0: alınması amacıyla tedbir alındığı belirtildi.
1: Hava durumu.
0: Hava durumuna gelince ülkemiz genelinin çok bulutlu, Antalya ve Van çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Adana'nın doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay'ın kıyı kesimleri, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Tokat ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Kilis ve Gaziantep çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerinden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak eseceğini tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları kuzey ve doğu kesimlerinde 5 ile 7 derece azalacak, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı illerde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara 12, İstanbul, Mardin ve Adana 18, İzmir ve Antalya 19, Edirne ve Samsun 17, Bolu 12, Sakarya 16, Muğla, Diyarbakır ve Tokat 13, Mersin 20, Kayseri ve Kastamonu 10, Artvin 15, Erzurum 6, Kars 5 ve Gaziantep 14 derece.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan selamlar, saygılar. Türkiye'den Bakış programından sizlere sesleniyoruz sayın dinleyenlerimiz. Programı sizler için Doktor Yusuf Alabarda hazırladı. Kendisi Savunma ve Teknoloji Dergisi Genel Yayın Yönetmeni. Hoş geldiniz sayın Alabarda.
1: Teşekkürler Funda Hanım. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Program yapımcımız Zeynep Yıldırım. Mikrofon başında spikeriniz ben Funda Erdoğan. Ve ana kumanda masasında bu hafta size sesimizi ulaştıran teknisyen arkadaşımız Mehmet Ayçiçeği. Hepinize keyifli bir gün diliyoruz. Türkiye'den Bakış başlıyor.

0: Hocam tekrar hoş geldiniz. Evet, gündem her zaman olduğu gibi yoğun. Biz son yıllarda en çok konuşulan konulardan birisini konuşmak istiyoruz. Savaş sahasının insansız sistemlerle anılması. Bunu konuşalım dedik bu hafta. Hem Ukrayna hem de İran savaşı bize bunu çok net gösterdi çünkü. Türkiye bu konuda da önemli bir fırsat yakaladı. Şimdi de 81 vilayette drone üretim ve eğitim konusu var. Konuyu bizim için bir çerçeveye oturtur musunuz? Sizden dinleyelim.
1: Tabii elbette. Neden böyle bir şeyi konuşuyoruz? Yani acaba bazen kendi kendimi sorguluyorum. Daha önceden de tekrar ettim bunu. Hani sürekli savaş mı konuşmak zorunda ama maalesef dünya savaşıyor. Yani öyle olunca da Türkiye'den bakış programında ister istemez gündem bu türden konulara geliyor. Fransa'ya bakıyorsunuz. Efendime söyleyeyim işte Güney Kıbrıs Rum yönetimi ile Türkiye arasında bir sıkıntı olursa Yunanistan'ın yanında yer alacağını söylüyor. Ukrayna'da savaş devam ediyor. İşte İran sahası malumunuz. Dünya savaş konuşunca ister istemez dünyanın gündemi de o. Açıyorsunuz Amerikan kanalları, hepsi savaş konuşuyor. Açıyorsunuz Avrupa'daki kanalları, dünya savaş konuşuyor. Türkiye'de de haliyle gündem ister istemez bu oluyor. Çünkü enerjiden ekonomiye kadar birçok noktada bu savaşın geldiği nokta bizleri çok yakinen ilgilendiriyor. Dolayısıyla hiç dünyanın gündeminde yokken durup dururken savaşan dünyaya dair bir şeyler getirmek istemiyoruz Türkiye'den bakış dinleyenlerin karşısına ama maalesef dünyanın pupa yerken gittiği yerde çok daha büyük kitlesel savaşların da olabileceği bir döneme doğru gidiyor. 2025 yılındaki dünyadaki savunma harcamaları dünya tarihinin zirvesinin rekorunu kırdı. Yani dünyada 2025 yılına gelinceye kadar hiç bu kadar silah harcaması olmamıştı. Şimdi bunlar gerçekten de önemli medya outletlerinde falan en önemli gündem maddeleri. Biz de o yüzden Türkiye'den bakış dinleyenleri açısından bu konuyu bir analiz etmek istedik. Şimdi savaşlarda işte dronlar, insansız

sistemler falan geldi, tam merkeze oturdu ama bundan 4-5 yıl önce şöyle söyleniyordu. İşte Türkiye Suriye'de bir harekat yaptı ama bu terör örgütüne karşı yaptığı bir harekat. Terör örgütüne karşı bu insansız sistemlerin kullanılması evet anlaşılabilir ama karşınızda güçlü konvansiyonel orduya sahip bir devlet olduğunda sizin bu başarıyı elde etmeniz mümkün olmaz şeklinde bir takım cümleler kuruluyordu. Sonrasında şunlar oldu. İşte Karabağ ve diğer Azerbaycan Türk topraklarının işgalinin kurtarılmasında dronlar çok önemli bir başarı elde etti. Yani mesela Ermeni işgalcilerin kullandığı radar sistemleri, S-300 hava savunma sistemleri, füze sistemleri falan, yani birkaç 10.000 dolarlık silahlı insansız hava araçlarıyla imha edildi. O zaman şöyle söylendiğini hatırlıyorum. Ya bu kadar çaresiz nasıl kalabilirler falan. Arkasından Libya Türk Silahlı Kuvvetleri'nin girdiği, arkasından Ukrayna Savaşı ve Ukrayna Savaşı çok uzun bir süre içerisinde herhalde drone harplerinin doktrinin yazıldığı saha olarak nitelendirebiliriz. Çünkü Ukrayna Savaşı'na kadar bu kadar güçlü konvansiyonel orduların yoğun drone kullandığı bilinmiyor. Ukrayna sahasının içerisindeki bu gelişmeler elbette insanların ne oluyor, nereye gidiyoruz falan gibi bir noktaya getirdi. İran, İsrail, Amerika arasındaki savaşlarda yine kamikaze dronlar çok yoğun bir şekilde kullanıldı falan. Şimdi ben tabii ki Türkiye'den bakış dinleyenlerine bunu analiz ederken bir takım dataya dayandırman lazım. Yoksa konu hani Yusuf Alabarda'nın keyfine keder yapılmış bir konuşmaya döner. Öyle olmasın diye çalıştım, bir şeyler getirdim. Ukrayna sahasında 2025 yılında Funda Hanım 820 bin drone saldırısı olmuş. Yıl 365 gün 820 bin drone saldırısı demek. Yani günde yaklaşık 3.000 tane drone saldırısı demek. Bu 820 bin saldırının 240 bini cephedeki askerlere direkt yönelik olarak yapılmış. Asker zayiatlarını ayrıca getireceğim. Yani 820 binin 240 bini demek yaklaşık dörtte birinden %26, %27'si direkt personele yönelik saldırı. 29 bini zırhlı araçlara karşı yapılmış. Şimdi konunun uzmanı olmayanlar açısından şöyle bir fark var. Zırhlı araçlara tank savar silahıyla ateş edersin ve o tankı etkisiz hale getirirsin. Geçmiş bu. Adam yani tank savarlarının dönemi geçti demiyorum ama 29 bin saldırıyı da drone'la yapmış adam. 457 bin saldırıyı da Funda Hanım stratejik tesislere ve hedeflere yapmışlar. İşte mesela radarlarına yapmış, düşmanın iletişim ağlarına yapmış, hava savunma sistemlerine yapmış falan. Toplamda 820 bin vuruş. Şöyle bir istatistik var. Cephe hattındaki tüm hedefler, iki ordu karşı karşıya, bir cephe hattı var. O cephe hattındaki tüm hedeflerin %80'i dronlarla vurulmuş. Önceden bu rakam %80 topçuyla vurulurdu falan, havanla vurulurdu. %80'i dronlarla vurulmuş. 2022 yılında atılan her 100 dronun 30'u hedefi buluyormuş, 70'i bulmuyormuş. 2025 yılına geldiğimizde isabet oranı %70'e çıkmış. Yani atılan her dronun %70'i hedefini bulmuş. %30'u hedefe ulaşamamış. Şimdi böyle enteresan veriler var elimizde. Şimdi tabii buradan şeye geldiğimizde, personel kayıplarına geldiğimizde neden drone savaşları konusunda Türkiye çok önemli adımlar atmalı daha iyi anlayacağız. Ukrayna sahasında 1 milyon 300 bin Rus tarafının ölü ve yaralısı var. Bakın bizim Çanakkale'yi, Sarıkamış'ı anıyoruz ya, 250 bin şehidimiz var falan. 1 milyon 300 bin ölü ve yaralı. Bunun 350 ila 500 bini ölü, geri kalanı da yaralı Rus tarafı. Ukrayna tarafına baktığımızda 300 bin ölü ve yaralı, bunun 50 bini ölü. Yani bu biz farkında değiliz de, yani etrafımızda her yerde yüz binlerle ifade edilen insanlar ölüyor. Yüz binlerle, yaralıları kattığınızda milyonu buluyorsunuz. Şimdi biz PKK gibi alçak bir terör örgütüyle verdiğimiz mücadelede 30 bin insanımızın hayatına mal oldu. Bunun ızdırabını nasıl yaşadığımızı biliyorsunuz. Düşünün ki 1 milyon 300 bin. Şimdi 2025 ve 2026 yılında Ukrayna sahasında yine
bütün ölümlerin ve yaralanmaların %70'i dronlar vasıtasıyla yapılmış. Nerede piyade tüfeği? Almış otomatik tabancayla taramış falan bilmem. Öyle bir şey yok. %75'i dronlarla. Sadece Ocak, Şubat, Mart ayında %50 kısa menzilli dronlar cephe hattında birçok ölüm ve yaralanmaya keza yine sebebiyet vermiş. Şimdi bu kara kısmı. Bir de bunun deniz kısmı var. Yani mesela Rusya Sovyetler Birliği döneminden bu yana barındırdığı çok güçlü bir donanması var. Nükleer denizaltıları var Sovyetler Birliği'nden kalma. Karadeniz'deki Rus filosunu Ukrayna Magura V5 dediği silahlı insansız deniz aracıyla perme perişan etmiş. Nasıl bir şey bu Magura V5? Şöyle söyleyelim. Orta ölçekteki bir kayık, tekne demiyorum, kayık. Yani 3 metreye 2 metre. Silüeti yani yüksekliği oldukça düşük. Taşımış olduğu silahlarla Karadeniz'deki Rus filosuna insansız bu. İntihar saldırıları gerçekleştiriyor ama içinde insan yok. Ve Rus filosunu batırıyor. Şimdi topçu sistemleri %30 civarında kullanılmış. Eskiden %70-80'lerde kullanılırdı. Topçunun bile nereye vurup nereye vuramadığını yukarıdan drone ile gözetleyip atış yapılan yere bildirilmiş. Peki konvansiyonel anlamda kullanılan piyade tüfekleri falan %10'a düşmüş. Ha, şimdi buradan bir yere geleceğiz o zaman Funda Hanım. O da şu. Yarın bir gün biz bir savaşa girdiğimizde ki dünya savaşa hazırlanıyor. İsrail'in eski başbakanı Naftali Bennett Türkiye yeni İran'dır diye açıkça Türkiye'yi hedef gösteriyor. Biz harbe hazırlanıyoruz. O zaman bizim yeni muharebe konseptimizi buna göre dizayn etmemiz lazım. O zaman bir savaşa girdiğimizde biz herhangi bir ülkeyle başta İsrail olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin savunma sanayi tesisleri, stratejik tesisleri, enerji altyapısı, petrol rafinerileri bunlar hep hedef haline gelecek. Bunu görüyoruz. İran Savaşı'nda biz bir de şunu gördük. Gömülü mimariye geçiyor artık ülkeler. Çünkü tehdit artık sadece havadan geliyor. Havadan geldiği için bu tesislerin ne kadarı yerin altında faaliyet gösteriyor. İşte şimdi Ankara'ya gidiyorsunuz. Ay Yıldız Karargahı yapılıyor. Bütün kara, hava, deniz ve genelkurmayla milli savunma unsurları orada toplanacak. Dışişleri Bakanlığı keza yine Ankara'da yeni binasına taşınıyor. Bunların mutlak surette yerin altında kalan birimleri var ama bu da yetmez. Yani artık bir harp olduğunda buraların da hedef alınacağı bilindiği için daha dağıtık mimarinin içerisinde belki hiçbir savunması olmayan herhangi bir evin içerisinde bir rütbelinin işini, vazifesini yaptığı bir ortama dönüşecek ortam. Dağıtık mimari yani. Çünkü siz Dışişleri Bakanlığı'nda ne kadar yerin altına tahkimat yaparsanız yapın, yani onu delecek bomba bulunuyor. Ama sizi bulamadıkları takdirde binayı vurmuş olurlar. Şimdi o zaman bizim savunma sanayi ekipmanlarımızın üretimini hem arttırmamız, hem dağıtmamız, hem de yerin altına almamız lazım. Hepsi farklı bakın. Arttırmak çok daha seri üretim. Dağıtmak, Türkiye'nin her yerine dağıtmak. Yerin altına gömmek, nereye dağıttıysan orada da yerin altında üretim yapmak. Yani artık buraya doğru geçmek zorundayız. Şimdi tabii böyle olunca geçtiğimiz dönemde, haftalarda Baykar grubunun genel müdürü Haluk Bayraktar bir açıklama yaptı ve dedi ki biz 81 vilayette drone üretimi yapacağız. Şimdi 81 vilayette drone üretimi nereden çıktı dersiniz normalde. İşte tam buradan çıkıyor. Çünkü bu sürü dronelar 820 bin tane kullanılmış bir yıl içinde. Gelecek dönemlerde bunlar bir yıl içinde 2 milyon, 3 milyon, 4 milyon kullanılan harplere dönüşecek. Bu artık buraya doğru gidiyor. Takdir edersiniz ki öyle milyonlarca üretimi öyle bir fabrikada yapma şansınız yok. Yaptınız, çok büyük fabrika kurdunuz. Karanlık odalar, karanlık fabrikalar diye bir kavram var artık. Karanlık fabrikalar şu Funda Hanım, hiçbir insan çalışmıyor. Sadece robotlar çalışıyor. Kapıları kapalı, karanlık ortamda iş yapıyorlar. Ve arıza çıkma ihtimalini dahi
önceden öngörerek tedbir

alıp o üretim bandını hiç durdurmuyorlar. Ama böyle bir büyük tesis yapıp milyonlarla üretim yaptığınızda bu tesis hedef alındığında olay bitmiş oluyor. Ama siz 81 vilayete bu dronların, drone dersiniz başka şey de üretirsiniz. Üretimini yaydığınız zaman bunu etkisiz hale getireceksiniz. Tamam geldiniz işte sınır hattına yakın Hatay'daki, Antalya'daki drone üretim merkezine işte hedef aldınız. Uzaktan bir füze attınız. Orada bir zayiat oluşturdunuz falan. Peki Van'daki ne olacak? Kars'taki ne olacak? Edirne'de üreten ne olacak? Sinop'ta, Samsun'da, Balıkesir'de, Denizli'de, Kütahya'da, Yozgat'ta, Çankırı'da üretim yapanları nasıl durduracaksınız? Onları da vurmaya geldiğinizde siz kendiniz hedef haline dönüşürsünüz. Sizi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sahasında öyle saatlerce dolaştırmazlar, indiriverirler. Şimdi dolayısıyla bu dağıtık mimari stratejik anlamda, bu anlamda çok kıymetli. Şimdi tabii sadece dronlar değil, mesela Yunanistan'la bir harbe girdiniz, Ali Ağa'da bir petrol rafineriniz var, korudunuz ama bir şekilde hedef isabet aldı. İşte devlet aklı zaten bunu düşünerek gitmiş Kırıkkale'ye rafineri yapmış. Yani birinin elden çıkması durumunda diğerini kullanabileyim diye. İşte dronlarda da bu şekilde. Şimdi o zaman şöyle bir şey. 81 vilayette milyonlarca drone üretiyorsunuz. Kim üretecek bunları? Bizim evlatlarımız. Peki 10 milyon ürettik. Sonra ne olacak? Şöyle dost ve müzahir dediğimiz bir kavram var. Türkiye Cumhuriyeti ile dostane ilişkileri olan, stratejik ilişkileri olan devletler var. Azerbaycan gibi, Suriye gibi, Arnavutluk gibi, Kosova gibi, efendime söyleyeyim Libya gibi, Katar gibi. Şimdi bu ülkelerin ihtiyaçları olduğunda da onlara satış yapabilirsiniz. Dolayısıyla bu sadece Türkiye açısından bir üretim değil, aynı zamanda Türkiye'ye dost ülkelere de drone ihracatı yapabilmek için. Ha, o zaman bir nokta daha açılıyor önümüzde. Savunma sanayisi maksatlı bir tesis kuruyorsun 81 vilayette. Gençler orada üretici hale geliyorlar. Yeni yetenekler sergiliyorlar. Dronlara farklı farklı özellikler ekleyebiliyorlar falan. Ve aynı zamanda da siz istihdam yaratmış oluyorsunuz. Yani bir drone'un 1.000 dolardan ihraç edildiği bir yerde milyon drone'un servis edilmesi 1 milyar dolar, 2 milyar dolar, 3 milyar dolar gibi gelir kapılarını da açabiliyor. Şimdi dolayısıyla bu bir istihdam, dağıtık olması bir güvenlik ve milyonlarca drone'u 81 vilayette oluşturacak gençlerin yetiştirilmesi beşeri sermaye. Bakın en zor yetiştirilen şey beşeri sermaye. Niye bunu söylüyoruz? Hepimizin evlatları var değil mi? Bak okula gidiyor, geliyor, alıyoruz, üniversiteye gidiyor. Aslında neye yatırım yapıyorsunuz? Beşeri sermayeye yatırım yapıyorsunuz. Şimdi bu şekilde gerçekleşti. Fakat Türkiye bir savaş dönemine girdiğinde bu üreten çocuklar herhalde dronların altına bombayı takıp da efendime söyleyeyim düşmanın üzerine sallamayacaklar. Neyle irtibat kurulması lazım? Milli Savunma Bakanlığı ile irtibat kurulması lazım. Yani ürettiğiniz drone'u üreten çocuk kullanmayacak. Onun için ayrıca drone operatörleri olacak ve bunlar da bir emir komuta zinciri içinde olacak. Yoksa herkesin kafasına göre drone'a mühimmatı taktığı ve bir yere saldırdığı gibi bir sistem olamaz. Bununla ilgili kurulacak sistem de şu. 81 vilayette garnizon komutanlıkları seferberlik halinde, bir savaş halinde bu dronların kim tarafından, ne maksatla, nerede, ne zaman, hangi harekat planları çerçevesinde kullanılacağına dair bir plan geliştirecek. Ve bu plan çerçevesinde bunlar kullanılacak. O zaman tabii konu nereye geliyor Funda Hanım? Şuraya geliyor. Yani önceden seferberlik olurdu. Yaşı 65 yaşına kadar her Türk genci askerliğini bile yapmış olsa seferberlik emri çıktığında elinde bir piyade tüfeğiyle savaşmaya hazır insan profili. Türkler milletin müsellaha yani silahlı bir millet. Ama artık seferberlik ilan edildiğinde örneğin bu stüdyoda yer alan Mehmet arkadaşımız seferberliğe çağrıldığında G3 piyade tüfeğiyle ya da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üretmiş olduğu piyade tüfeğiyle seferberliğe çıktığı zaman aynı zamanda
drone'u da kullanabiliyor olması lazım.

0: Artık dünya o noktaya gitti. İşte siz 81 vilayette milyonlarca drone üretip aynı zamanda da drone operatörü eğitirseniz yarın seferberlik emri geldiğinde o drone operatörleri o drone'ları çok etkin bir şekilde kullanabilecekler. Çünkü artık öyle bir noktaya gelmiş ki işte mesela Yunanistan diyor ki ben diyor adalara diyor İsrail'den aldığım hava savunma sistemlerini kuracağım. Türkiye bana saldırmak istediğinde bu hava savunma sistemleri mani olacak. Ya bir adaya 100 bin drone'un saldırdığını düşün. Bak bir demiyorum, 10 demiyorum, 100 de demiyorum. 100 bin drone, 10 binlik partiler halinde üstüne geliyor. Nefes alamazsın. Dolayısıyla iş artık bu noktaya gitti. Bu sadece üretim kapasitemiz, beşeri sermayemiz, Türkiye'de istihdamın oluşturulması ama seferberlik ilan edildiğinde tüfek kullanan evlatlarımızın tüfeğin yanında artık drone da kullanmasının bir zaruret haline geldiği gerçeği de ortaya çıkıyor. Şimdi mesela bana bundan 10 yıl önce falan birisi deseydi ki ya kardeşim işte drone üzerinden atış yapılacak ve atış yapılan drone üzerinden de helikopter düşürülecek. Yani bu adamın aklından şüphe ederdim. Ya şimdi drone kalkıyor, helikopteri düşürüp geliyor. Ukrayna'daki Sida'dan füze atıldı, gökyüzündeki uçağı vurdular. Yani o kadar artık hızlı değişti ki bildiğimiz tanklar, toplar falan hep ikinci plana düşmüş vaziyette. Çünkü Ukrayna sahasındaki tankların %40'ı dronlarla vurulmuş. E biz 6 ay tankı üretmeye çalışıyoruz. Üretmeyelim demiyorum ama asıl tehdidi oluşturacak olan dronlar olacak. İnsansız sistemler olacak. Bu noktaya doğru iş gidiyor. Mesela bunlardan bir tanesini söyleyeyim. Drone sistematiğini üretirken Baykar grubu K2 diye bir kamikaze drone üretti. Bunlar 5 kamikaze drone Türkiye hudutlarında belki halihazırda da dahil olmak üzere kol uçuşu yapıyorlar. Kol uçuşu ne demek? 5 tane 800 kilogram ağırlığında kamikaze drone 13 saat hiç yere inmeden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin semalarında birbirleriyle iletişime geçiyorlar. Kol uçuşu yapıp Türkiye'ye tehdit teşkil edebilecek bir hava unsuru bölgede var mı bunu gözetliyorlar. E bu muazzam bir şey. Yani siz bunu F-16 ile yapmaya kalktığınızda maliyet devasa. Aletler uçuş saatinden dolayı bir an önce yeni motor istiyor, yeniden revize edilmek istiyor. Ve bir F-16 2-3 saat havada kalabiliyor. 13 saat. 800 kilogram, 200 kilo da patlayıcı taşıyor. E artık iş bu noktaya gelmiş durumda. O yüzden bunu gündeme getirmek istedik. Artık devir insansız sistemlerle muharebelerin sürdürüldüğü bir döneme tebdil oldu.
1: Türkiye'den bakış devam ediyor.
2: Hocam konuşmak istediğimiz bir diğer konu da Hürmüz Boğazı kaynaklı oluşan enerji krizi. Siz ısrarla bu kriz sonrası dünyanın hızlı bir elektrifikasyon sürecine gireceğini iddia ediyorsunuz. Peki o zaman size soralım nedir elektrifikasyon süreci?
0: Şimdi tabii İran Savaşı bize bir şeyi gösterdi. Petrolün fiyatı 120-130 dolarlara kadar çıktı ve Eşel Mobil Sistemi dediğimiz her 10 liralık zam gelişinde 2,5 lirasını yansıtan, 7,5 lirasını vergiden düşen bir sisteme geçti Türkiye. Buna rağmen işte dizel yakıt fiyatları 60 liradan 50 liradan başladı, 80 liralara kadar devam etti. Eğer o Eşel Mobil uygulanmasaydı çok daha farklı rakamlara gelecekti. Şimdi bunu dünya daha farklı yaşıyor, daha fazla yaşıyor. Bizim Hürmüz Boğazı kaynaklı bir petrol ticaretimiz oldukça mahdut idi. Katar'dan bir LNG alıyoruz. Onun dışında petrol ihtiyacımızı biz ya yurt içinden çıkartıyoruz %10 kadarını, geri kalanını da boru hatları üzerinden, Kerkük Yumurtalık Petrol Boru Hattı gibi efendime söyleyeyim, boru hatları üzerinden. İran'la var olan ticaretimiz var, Rusya'yla var olan ilişkilerimiz var falan. Buralardan alıyoruz petrolümüzü. Biz fiyat olarak cebimize yansıdığı negatif yönde etkilendik ama bir sıkıntısını çekmedik o anlamda. Ama dünya bunun sıkıntısını çekti. Ben Almanya'dan bir örnek getireyim. Almanya'da bir evin ortalama ısıtması için harcanan doğal gaz tam iki kat arttı. Yani bunu Almanya'daki arkadaşlarla

konuştuğumda da teyit ediyorlar. Örneğin 250 dolara ısınan bir ev ya da euroya ısınan bir ev ya da 200 euroya ısınan bir ev bugün geldiğimiz noktada 450-500 avrolara ısınmaya başladı ki ev kirası gibi. Neden? Çünkü Rusya ile ilişkiler kesildi. Doğalgaz Azerbaycan'dan ve likit olarak Hürmüz Boğazı'ndan çıkan doğalgaz üzerinden sağlanıyordu. Günün sonunda bir baktık ki orada da bir sıkıntı var ve ısınamıyor. Peki bunu nasıl aşacağız? Dünya artık bu noktada elektrifikasyon dedikleri bir şeyi düşünmeye başladı. Yani ben her petrol krizi çıktığında, her harp çıktığında, her savaş çıktığında bununla tekrar tekrar uğraşmak istemiyorum. Ukrayna savaşı çıktı. Rusya'ya ambargo uygulandı. Fransa'sından Almanya'sına varıncaya kadar ilişkilerini kestiler. İnsanlar gece ondan sonra kalorifer yakamadılar. 2 yıl boyunca soğuk yatağa girdiler. Buz gibi evde uyandılar. Fiyatlar astronomik seviyede arttı. Rusya'dan bir kuzey akım projesi vardı. Bir gece sabotajla patlatıldı, ortadan kaldırıldı. Derken onun arkasından İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında da ortaya çıkan bu savaş petrol fiyatlarını uçurum noktasına getirdi falan. Bu ila nihaya böyle gitmez. Düşer, kalkar, tekrar çıkar. Adam da diyor ki ya ben bu istikrarsızlığı tekrar tekrar yaşamak istemiyorum. Peki ne yapacağım o zaman? Elektrifikasyon. Ne demek elektrifikasyon? Nerede kullanıyorum ben bu doğalgazı ve petrolü? Sanayimde kullanıyorum. O zaman sanayideki bütün makineler dizel ile çalışan makineler olmaktan çıkacak, elektrikli makinelere dönecek. O zaman ne lazım? Elektrik lazım. Ne lazım bana? Arabalar için kullanıyorum. O zaman benim arabalarım zaten başladı, tamamı elektrikliye geçecek. Ne lazım bana? İşte jeneratörlerde kullanıyorum. Onlar da elektrikliye geçecek. Oo, her şeyi elektriğe geçirdiğin zaman dünyadaki şu an kullanılan elektrik ihtiyacı 3,5-4 kat daha artıyor. Nereden sağlayacaksınız bu kadar elektriği? Hadi makinaları dönüştürdünüz. Arabaların hepsini elektrikli yaptınız. Sanayide kullanılanları elektrikli hale getirdiniz. Ev zaten elektrikli. Bu kadar elektriği nereden çıkartacaksınız? İşte bununla ilgili Funda Hanım, nükleer rönesans diye bir kavram çıktı. Bak Türkiye'de üzücü bir şekilde muhalefet edeceğim derken ağızdan çıkanların dünya gerçekleriyle uyuşmadığını üzülerek görüyorum. Diyor ki Türkiye'de mesela muhalefet, Türkiye'yi bu nükleer beladan kurtaracağız. Akkuyu'da Allah nasip ederse bir tane santralımız olacak. Allah bize 4 tane, 5 tane olduğunu da göstersin. Çünkü dünya elektrifikasyona gidiyor. Bulamadığınız zaman kaptan mağara adamı gibi karanlıkta yaşarsınız. Yaşayamazsınız yani. O yüzden bir şeyin pahalı olması başka, hiç bulamayışın daha da başka bir ızdırap. Şimdi nükleer rönesans dedikleri ülkelerin var olan nükleer elektrik üreten santrallerine ilave çok daha büyük nükleer santraller ya da mobil modüler nükleer santraller inşa etmesi gündemde. O yüzden buna diyorlar ki dünya nükleer bir rönesansa doğru gidiyor. Ama işte nükleerler kapatılmıyor mu? Sıklıkla söyleniyor. Biz de yayınlarda denk geldikçe Türkiye'den bakışta söylüyoruz. Sadece son 25 yıl içinde 120 tane yeni nükleer santral inşa edilmiş son çeyrek asırda. Halihazırda inşası devam eden 69 tane nükleer santral var. Şimdi siz dünyayı bilmediğiniz zaman Türkiye'yi nükleer beladan kurtaracağız diyorsunuz ama İngiltere nükleer santral inşa ediyor. Güney Kore nükleer santral inşa ediyor. Çin nükleer santral inşa ediyor. ABD nükleer santral inşa ediyor. Yani bu işin artık geldiğimiz noktada nükleer üzerinden önemli bir kısmı kotarılacak. Ha bunun dışında elbette yenilenebilir enerjiyle ilgili çok büyük yatırımlar yapılıyor. Türkiye dünyada 6. Avrupa'da da 4. sırada yenilenebilir enerjiye yapmış olduğu yatırımlar

0: Tamam ama bu istikrarlı bir üretim sunmuyor size. Rüzgar esmediğinde, yağışlar kurak geçtiğinde hidroelektrik santralleri, rüzgar esmediğinde rüzgar enerji santralleri çok sorunlu bir elektrik arzı sunuyor size. Olmasın demiyoruz ama ana omurgayı taşıyanların belli olması lazım. Bu da işte nükleerle sağlanacak. Dolayısıyla elektrifikasyona geri dönüyorum. Dünya bu krizleri bir daha yaşamamak için diyor ki ben elektrifikasyona geçiyorum. Sanayimi, arabalarımı, evlerimi, şehirlerimi, ısıtmamı elektrik üzerinden sağlayacağım. Bununla ilgili olarak altyapı yatırımlarını arttıracağım. Altyapı yatırımları trilyon doları buluyor. Çünkü öyle bir altyapı oluşturmanız lazım ki elektrikli araçlar soketini soktuğunda adeta bir apartmanın 3 gün içinde tükettiği elektrikten daha fazlasını tak diye çekiyor. O zaman sizin o kadar güçlü altyapılar yapmanız lazım ki elektrifikasyona geçtiğinizde bir sorunla karşı karşıya kalmayın. Hep biz ne diyoruz mesela elektrikli arabalarla ilgili? Ya alalım mı almayalım mı? Almayalım diyenlerin argümanı ne? Altyapı biraz daha gelişsin. Yani her yerde bunun şarj istasyonunu bulabilecek hale geleyim falan gibi. Bu da trilyon dolarları buluyor. O yüzden bu söylediğim elektrifikasyon yarın halledilebilecek bir şey değil ama yıl 2026 bizim 10-15 sene sonra yani 2040'lı yıllara geldiğimizde elektrifikasyon dediğimiz işlemin %50'sinden fazlası tamamlanmış olacak. Dolayısıyla dünya bu noktalara doğru giderken bizim de ülke olarak elektrifikasyona geçecek şekilde altyapımızı güncellememiz lazım ki Enerji Bakanlığı muazzam yatırımlar yapıyor. Eğer biz bugün bu kadar enerji krizinin içerisinde bunu hissetmediysek Enerji Bakanlığı'nın bugüne kadar altyapı alanında ortaya koymuş olduğu başarılı çalışmalar. Türkiye'de şu an için 500 binin üzerinde elektrikli araç var. Hiçbir elektrik sıkıntısı çekmiyoruz. Türkiye'de yaz ayları geldiğinde önceden klimalar trafoları patlatırdı. Şimdi her evin içinde iki tane buzdolabı, iki tane klima var. Hiçbir sıkıntı yok. Ama işte tedbir alırsanız yok. Almadığınız takdirde sıkıntı. Bunu da bu vesileyle gündeme getirmiş olayım.
1: Gündemde yer alan önemli konulara değindik. Hocam çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben
1: Ağzınıza,
0: teşekkür ederim.
1: dilinize
0: Sağ olun.
1: sağlık. Bu haftada Türkiye'den Bakış programını burada noktalıyoruz sayın dinleyenlerimiz. Hafta yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Türkiye'den Bakış.

0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün Necip Fazıl Kısakürek imzalı Reis Bey oyunundan söz edeceğiz. 1960 tarihli eser, mutlak adalet anlayışıyla merhamet kavramı arasındaki çatışmayı sarsıcı bir olay örgüsüyle işler. Oyunun merkezinde yer alan ağır ceza reisi, kanunların harfiyen uygulanmasını savunan, duygulara yer vermeyen ve merhameti bir zayıflık olarak gören katı bir şahsiyettir. Onun dünyasında suçun karşılığı sadece soğuk ve mekanik bir cezalandırma sürecidir. Olaylar Reis Bey'in annesini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan bir genci idam cezasına çarptırmasıyla başlar. Genç adam masum olduğunu haykırsa da hakim kesin delillere dayanarak kalemini kırar. Ancak cezanın infazının ardından asıl katil ortaya çıkar ve gencin masumiyeti kanıtlanır. Bu büyük vicdani sarsıntı Reis Bey'in tüm hayat felsefesini yerle bir eder. Hakimlik görevinden istifa eden Reis Bey, hayatının geri kalanını merhamet kavramını

0: yılların peşinde toplumun en alt tabakaları arasında geçirmeye başlar. Artık o, her suçun arkasında bütün bir cemiyetin de mesuliyeti olduğuna inanır ve idamına hükmettiği gencin ona söyleyebildiği "Ağlayabilseydiniz, anlayabilirdiniz" cümlesini tekrarlayarak insanlığı merhamete davet eder. Eserin sonunda Reis Bey işlemediği bir suçtan dolayı hapse atılır. Fakat bu durumu geçmişteki hatasının bir kefareti olarak görüp sükûnetle kabullenir. Necip Fazıl Kısakörek, 1988 yılında sinemaya da aktarılan bu piyesi aracılığıyla sadece hukuk sistemini değil, insanın iç dünyasındaki adalet terazisini de tekrar tekrar sorgular. Oyun, bireyin mutlak bir dönüşüm yaşayarak manevi bir olgunluğa erişmesini çarpıcı bir dille sahneler. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

0: Turkuaz.
1: İlk olarak 10. yüzyılda Selçuklu sultanları tarafından yaptırılan kervansaraylar, ticaret yolları üzerindeki yolcuları ağırlayan dost mekanlardı. Kervansaraylar, yolcuların mola verdiği, ihtiyaçlarını karşıladığı, bir süreliğine dinlenip barındığı yapılardı. Büyük ticaret yolları üzerinde kurulmuş olan Selçuklu kervansaraylarının aralarındaki uzaklıklar, deve yürüyüşüyle günde 9 saat yani 40 kilometre esas tutularak saptanmıştı. Kervansarayların çevrelerinde yüksek duvarlar bulunur, barış zamanlarında pazar yeri işlevi de gören kervansaraylar, savaş zamanlarında kale gibi kullanılırdı. Bir kervansaray, tanrı misafiri olan yolcuların ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak üzere düzenlenirdi. Neler olmazdı ki kervansarayda? Semerci, urgancı, nalbant, demirci atölyeleri, mutfak, hamam, revir, mescit, kahvehane, yatakhane, binek ve yük hayvanları için ahırlar. Daha çarpıcı olanı, buralarda verilen hizmetlere karşılık yolculardan para alınmazdı. Çünkü yolcular birer müşteri gibi değil, birer misafir gibi görülürdü. Bir kervansaray aynı zamanda her türden rengin,

dilin ve dinin buluşma yeriydi. Dili ve dini ne olursa olsun, burada konaklayan her yolcuya 3 güne kadar ücretsiz yemek ve yatak sağlanırdı. Bir kapısından yorgun giren yolcu, diğer kapısından dinlenmiş ve ağzı dualı ayrılsın için masraflar kervansarayı yaptıran devletlunun tayin ettiği vakfiyeler tarafından karşılanırdı.

90'lar Rüzgarı. Hazırlayan Gülru Güngör. Merhaba sevgili dinleyenler. Zamanın içinden süzülen melodilerle tekrar sizlerle birlikteyiz. Gülru Güngör'ün hazırladığı ve mikrofonda ben spikeriniz Meltem Kuyucu'nun sunduğu 90'lar Rüzgarı programına hepiniz hoş geldiniz. Bu programda 90'lı yılların hafızalara kazınan şarkılarıyla duyguların daha derinden hissedildiği bir yolculuğa çıkıyoruz. Geçmişin izlerini taşıyan melodilerle hatıraların arasında sakin bir gezintiye davetlisiniz. İlk durağımızda müziğinde atmosfer kurmayı başaran ve farklı tınıları bir araya getiren bir isim var. Gökhan Kırdar. Elektronik altyapılarla duygusal anlatımı birleştiren sanatçı, 90'lı yıllarda alışılmışın dışında bir müzikal dil ortaya koymuştur. Gökhan Kırdar'dan iki eser dinleyelim. Yerine Sevemem ve Fayton.

Sırada sade anlatımıyla dinleyiciyle doğrudan bağ kuran bir isim var. Ferda Anıl Yarkın. Şarkılarında karmaşık duyguları yalın bir dille ifade eden sanatçı, 90'lı yılların romantik pop anlayışının önemli temsilcilerinden biri olmuştur. Ferda Anıl Yarkın, iki eserle sizlerle. Üzülme ve Sonuna Kadar.

90'lar rüzgarında yolculuğumuz farklı kültürlerin etkisini müziğine taşıyan bir isimle devam ediyor. Rafet Er Roman. Avrupa'da başlayan müzik yolculuğunu Türkiye'ye taşıyan sanatçı, özellikle duygusal temaları işleyen şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır. Şimdi de Rafet Er Roman'a kulak verelim. Sorma neden ve seni seviyorum diyecek sanatçı.

Programımızın bu bölümünde kısa sürede geniş kitlelere ulaşarak özellikle genç dinleyiciler üzerinde iz bırakan bir isim var. Kerim Tekin. Samimi yorumu ve enerjisiyle 90'lı yılların dikkat çeken sanatçılarından biri olan Kerim Tekin, 1998 yılında henüz çok genç yaştayken aramızdan ayrılmıştı. Haykırsam Dünya'ya ve Kar Beyaz'la Kerim Tekin radyolarınızda.

Sırada söz dünyası ve anlatım diliyle farklı bir çizgi yakalayan Yaşar var. Şarkılarında şiirsel bir anlatım tercih eden sanatçı, 90'lı yılların son döneminde dinleyiciye daha içe dönük bir müzikal atmosfer sunmuştur. Yaşar'dan iki eser dinleyelim şimdi de. Kör Bıçak, ardından Onun Vedası.

90'lı yılların pop müziğinde geniş kitlelere ulaşan ve sahne enerjisiyle öne çıkan bir ismiyle devam ediyoruz. Mustafa Sandal. Ritmik yapılar ve akılda kalıcı melodilerle dönemin popüler müzik anlayışına yön veren sanatçı, o yıllarda farklı tarzıyla dikkat çekmişti. Mustafa Sandal, neredesin diyecek.

Sevgili dinleyenler, geçmişin izlerini taşıyan bu melodilerle 90'lı yılların duygusal dünyasında bir yolculuk yaptık. Gülru Güngör'ün hazırladığı, mikrofonda ben spikeriniz Meltem Kuyucu'nun sunduğu 90'lar Rüzgarı programında bizlerle olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Bir başka programda müziğin farklı zamanlarında yeniden buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Burası Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı dağlarında başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer, her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin sesi radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

0: Savaş Mektupları. Savaş Mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

arasında bayramlaşma ziyaretleri gerçekleştirildi. AK Parti 16, MHP ise 7 partiyle bayramlaştı. Bayram sohbetlerinde birlik ve beraberlik mesajları öne çıktı. Milliyetçi Hareket Partisi siyasi partilerle bayramlaşmasını CHP ile sürdürdü. Ziyarette değişen dünya düzenine dikkat çekilirken terörsüz Türkiye hedefinin önemine vurgu yapıldı. Sağduyunun ve ortak aklın baskın gelmesinin altı çizildi. Bayramın ikinci günü siyasi partilerin bayramlaşması gelenek. Ancak bu bayram CHP'de farklı bir bayramlaşma vardı. Mutlak butlan kararının ardından hem CHP Genel Merkezi'nde hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bayramlaşma vardı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi parti binasında, Özgür Özel'in ekibi mecliste heyetleri kabul etti. Kemal Kılıçdaroğlu Kurban Bayramı'nın ikinci gününde partililerle bayramlaştı. Buluşmaya katılan Gürsel Tekin, CHP'deki kurultay sürecine dair açıklamada bulundu. Bu kadar sakatlanmış bir süreçle aynı delegeyle kurultay olmaz dedi. 1 Haziran Pazartesi yapılması planlanan parti meclisi toplantısı ise başka bir tarihe ertelendi. Toplantı tarihinin tüm üyelere resmi tebligat gönderilmesinin ardından netleşeceği bildirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu memleketi Trabzon'da hemşehrileriyle bayramlaştı. Bayramların küskünlüklerin giderilmesine vesile olduğunu vurguladı. Kurban Bayramı'nın İslam dünyasına huzur ve selamet getirmesini temenni etti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kurban pazarlarında satılamayan kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu'nun satın alacağını açıkladı. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda üreticilerimizi mağdur etmeyeceğiz dedi. Bakan Yumaklı, satın alım işleminin 1-7 Haziran tarihlerinde gerçekleşeceğini belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çocukları dijital ortamda zararlı içeriklerden korumaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Mahinur Özdemir Göktaş, çocuk için dost uygulamalar sistemiyle bugüne kadar çocuklara yönelik 3100 zararlı içerik hakkında işlem yapıldığını söyledi. 2018'den bu yana çocuk dostu olarak önerilen kitap sayısının 2354'e ulaştığını açıkladı. Bolu Valiliği 2026 yılı Kurban Bayramı tatili nedeniyle büyük şehirlerden çıkış yönünde trafik yoğunluğunun artmasının beklendiğini açıkladı. Açıklamada vatandaşların güvenli seyahat etmesi, trafik sıkışıklığının azaltılması ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla tedbir alındığını belirtildi. Yurdun batısında sağanak geçişi etkili oldu. Muğla, İzmir ve Kütahya'da yollar suyla doldu, ulaşım aksadı. Edirne'de de öğle saatlerinden itibaren yer yer sağanak ve dolu etkili oldu. ABD ile İran arasında müzakere belirsizliği sürerken sahada tansiyon yüksek. İran basını bu şehir eyaletinde ABD'ye ait bir savaş uçağının düşürüldüğünü yazdı. Amerikalı yetkililer ise iddiayı yalanladı. İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurdu. Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırılarının da yoğunlaştırıldı. 12 kişi hayatını kaybetti. Lübnan ordusu bir askerin daha öldüğünü duyurdu. Rusya-Ukrayna gerilimi sürüyor. Rusya, Ukrayna'nın Odessa bölgesine saldırdı. 11 kişi yaralandı. Kenya'da yatılı kız okulunda yangın çıktı. Lise öğrencilerinin kaldığı okul alevlere teslim oldu. 15 öğrenci yaşamını yitirdi. Spor. Ve spor, A milli futbol takımı 2 günlük iznin ardından çalışmalarına başladı. Ay Yıldızlılar teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde basına kapalı bir antrenman yaptı. Basketbolda playoff çeyrek final heyecanı 2 maçta sürdü. Trabzonspor'u deplasmanda yenen Bahçeşehir Koleji yarı finale yükseldi. Galatasaray MCT Teknik ise Beşiktaş Giyini mağlup ederek seriyi 3. maça taşıdı. Çeyrek finallerde bugün de 2 maç oynanacak. 18'de Türk Telekom Anadolu Efes, 20.30'da ise Safipor Erokspor, Fenerbahçe Beko maçları oynanacak. Haberleri dinlediniz.

18. asır, insanlığın değişim sancılarına şahitlik etmiştir. Voltaire, Montesquieu, Descartes, Leibniz, Kant, Diderot gibi aydınların başlattığı aydınlanma dönemi, Avrupa'nın kalbi Roma'nın yorgun bedenini ilerleme yarışından koparır. Batı dünyasında Londra, Paris, Amsterdam gibi şehirlerin dönemi başlamıştır. 19. asırda Napolyon'un, 20. asırda da Hitler'in işgaliyle ağır darbeler alan Roma, zamanın gerisinde kalmaya mahkum olur. İkinci Dünya Savaşı'ndan ağır kayıplar vererek çıkan Roma'nın taze yönetmeni Fellini, Pasolini ve Rossellini gibi ustaların izini sürerek gerçeğin peşinde koşan bir sanat ortaya koyar. Roma, yenilgilerinden ders almaya çalışan bir şehirdir ve yaşama dair ne varsa sorgulamaktadır. Edebiyat ve sanat en zor dönemlerde en iyi ürünlerini verir. Roma, son yüzyılda sinemada ve sanatta birçok kabiliyete ev sahipliği yapar. Italo Calvino, Umberto Eco, Federico Fellini, Bernardo Bertolucci gibi sanat ve edebiyat dehalarını yetiştiren Roma, toparlanmak istemektedir. Bunu yaparken de geçmişten günümüze uzanan birçok sorgulamayı yapar. Romalının kafası karışıktır. Hayat birçok çatışmayı içinde barındırır. Bu dünyada yaşamaya değecek masum ve temiz bir şey var mıdır? Geçmiş ayağınızda bir prangaya dönüştüğünde ondan kurtulmak mümkün müdür? Hayatınızın parçalarını bir araya getirip onlardan nasıl yararlanabilirsiniz? Silik anılarınızdan, nostaljik mekanlarınızdan yardım alabilir misiniz? Ah hayat! Bir zamanlar ne de güzel anlaşırdık. Sessizlik ister Roma. Yalnızca sessizlik.

Hayat bir kutlamadır. Hayatı birlikte yaşayalım, diyor Fellini. Çelişkilerimiz bizi ayakta tutan şeydir. Bunu kabul ettiğimizde mutlu olmak hiç de zor değildir. 8,5 filminde Guido, "Beni istiyor musun? O halde olduğum gibi kabul etmelisin," der karısına. "Seninle bunu başarmak istiyorum." Ruhu geçmişin kucağında ferahlamıştır. Karısının elini tutar ve filmine kaldığı yerden devam eder. Fellini'nin filmleri içsel sorgulamaları içerir. Kahramanları mutsuzdur. Çünkü Roma mutsuzdur. 1954'teki Sonsuz Sokaklarda, 1957 yapımı Kabiryan'ın Gecelerinde, 1960'taki Tatlı Hayat'ta, 1962'deki Boccaccio 70'te, 1970'teki Konformist'te hep mutluluğu ve kendini arayan insanların sorgulayan hikayelerine şahit oluruz. Sanayileşmenin getirdiği fabrikalar her şehir gibi Roma'yı da ele geçirmiştir son yüzyılda. Fabrika çıkışı el basan insanlar toplu halde şehre akarlar. Roma'da özel sektör bir kanun koymuştur. Fabrikada çalışanlara evlilik yasaktır. Evlenmek isteyenler de gizli evlilik yaparlar. Fakirlik Roma'nın sokaklarında kol gezmektedir. Karı koca çalıştıkları halde evli çiftler yeni ev tutup kendi hayatlarını kurmakta zorlanırlar. Haliyle ailelerinin yanında kalan yeni evliler daracık ve küçük evlerinde mahremiyet sorunu yaşarlar. Bir türlü yalnız kalamazlar. Neredeyse baş başa sohbet etmek bile imkansızdır. Sıkışmış hayatlar birbirine bu özgürlüğü tanımaz. Mobilya taksitleri, aşırı çalışma saatleri, yoksulluk, özel hayat problemi hayatı giderek zorlaştırır. Fellini'nin de içinde bulunduğu dört yönetmen tarafından dört ayrı öyküyle çekilen Boccaccio 70 filmi, Roma'nın 20. yüzyılda çektiği sıkıntıları gözler önüne serer. Bu film, Floransalı şair ve yazar Boccaccio'nun öykülerinin modernize edilmiş halidir. Decameron isimli eseriyle tanıdığımız Boccaccio, 14. asır İtalya'sının önemli isimlerindendir. Avrupa'nın ilk hikayecisi, ilk roman yazarı olduğu da iddia edilir. Onun döneminde Kara Ölüm olarak adlandırılan ve 1347-1351 yılları arasında dünyayı kasıp kavuran salgında 75 milyon kişinin öldüğü rivayet edilir. Boccaccio, Decameron'da bu salgından söz eder. Dünya tarihinde bilinen bütün savaşlardan ve salgınlardan daha fazla can alan bu salgında Avrupa nüfusunun üçte biri ölmüştür. Boccaccio vebadan bahsederken, Boccaccio 70 filmi sanki insanlığı öldüren yeni ve ruhsal bir salgının işaretlerini vermektedir izleyicisine.

Fellini 1960 yapımı La Dolce Vita, Tatlı Hayat filminde Roma şehir yaşantısının modern yozluğunu ve ahlak çöküntüsünü sosyetenin gözünden anlatır. Fellini filmlerinin vazgeçilmez oyuncusu Marcello Mastroianni'nin oynadığı filmde Roma'nın en şık caddesi Via Veneto'da geçen olaylara şahit oluruz. Genç gazeteci Marcello, gerçek bir eser yaratmanın düşleriyle yaşar. Ne ki, sosyetenin tatlı hayatından da vazgeçemez. Para ve prestij bu dünyanın vazgeçilmezleridir. 1960'ların gençlik heyecanlarını da bulabildiğimiz film, partiler ve eğlencelerle dolu sosyete hayatından kesitler aktarır. Fellini'ye göre ruhsuz ve heyecansız bir varoluş hakimdir Roma'nın ruhunda. O eski halinden eser yoktur şimdi. Mazi kalbinde bir yaradır Roma'nın. O mazinin yaprakları arasında kısa bir gezinti yapalım. 2004 yapımı Truva filmini hatırlayanlar bilirler. Yunanlılara yenilen ve canlarını kurtarmaya çalışan Truvalılar şehirden kaçmaya başlarlar. Truva prensi Paris filmin sonunda Truva'nın kılıcını Anias isimli bir gence verir. Anias kılıcı alır ve şehirden kaçar. Peki Anias daha sonra neler yapmıştır? Onu da bize Romalı şair Vergilius anlatır. Romalı şairin Anias isimli bir eseri vardır. Bu eser Yunanlılardan kaçan Truvalı Anias'ın halkıyla birlikte İtalya'ya nasıl yerleştiğini anlatır. Anias, annesi Afrodit'in kılavuzluğunda halkıyla birlikte Tiber Nehri kıyılarına yerleşir. Bölgenin kralı Latinius'la dost olur. Kızı Lavinia'yla evlenerek Lavinium kentini kurar. Anias'ın soyu oğlu Julius'la devam eder ve bu soydan gelen ünlü ikizler Romus ve Romulus doğar. Bu iki kardeş daha sonra Roma şehrinin kurucuları olacaktır. İlk Romalılar Tanrı inancına sahip değildir. Zamanla ölümsüzlük inancı doğar ve Roma'nın ilk tanrıları bu düşünceden ortaya çıkar. Tarihler ilerledikçe Roma'nın yaptığı savaşlar sonucu değişik milletler Romalılarla kaynaşırlar. Yunanlılar Romalıların tanrı inancına etkiler. Böylece Romalılar Yunanlıların tanrılarını kabul ederler ve adlarını değiştirirler. Hemen bildik birkaç isim sayabiliriz. Jüpiter, Zeus olur mesela. Neptunius, Poseidon. Minerva, Athena. Venüs, Afrodit. Mercurius ise Hermes adını alır. Şimşeklerin, bahçelerin, yağmurların, denizlerin tanrıları vardır artık Roma'da. Bir de tanrıların anası Kibele. Avrupa'yı, Akdeniz'i, nihayet Afrika'yı topraklarına katan Roma, şiddetin ve kudretin sembolüdür. Sonsuzluğu çağrıştıran şehir. Kılıç kutsaldır. Çünkü sonsuzlukla kutsanmıştır. Suriye'de bir esnaf alışveriş yaparken Roma'ya vergisi gider. Kudüs'te toprağını işleyen çiftçinin kazancından Roma'ya gelir aktarılır. Çin'den, Hindistan'dan yola çıkan değerli mallar Roma'ya gitmek üzere hazırlanır. Bütün yolların Roma'ya çıkması boşuna değildir. Romalı olmak bir ayrıcalıktır. Tuğladan yapılmış bir kenti mermerden bir ülkeye çeviren Augustus, zaferini kutlamak için yaptığı eserlere Res Gestea imzalamıştır.

imzasını atmıştır. Res gestea, yaptıkları, gerçekleştirdikleri ve jestleri anlamına gelir ki, bu kelimenin öteki anlamı tarihtir. Ve tarih Roma'da yazılmaktadır.

Tarih boyunca birçok savaşa şahit olan ve defalarca yağma edilen Roma, her seferinde kendini yeniden inşa etmek zorunda kalmıştır. Örneğin 14. asrın ilk başlarında papalıkla imparatorluk arasındaki mücadele şehri neredeyse yıkımın eşiğine getirmiştir. Ardından 1347'deki veba salgını şehrin nüfusunu da oldukça düşürmüştür. İhtişamlı bir medeniyetin kalbi olan başkentlerin çoğunda yaşanan sıkıntılar Roma'da da kendini gösterir. 15. asrın başlarında şehir hırsızların, serserilerin ve sefaletin merkezi haline gelmiştir. İtalyan edebiyatının 20. asırda yetiştirdiği en önemli isimlerden biri olan Italo Calvino'nun Kara Koyun isimli öyküsünde dediği gibi: "Herkesin hırsız olduğu bir ülkede dürüstler açlıktan ölür." 16. ve 17. asırlarda soyluların

Yaşayanların şehri yeniden ayağa kaldırma çabaları maalesef sonuç vermez. 18. asırda Roma, kötü caddeleri, kanalizasyon ve ışıklandırma sorunuyla Avrupa'nın en arka sıralarında yer alır. 1798'deki Napolyon işgali bir darbe daha vurur Roma'ya. Nihayet 20. asırda Roma, arkeolojik kazılarla tarihi canlandırılmaya çalışılan bir şehirdir. Metro çalışması şehri biraz rahatlatır ve Roma, turistik yönü ağır basan bir turizm kentine dönüşür. Roberto Rossellini'nin 1945 yapımı Roma, Città Aperta, Roma, Açık Şehir filmi, Giuseppe Tornatore'un 2000 yapımı Malena filmi, ayrıca Roberto Benigni'nin Life is Beautiful, Hayat Güzeldir filmi, İkinci Dünya Savaşı yıllarındaki Roma'yı anlatan filmlerden bazılarıdır. 1950'li yıllarla birlikte Roma, savaşın yaralarını silmeye ve toparlanmaya çalışan bir görüntüye bürünür. Yıllar geçtikçe Roma kendine gelmeye başlar. Fellini'nin kaos tehlikesi olarak sunduğu gündelik hayat rayına oturur ve ilişkiler normalleşir. Paris'in aşk mekanları olur da Roma'nın olmaz mı? Giovanni Veronese'nin Manuale d'Amore, Her Yerde Aşk serisi, Woody Allen'ın To Rome with Love, Roma'ya Sevgilerle filmi, bize Roma'da aşk nasıl yaşanır sorusunun cevaplarını verir. Ryan Murphy'nin yönettiği 2010 yapımı Ye, Dua Et, Sev filmi, yalnızca Julia Roberts'la Javier Bardem'i bir araya getirmiyor. Aynı zamanda eşsiz Roma görüntüleri de sunuyor. Şimdi arkanıza yaslanın. Domenico Modugno'nun 1958 Eurovision şarkı yarışmasında üçüncü olan meşhur şarkısı Volare ile giriyoruz Roma sokaklarına. Güneşli bir yaz günü aşk çeşmesinin önünden geçiyoruz. Kolezyumda fotoğraf çektiriyoruz. Sıradan bir ailenin kahvaltısına konuk oluyor, telaşlı bir memurla birlikte işe gidiyoruz. Şehirde gezerken birden Ornella Muti ile karşılaşıyoruz. Bir bakıyoruz ki sıradan memurumuz ertesi gün ansızın bir şöhrete dönüşüyor. Kendisi de bilmiyor bu şöhretin nedenini. Çabuk sıkılıyor. Ailesini, evini, çocuklarını özlüyor. Hayat akıp gidiyor ne olduğunu anlamadan. Bize ne kadar benziyorlar diyerek izleyeceğiniz bir film. Roma'ya Sevgilerle. Banyoda şarkı söylemeye bayılan evin erkeği, kurabiyelerle övünen evin kadını, nişanlısını sevse de ailesine laf söyletmeyen ev kızı ve her an, her yerde karşınıza çıkabilecek olan aşk. Şimdiden iyi seyirler diliyoruz.

0: Turkuaz.
1: Kumaşı atlas, atlası kırmızı, kırmızısı şehit kanı. Türk bayrağı sancaklı. Ay yıldızı ipekten. Günümüzde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şeref timsali. Törenle açılır. İki nöbetçi ve bir sancak subayı olmadan taşınmaz. Muhafazası silahlı kuvvetlerin mukaddes vazifesidir. Cumhurbaşkanından başka kimseye tazim yapmaz sancak. Ama onu kılıfından çıkarılıp açılmışken herkes selamlar. Selam, sancağın taşıdığı sembolün manasınadır elbette. O mana, dimdik ayakta varoluşumuzdur. Sancak düşmüşse mağlubiyet söz konusudur çünkü. Onu taşıyan şehit düşerse hemen bir başkası alır eline. Ölen ölür fakat sancak asla düşürülmez yere. Hiçbir sebeple terk edilmez. Bugün Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in mübarek sancağı İstanbul'dadır. Dört halifeden sonra Mısır'ın fethi ve Yavuz Sultan Selim'in eliyle getirilmiştir buraya. İstanbul'un mağrur ve vakarlı oluşu bundandır belki de. Bu şerefli emanet ki Osmanlı sancaktarlarının elinde savaş meydanlarında neşeyle dalgalandı. Sonra mukaddes bir emanet olarak bilinmeyen bir tarihte açılmak üzere muhafazaya alındı. Osmanlı arması taşıyan sancaksa üzerinde envai çeşit sembol bulunan bir sanat eseri gibiydi. Ok, balta, mızrak, kılıç, gürz, boynuzdan boru, süngülü tüfek. Bunlar Osmanlı'nın yedi düveli titreten gücünü simgeliyordu. Topuzun kenarına asılmış terazi ise fetihlerle yedi iklime taşıdığı adaleti. Adalet terazisinin üstüne oturtulmuş İslam dinini temsil eden Kur'an-ı Kerim ve hakkaniyeti işaret eden kanun kitabı olmazsa olmazlardan. Hilafet sancağının altındaki zarif çiçek şekilleri Osmanlı'nın estetik yönünü düşündürürken buket arasındaki güller manevi ilhamları çağrıştırıyordu.
0: Turkuaz.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün Türk sinemasının en derin ve sarsıcı başyapıtlarından biri olan 1987 yapımı Ana Yurt Oteli adlı filmden söz edeceğiz. Yusuf Atılgan'ın dev eserinden uyarlanan ve ünlü yönetmen Ömer Kavur tarafından perdeye aktarılan bu film, sinemamızdaki varoluşçu anlatının zirvesidir. Hikayemiz küçük bir taşra kasabasındaki otelin katibi olan Zebercet'in iç dünyasına odaklanır. Macit Koper'in unutulmaz performansla hayat verdiği Zebercet, tek düze bir hayat sürmektedir. Ancak bir gün gecikmeli Ankara treniyle gelen gizemli bir kadının otelde bir gece konaklaması, Zebercet'in tüm bastırılmış duygularını açığa çıkarır. Kadın gittikten sonra başlayan bekleyiş, zamanla bir saplantıya ve kaçınılmaz bir yalnızlığa dönüşen karanlık bir yolculuktur. Film, yalnızlığın sadece fiziksel bir durum değil, ruhu içeriden kemiren bir hastalık olabileceğini net anlatır. Macit Koper, donuk bakışları, taşranın boğucu atmosferini izleyiciye iliklerine kadar hissettirir. Yönetmen Ömer Kavursa, otelin loş koridorlarını ve gıcırdayan kapılarını adeta birer karaktere dönüştürerek bizi Zebercet'in sıkışmış dünyasına hapseder. Ana Yurt Oteli, sessizliğin sesini en gür şekilde çıkaran filmlerden biridir. Bize insanın en büyük hapishanesinin kendi zihni olduğunu ve bazen o kapının içeriden kilitlenebildiğini anlatır. Zebercet'in bitmek bilmeyen bekleyişi, aslında hiç gelmeyecek olan bir kurtuluşun ve bir türlü gerçekleşemeyen aidet duygusunun sembolüdür. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Ölem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal, hayat, sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

0: Ekonomide haftanın en kritik dönemeçleri, piyasalardan veriler, gündemden analizler. Ekonomi Penceresi her Perşembe saat 16.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Şimdi müzik zamanı.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

0: Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye,

ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxon 9 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk hacılarla telefonla görüştü. Erdoğan, hac ibadetini tamamlayan vatandaşlara selam ve saygılarını iletti. Bugün İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü. Çağ kapayıp çağ açan fetih büyük bir coşkuyla kutlanacak. İletişim Başkanlığı ve Valilik tarafından İstanbul'un dört bir yanında tarihi ve kültürel mirası yaşatmaya yönelik çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Fetih ruhu sanatsal ve görsel etkinliklerle yansıtılacak. Solo Türk'ün gösteri uçuşu da bugün saat 18'de Yeni Kapı Meydanı'nda gerçekleşecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Devlet Bahçeli mesajında İstanbul'un fethinin büyük bir tarih hamlesi olduğunu söyledi. O gün harcını imandan alan 3000 yıllık Türk askeri dehasının tarihin seyrine vurduğu mühür olmuştur dedi.

tüm güvenlik ve konfor kriterlerini eksiksiz karşılayıncaya kadar testlere devam edeceğiz, dedim. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ekonomisinin küresel krizlere rağmen güçlü ve dayanıklı yapısını koruduğunu söyledi. İhracatta olumlu tablonun sürdüğünü vurgulayan Bolat, Haziran'da 4-5 milyar dolarlık ihracat artışı sağlayacağız, dedi. Alınan tedbirler sayesinde Türkiye'nin enerjide arz sıkıntısı çekmediğini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tansiyon yüksek. Amerika, İran'ın güneyindeki Bender Abbas yakınlarında askeri hedefleri vurdu. Washington yönetimi saldırının gerekçesini Amerikan güçleri ve ticari deniz trafiğine yönelik tehdit olarak açıkladı. İran'da misilleme olarak bölgedeki bir Amerikan hava üssünü hedef aldığını duyurdu. İran basını bölgede Amerika'ya ait bir uçağın düşürüldüğünü yazdı. Washington iddiayı yalanladı. Soykırımcı İsrail Gazze'de katliam yapıyor. Ateşkese uymayan İsrail unsurları Kurban Bayramı'nda da bombardımana devam etti. Bayramın ilk iki günündeki saldırılarda can kaybı 19'a yükseldi. İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurdu. Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırılarını da yoğunlaştırdı. Ülkenin farklı noktalarına 108 hava saldırısını düzenledi. Bayramın ikinci gününde 28 kişi hayatını kaybetti. Almanya'nın Solingen kentinde 29 Mayıs 1993 tarihinde aşırı sağcı ırkçılar tarafından kundaklanan, evde hayatını kaybeden 5 Türk facianın 33. yılında anılacak. Katliamın yaşandığı evin önünde gerçekleştirilecek anma programında Kur'an-ı Kerim okunacak, dualar edilecek ve ırkçılık bir kez daha lanetlenecek. Katliamın yaşandığı evin müze yapılması için çalışmalar da sürüyor. Bolu'da Kurban Bayramı tatili süresince oluşması beklenen trafik yoğunluğu nedeniyle kamyon, çekici ve tanker gibi araçlara belirli güzergahlarda geçici seyir kısıtlaması uygulanacak. Bu kapsamda yarın saat 13'ten 1 Haziran saat 1'e kadar İstanbul yönünde Anadolu Otoyolu, D100 ve D750 karayollarının belirli kesimlerinde kamyon, çekici ve tankerlerin seyirlerine izin verilmeyeceği bildirildi. Marmara yağışlı havanın etkisine girdi. Edirne, Bilecik, Kocaeli ve Bursa'da yer yer sağanak ve dolu etkili oldu. Cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Bolu'da ise yıldırım düşmesi sonucu piknik yapan 3 kişi yaralandı. Haberleri sunduk.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın sayın dinleyenler. 7.30 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Adem Karabey. Önce özetler. Siyasi partiler arasında gelenekselleşen bayramlaşma programları yapıldı. Kılıçdaroğlu mecliste yapılacak CHP grup toplantısının talimatı olmadan gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu. İstanbul'un fethinin 573. yılı özel etkinliklerle kutlanacak. Milli savunma sanayinin önemli projelerinden olan Gökdoğan ve Bozdoğan füzeleri son harp başlıklı test atışlarını başarıyla tamamladı. Amerika-İran anlaşması beklenirken karşılıklı saldırılarla tansiyon yükseldi. Zollingen faciasının 33. yılında hayatını kaybedenler anılacak. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hac vazifesinde olan Arafat'taki Türk hacılarla telefon görüşmesi gerçekleştirdi, onlardan dua istedi. Erdoğan, hac ibadetini tamamlayan vatandaşlara selam ve saygılarını iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun'la bir telefon görüşmesi de gerçekleştirdi. Görüşmeyi İletişim Başkanlığı duyurdu. Görüşmede Türkiye-Cezayir ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Cezayir arasındaki işbirliğinin başta ticaret, enerji ve savunma sanayi olmak üzere tüm alanlarda daha ileri taşınması için çalıştıklarını ifade etti.

0: Bayramın ikinci gününde siyasi partiler arasında gelenekselleşen bayramlaşma programları yapıldı. AK Parti'de ilk bayramlaşma 2 yıl aradan sonra CHP ile oldu. CHP heyetine ev sahipliği yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Türkiye ortak paydası için birlik ve beraberlik mesajı verdi.
1: Türkiye ortak paydasında, milletimizin menfaatleri noktasında ve bayramlarımızda bir araya gelmek çok önemli. Dünyada yaşanan gelişmelere bakıldığında, bölgemizdeki gelişmelere bakıldığında bu birlikteliklerin, bir araya gelmenin ne kadar önemli olduğunu hep beraber

0: Türk milleti davasına, millet davasına beraberce inşallah omuz vereceğiz, güç vereceğiz.
1: CHP heyetinin AK Parti'ye bayram ziyareti yaptığı sıralarda CHP Genel Merkezi de AK Parti heyetini ağırladı. Üç bayramın ardından yapılan bayram ziyareti samimi bir havada geçti. AK Parti heyetine ev sahipliği yapan CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Kılıçdaroğlu'nun selamını iletti.
2: Farklı farklı düşünüyoruz, farklı pencerelerden bakabiliriz ama hepimizin gayesi vatandaşlarımızın huzur içinde, refah içinde, bu güzel coğrafyada, bu güzel ülkede birlik beraberlik içinde yaşaması. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamlarını iletmiş olayım böylelikle size.
1: Milliyetçi Hareket Partisi'nin AK Parti heyetiyle bayramlaşmasındaysa terörsüz Türkiye hedefindeki kararlılık vurgulandı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Zuhal Topçu bu yolda önemli mesafeler kat edildiğini belirtti.
3: Artık diyeceğiz ki gerçekten bu işi de kapattık diyeceğiz. Yani bayramda inşallah gelecek bayram terörsüz Türkiye'de artık yasal olarak da altyapısının bitirilip uygulamaya konduğuna yönelik belki gelecek bayramda sohbeti yapacağız inşallah. Evet. Ve Türk ve Türkiye yüzyılına hazırlık için belki çok daha yeni projeler çıkacak. Onları konuşacağız inşallah.
1: Bayramın ikinci günü siyasi partilerin bayramlaşması gelenek. Ancak bu bayram CHP'de farklı bir bayramlaşma vardı. Mutlak butlan kararının ardından hem CHP Genel Merkezi'nde hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bayramlaşma vardı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi parti binasında, Özgür Özel'in ekibi ise mecliste heyetleri kabul etti. Kemal Kılıçdaroğlu mecliste yapılacak CHP grup toplantısının talimatı olmadan gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu. Gerekli bilgilendirmeler talimatın gereği yapılmadığı sürece Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacaktır dedi. Mecliste soruları yanıtlayan Murat Emir ise grup toplantısının CHP Meclis Grup Yönetimi kararı doğrultusunda yapıldığını söyledi. Öte yandan 1 Haziran'da yapılması planlanan parti meclisi toplantısı ise başka bir tarihe ertelendi. Parti meclisi üyelerinin görevlendirilmesine ilişkin yazıların tüm üyelere henüz tebliğ edilmemesi nedeniyle toplantı tarihinin netleşmediği ifade edildi. Tebliğ sürecinin tamamlanması sonrasında toplantı tarihinin duyurulacağı belirtildi. Bugün İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü. Çağ kapayıp çağ açan fetih büyük bir coşkuyla kutlanacak. İletişim Başkanlığı ve Valilik tarafından İstanbul'un dört bir yanında tarihi ve kültürel mirası yaşatmaya yönelik çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Fetih ruhu sanatsal ve görsel etkinliklerle yansıtılacak. Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi Solo Türk'te İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Solo Türk'ün gösteri uçuşu bugün saat 18'de İstanbul semalarında gerçekleşecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Devlet Bahçeli mesajında İstanbul'un fethinin büyük bir tarih hamlesi olduğunu ifade etti. O gün harcını imandan alan 3000 yıllık Türk askeri dehasının tarihin seyrine vurduğu mühür olmuştur dedi. Azerbaycan'ın bağımsızlık günü dolayısıyla Türkiye'den kutlama mesajları geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş paylaşımında iki ülkenin ortak tarih, kültür ve kardeşlik bağını vurguladı. Can Azerbaycan'ın bağımsızlığının ilelebet payidar olmasını temenni ediyorum dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan'la Türkiye arasındaki sarsılmaz kardeşliğe dikkat çekti. Tek millet, iki devlet anlayışıyla yürütülen dayanışmanın daim olmasını diledi. Yılmaz, bu bağın bölgenin huzuru, istikrarı ve ortak geleceği adına güçlendiğini söyledi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki güçlü bağlara dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in liderliğinin bölgesel barış ve işbirliğine katkı sağladığını belirtti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise mesajında, "Kardeşliğimiz tek millet, iki devlet olarak ebediyen sürecek." dedi. Milli savunma sanayinin önemli projelerinden olan Gökdağ'ın ve Bozdağ'ın füzeleri son harp başlıklı test atışlarını başarıyla tamamladı. Böylece milli hava hava füzelerinin doğrulama süreci geride bırakıldı ve seri üretim süreci başladı. Tarihi gelişmeyi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır duyurdu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ekonomisinin küresel krizlere rağmen güçlü ve dayanıklı yapısını koruduğunu söyledi. İhracatta olumlu

0: tablonun sürdüğünü vurgulayan Bolat, Haziran'da 4-5 milyar dolarlık ihracat artışı sağlayacağız dedi. Bakan Bolat, AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığı Bayramlaşma Programı'nda konuştu.
1: Türkiye'miz tam bir istikrar adası, tam bir güvenli liman ve huzur ülkesi olarak yoluna devam ediyor. Ekonomimiz güçlü, krizlere karşı dayanıklı ve işte görüyorsunuz yanı başımızda 3 aydan beri devam eden kanlı bir savaş var. Böyle bir dönemde dünyada enerjide çok büyük fiyat artışları ve arz sorunları var. Ülkemiz hükümetimizin aldığı tedbirler sayesinde ne enerjide, ne gübrede, ne petrokimya ürünlerinde arz sıkıntısı çekmedi. Körfez'deki savaştan dolayı dünyada büyüme, üretim ve ticarette artış hızında ciddi yavaşlamalar var. Ama Nisan ayı çok iyi bir ihracat artışımız oldu, %22,5. Bu ay Mayıs ayı da çok iyi gidiyor. İhracatımızın temposu iyi. Haziran ayında biz 4-5 milyar dolar ihracat artışı sağlayacağız.
0: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kurban pazarlarında satılamayan kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu'nun satın alacağını açıkladı. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda üreticilerimizi mağdur etmeyeceğiz dedi. Kurban satışı için sevk raporu olan kurban pazar yeri giriş, kira ve nakliye faturası bulunan üreticiler ilçe tarım ve orman müdürlüklerine başvuru yapabilecek. Bakan Yumaklı, satın alım işleminin 1-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleşeceğini belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukları dijital ortamda zararlı içeriklerden korumaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Mahinur Özdemir Göktaş, çocuk için dost uygulamalar sistemiyle bugüne kadar çocuklara yönelik 3100 zararlı içerik hakkında işlem yapıldığını söyledi. 2018'den bu yana çocuk dostu olarak önerilen kitap sayısının 2354'e ulaştığını açıkladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, 2015'te Fenerbahçe futbol takımının otobüsüne yönelik silahlı saldırı soruşturmasıyla ilgili soruyu yanıtladı. Ülkemizde hiçbir şey kapalı kalmasın, açıklansın, araştırılsın dedi. Bakan Aşkınbak, açıklamayı Rize'deki bayramlaşma programında yaptı.
2: Onu bakan bey açıklamasını yapacak tabii, biliyorsunuz. Hukukçu olan genel başkan yardımcım var burada. Biliyorsunuz süreç iş takip ediliyor, bakanımız takip ediyor. İnşallah ülkemizde hiçbir şeyin kapalı kalmasın, açıklansın, araştırılsın. İnşallah onlar da üzerine düşen görevi yapacaklar.
0: Bolu'da Kurban Bayramı tatili süresince oluşması beklenen trafik yoğunluğu nedeniyle kamyon, çekici ve tanker gibi araçlara belirli güzergahlarda geçici seyir kısıtlaması uygulanacak. Bolu Valiliği 2026 yılı Kurban Bayramı tatili nedeniyle büyük şehirlerden çıkış yönünde trafik yoğunluğunun artmasının beklendiğini açıkladı. Açıklamada vatandaşların güvenli seyahat etmesi, trafik sıkışıklığının azaltılması ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla tedbir alındığı belirtildi. Bu kapsamda 30 Mayıs saat 13'ten 1 Haziran saat 1'e kadar İstanbul yönünde Anadolu Otoyolu, D100 ve D750 karayollarının belirli kesimlerinde kamyon, çekici ve tankerlerin seyirlerine izin verilmeyeceği bildirildi. Tedarik zincirinin aksamaması içinse bozulabilir gıda ve temel ihtiyaç ürünlerini taşıyan araçlara istisnai olarak geçiş izni verileceği kaydedildi. Yurtta sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Manisa'da sağanak nedeniyle bir otomobil sele kapıldı, bağ ve bahçeler sular altında kaldı. Birçok kente de yollar göle döndü. Evleri, ahırları ve tarım arazilerini su bastı. Edirne, Bilecik, Kocaeli ve Bursa'da yer yer sağanak ve dolu etkili oldu. Cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Bolu'da ise yıldırım düşmesi sonucu piknik yapan 3 kişi yaralandı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tansiyon yüksek. Amerika Birleşik Devletleri İran'ın güneyindeki Bender Abbas'ı bir kez daha vurdu. Hürmüz Boğazı'nda Amerikan güçlerine ve ticari deniz trafiğine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle bir askeri tesise saldırı düzenlendi. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'ın Hürmüz Boğazı çevresinde 6 kamikaze drone'u etkisiz hale getirdiğini de duyurdu. İran, Bender Abbas'taki saldırıya karşılık bölgedeki bir Amerikan hava üssüne hedef aldığını açıkladı. Tahran yönetimi saldırıların tekrar etmesi halinde verilecek yanıtın daha sert ve kararlı olacağı uyarısında bulundu.

0: İran'ın güneyinde de patlama sesleri duyuldu. İran basını Buşehir eyaletinde duyulan patlama sesinin hava savunma sistemlerinin düşman hava araçlarına müdahalesinden kaynaklandığını duyurdu. Cem şehri kaymakamı, Cem semalarında İran silahlı kuvvetleri tarafından bir hava aracı düşürüldü dedi. Amerikalı yetkililer iddiaları yalanladı. Herhangi bir Amerikan uçağının düşürülmediğini belirtti. İran devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün Tahran'da olduğunu savundu. İzinsiz geçiş yapan iki geminin durdurulduğu, iki geminin de geri çevrildiğini açıkladı. Hürmüz'den geçiş yapacak gemilerin İran donanmasıyla koordinasyonun zorunlu olduğunun altı çizildi. Son bir günde Hürmüz'den 26 geminin geçtiği belirtildi. İran'ın füze saldırısı sonrası bölgede alarm durumuna geçildi. Amerikan üslerine ev sahipliği yapan Kuveyt'te sirenler çaldı. Kuveyt ordusu hava savunma sistemlerinin füze ve insansız hava araçlarına müdahale ettiğini duyurdu. CENTCOM'da İran'ın Kuveyt'e bir balistik füze fırlattığını, füzenin Kuveyt güçleri tarafından havada imha edildiğini açıkladı. Kuveyt, İran'dan düzenlenen saldırıları kınadı, ülkenin güvenliğini korumak için tüm haklarımız saklıdır denildi. İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurdu. Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırılarını da yoğunlaştırdı. Ülkenin farklı noktalarına 108 hava saldırısını düzenledi. Bayramın ikinci gününde 28 kişi hayatını kaybetti. Soykırımcı İsrail Gazze'de katliam yapıyor. Ateşkese uymayan İsrail unsurları Kurban Bayramı'nda da bombardımana devam etti. Bayramın ilk iki günündeki saldırılarda can kaybı 19'a yükseldi. Katil İsrail unsurları işgal altındaki Batı Şeria'da da zulmediyor. Baskınlar düzenliyor, hukuksuz gözaltılar yapıyor. Son baskınlarda 17 Filistinli gözaltına alındı. Almanya'nın Solingen kentinde 29 Mayıs 1993 tarihinde aşırı sağcı ırkçılar tarafından kundaklanan evde hayatını kaybeden 5 Türk facianın 33. yılında anılacak. Katliamın yaşandığı evin önünde gerçekleştirilecek anma programında Kur'an-ı Kerim okunacak, dualar edilecek ve ırkçılık bir kez daha lanetlenecek. Katliamın yaşandığı evin müze yapılması için çalışmalar da sürüyor. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Siyasi partiler arasında gelenekselleşen bayramlaşma programları yapıldı. Kılıçdaroğlu mecliste yapılacak CHP grup toplantısının talimatı olmadan gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu. İstanbul'un fethinin 573. yılı özel etkinliklerle kutlanacak. Milli savunma sanayinin önemli projelerinden olan Gökdoğan ve Bozdoğan füzeleri son harp başlıklı test atışlarını başarıyla tamamladı. Amerika-İran anlaşması beklenirken karşılıklı saldırılarla tansiyon yükseldi. Solingen faciasının 33. yılında hayatını kaybedenler anılacak. Spor. A Milli Futbol Takımı 2 günlük iznin ardından çalışmalarına başladı. Ay Yıldızlar Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde basına kapalı bir antrenman yaptı. Basketbolda playoff çeyrek final heyecanı 2 maçla sürdü. Trabzonspor'u deplasmanda yenen Bahçeşehir Koleji yarı finale yükseldi. Galatasaray MCT Teknik'te Beşiktaş Gain'i mağlup ederek seriyi 3. maça taşıdı. Çeyrek finallerde bugün de 2 maç oynanacak. Saat 18'de Türk Telekom Anadolu Efes, saat 20.30'da ise Safiport Erokspor Fenerbahçe Beko maçları oynanacak. Transfer çalışmalarına devam eden Eczacıbaşı Dynamit kadrosuna iki ismi dahil etti. Alman orta oyuncu Kamila Wetzel ve Sırp smaçör Aleksandra Uzelac'la sözleşme imzalandı. Hava durumu. Ülkemiz genelinin çok bulutlu, kıyı Ege, Antalya ve Van çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarıyla Adana'nın doğusu, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri, Hatay'ın kıyı kesimleri, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Tokat ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Kilis ve Gaziantep çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları kuzey ve doğu kesimlerde 5 ila 7 derece azalıyor, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek hava sıcaklığı şöyle olacak. Ankara ve Bolu 18, İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Kahramanmaraş 24, İzmir, Antalya ve Iğdır 30, Gaziantep, Diyarbakır, Balıkesir, Çanakkale ve Edirne 25, Manisa, Denizli ve Adana 28, Adıyaman, Muğla ve Mersin 27, Zonguldak, Trabzon ve Ordu 20, Sivas, Yozgat, Karabük ve Erzincan 17, Malatya ve Elazığ 23, Ardahan 14 ve Şanlıurfa 29 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Nurdağ Gaziantep yolunun 33 ile 37. kilometreler arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrollü olarak veriliyor. Ardahan Susuz yolunun ilk 5 kilometreler arasında yolun sağ şeridinde çalışma olmasından kaynaklı trafik sol şeritten sağlanmakta olup sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bülteni dinlediniz.
3: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya verilen selam, ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyomuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Almanya'dan, Oliver Fuella'dan bir mektupla başlıyoruz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndaki değerli arkadaşlar, en son gönderdiğim dinleme raporunu o güzel küresel kartla onayladığınız için teşekkür ederim. Çok sevindim. TRT'yi de ilgilendiren hayatımdaki bir güzellikten bahsetmek istiyorum. Bundan 53 yıl önce, tam olarak 22 Temmuz 1997'de TSR'nin Almanca yayınına ilk sinyal raporumu göndermiştim. O zamanların küçük bir hatırası olarak raporumu ve karşılığında gelen küresel kartını e-postamın sonuna ekledim. Geçen 25 yılda birçok şey yaşandı. Hem özel hayatımda hem de dünya çapında. Her şey değişti ve çoğu olumlu yönde değil. Radyo alanında da olumsuzluklar oldu. Bazı kısa dalga yayınları değiştirildi. Yabancı dil editörlükleri kapatıldı. Bunlara rağmen TRT'nin 53 yıldır bana bir uluslararası radyo istasyonundan bekleyebileceğim her şeyi hala verebilmesi çok keyifli. Politika, kültür ve toplumsal konuları içeren yabancı dilde radyo programları, kısa dalga yayınının ayrıca internet üzerinden de olması, dinleyici yorumlarına da yer veren posta kutusu programı ve bu programda soruların cevaplanması, sinyal raporlarının ülkenin kültürel izlerini taşıyan küresel kartlarıyla onaylanması. Bu aynı zamanda dinleyicileri rapor yazmaya da teşvik ediyor. Lütfen böyle devam edin. Ben sizi dinlemeye kesinlikle devam edeceğim. Güncel küresel kartın desenini merakla bekliyorum. Her şey gönlünüzce olsun.

0: Muhammed Al-Sayed Abdurrahim yollamış. Sevgili Türkiye'nin Sesi Radyosu Arapça Masası ailesi, mektubumun başında Arapça Masası'nın hazırladığı programlar için teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Dünyada ve Türkiye'de olan tüm olayları sayfanıza ve yayınlarınıza taşıdığınız için teşekkür ederim. Bu durum sizin ne kadar çalışkan ve üretken bir birim olduğunuzun kanıtıdır. Bu kadar çeşitli programları hazırlamakta sınırsız emek veren ve Türk-Arap ufuklarını bir araya getiren Arapça Masası'na sonsuz teşekkürlerimi ve takdirimi sunarım. Saygılarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
2: Türk Dil Kurumu sunar.
3: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda her gün Türkiye saatiyle 23.15'te TRT radyolarında 60 yıldır klasikleşmiş bir program yayımlanır. Arkası Yarın. Tiyatro oyunlarının her gün 20 dakika boyunca yayımlandığı Arkası Yarın, dinleyicilere tiyatro keyfini radyoda tattıran bir program. Programın adı neden devamı yarın değil de arkası yarın? Devam sözü sürüp giden bir şeyin parçasını ifade eder. Arka ise bir şeyin sonradan gelen bölümü demektir. Türk Dil Kurumu sözlüğünde arkası yarın, daha sonra konuşulmak üzere yarım bırakılan anlamına gelmektedir. Üstelik arka sözcüğü Türkçedir. Etimolojik olarak arka, art, sırt ve dost anlamlarına gelen ana Türkçeden günümüze ulaşan bir kelime. Günümüzde Kırgızca, Tatarca ve Uygur Türkçesinde arka olarak kullanılır. Uygur döneminde 8. yüzyılda yazılan Çor yazıtlarında da arka sözcüğü geçmektedir. Şöyle bir cümle var Çor yazıtlarında. Öt önlü saçı arkasında yadılı tutup. Etimolojik sözlükte bu cümle günümüz diline alev rengi saçı arkasında yayılı durur diye çevrilmiştir. Arka sözü ön karşıtı, art, geri taraf anlamına gelir. Ayrıca bir şeyin ters tarafı sırtı demektir. Geride kalan bölüm, ardı, peşi içinde arka kelimesi kullanılır. Arka kelimesini söylerken ikinci hece olan K'ya vurgu yapılır ve arka olarak telaffuz edilir. Ancak arka sözcüğü ek alınca vurgu eklere doğru kayar. Arkada, arkası, arkalık, arkadaki, arkasında derken vurgu daima son heceye yapılır. Bilirsiniz her nesnenin üç boyutu var. Bunlar önü, arkası ve yanıdır. Bir arabanın ön, arka ve yan tarafları bulunur. Aracın şoförü yolda giderken arka tarafı aynalar yardımıyla görür. Ancak tırlarda şoförün arkayı görmesi oldukça zordur. Bir otoyolda tır gibi uzun araçların kapalı dorsesi arkadan gelen araçlar için büyük bir risktir. Bazen bir tırın arkasında 20 araç bulunabilir. Yük dolu bir kapalı kasa römorkta merkezi dikiz aynası bulunmadığı için kamyon şoförünün aracın hemen arkasındaki yaklaşık 9 metrelik mesafeyi görmesi mümkün değildir. Bu bakımdan kamyonların ve tırların sollanması büyük bir tehlike yaratır. Grip olmuşsanız, yutkunma güçlüğünüz varsa kulak burun boğaz hekimi ağzınızı açtırarak dilinizin üstüne bastırdığı bir çubuk yardımıyla bademciklerinize bakar. Ağzın en arka tarafında bulunan iki bademcik çocukları enfeksiyonlardan koruyan organımızdır. Bir de küçük dilimiz var. O da ağzın arka tarafında bulunur ve yutkunmayı kolaylaştırır. Ağzın arka tarafını oluşturan yumuşak damak, dil, yutak ve gırtlak iskeletine bağlıdır. Arka damak ya da art damak seslerin çıkarılması için çok önemli. Anlaşılıyor ki ağzın ön tarafı ne kadar önemliyse arka tarafı da o kadar önemli. Gözler ne kadar güzel olursa olsun görme işlevini gözün arkasındaki ana sinir uçları gerçekleştirir.

0: gerçekleştirir. Çıkardığımız seslerin ön ve arka olarak nitelenen biçimleri de var. Ağzın arka tarafından gelen seslerin en karakteristik biçimini Altay ve Tuva bölgesindeki Türkler çıkarır. Sibirya'da yaşayan Tuva Türkleri tamamen gırtlak sesiyle çıkardıkları ve hömey dedikleri sesle söyledikleri türkülerle dinleyenleri hayran bırakmaktadırlar. Harflerimizin de arka sesli olanları var. Bunlar A, I, O ve U sesleri. Coştu, oynadı sözleri ağzın arka tarafından çıkar. Çünkü damağın arkasıyla telaffuz edilir. Bugün arka kelimesinden söz ettik. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Melodili Dakikalar programını dinlediniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün sırıkla atlamanın sınırlarını her yarışta biraz daha yukarı taşıyan Mondo lakaplı ünlü İsveçli fenomen atlet Armand Duplantis'ten söz edeceğiz. Duplantis'in hikayesi arka bahçesinde sırıkla atlama minderi olan bir evde adeta bu branşın içine doğarak başladı. Henüz çocuk yaşta kırdığı yaş grubu rekorlarıyla bir proje çocuk gibi görünse de büyüklüğünü sahadaki benzersiz tekniği ve hızıyla kanıtladı. 2020 yılında efsanevi Renault Lavillen'in 6.16 metrelik dünya rekorunu tarihe gömdüğünde henüz 20 yaşındaydı. O günden bu yana Duplantis, Sergey Bubka'nın o meşhur rekoru santim santim geliştirme geleneğini devraldı. Onun sırıkla yüklenişindeki patlayıcı güç ve barın üzerinden süzülürken sergilediği kusursuz estetik, atletizmi ve yüksek atlamayı adeta bir fizik şölenine dönüştürdü. Ünlü atletin kariyerindeki başarılar artık saymakla bitmiyor. Olimpiyat şampiyonlukları, Avrupa ve dünya şampiyonlukları. Ancak Duplantis'i özel kılan her yarışta kendini aşma tutkusu. Bugün 6.20 metrenin üzerindeki yükseklikleri sanki sıradan bir antrenman yapıyormuşçasına kolaylıkla geçmesi rakiplerini ikincilik yarışı yapmaya mahkum ediyor. Duplantis, modern atletizmin en büyük efsanelerinden biri olarak insan limitlerinin nerede bittiğini sorgulatan bir fenomen konumunda bugün. Onun katıldığı her yarışmada dünya sadece yeni bir rekorun kırılmasını değil, bir efsanenin de yeniden spor tarihine yazılmasını istiyor. Metin yazarı Özkan Pekesen,

0: Yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas hafızası.

0: Turkuaz.
1: Süleymaniye, Süleyman'a ait olan demek. Banisinin muhteşem ismini 5 asra yakındır layıkı veçile ve azametle taşıyan mabet. İnşa ettiklerine ruhunu da katan Koca Sinan'ın kalfalık eserim dediği ölümsüz yapı. Süleymaniye elbette önce Süleyman'ı hatırlatır ama tarih adildir ve ondan Sinan'ın halesine düşen pay en az Süleyman'ınki kadar göz kamaştırır. Hani İstanbul'a gidince ayakları akıverir ya insanın Süleymaniye'ye. Mutlaka görmek lazımdır orada Sinan'ı büyük yapan mütevazı makberi. Bilmeyen pek akıl erdiremez. Niçin koca mimar ebedi huzuru Süleymaniye'nin kanatlarının altına sokulmuş bu küçük türbede aramaktadır? Süleymaniye ve onun etrafı İstanbul'u süsleyen bir huşu abidesidir. Kalabalığın tenhaya, gürültünün sükuna, kibrin tevazuya erdiği yer. Dünyada mekan, ahirette imandır. İstanbul'un 7 tepesinden birine konmuş bir taç gibi parlar. Hem de her bir taşı bir anlamı işaret eder. Mesela 4 minare İstanbul'un fethinden sonra gelen 4 sultanın remzidir. Fatih, Bayezid, Yavuz ve Kanuni. 4 minaredeki 10 şerefe Kanuni'nin 10. padişah olmasına atıftır. Karahisari'nin mihrabı, Hasan Çelebi'nin hüsnü hattı, Serhoş İbrahim'in 1001 renkli süslemeleri de hiçbir dokunuşun yersiz olmadığını söyler sanki. Süleymaniye ona bir kez uğrayanı ömrü boyunca peşinden sürükler. Tozlu zaman perdesini kaldırır aradan, tarihte sefere çıkarır. Maziden alır insanı, atide seyre çıkarır. O bizim kendi gök kubbemizdir.
0: Turkuaz.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 22 metre 13.635 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Bir dost sohbetinin sıcaklığında sanatın büyüsünü yaşamak isteyen herkes hayal hayat sanatta buluşuyor. İlham veren hikayeler, kültür sanat dünyasından güncel haberler ve renkli sohbetlerle dolu bu programda tiyatrodan sinemaya, resimden edebiyata, müziğin ruhumuza işlediği konserlere kadar sanatın her rengini birlikte keşfediyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tret.net.tr ve radyo.tret.net.tr adresinden ve kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk hacılarla telefonla görüştü. Erdoğan, hac ibadetini tamamlayan vatandaşlara selam ve saygılarını iletti. Bugün İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü. Çağ kapayıp çağ açan fetih büyük bir coşkuyla kutlanacak. İletişim Başkanlığı ve Valilik tarafından İstanbul'un dört bir yanında tarihi ve kültürel mirası yaşatmaya yönelik çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Fetih ruhu sanatsal ve görsel etkinliklerle yansıtılacak. Solo Türk'ün gösteri uçuşu da bugün saat 18'de Yeni Kapı Meydanı'nda gerçekleşecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Devlet Bahçeli mesajında İstanbul'un fethinin büyük bir tarih hamlesi olduğunu söyledi. O gün harcını imandan alan 3000 yıllık Türk askeri dehasının tarihin seyrine vurduğu mühür olmuştur dedi. Bayramın ikinci günü Marmara yağışlı havanın etkisine girdi. Edirne, Bilecik, Kocaeli ve Bursa'da yer yer sağanak ve dolu etkili oldu. Cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Bolu'da ise yıldırım düşmesi sonucu piknik yapan 3 kişi yaralandı. Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesinde nehre düşen kişi, başlatılan arama kurtarma çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verilmişti. Ekipler sabah saatlerinde yeniden çalışmalara başladı. Soykırımcı İsrail Gazze'de katliam yapıyor. Ateşkese uymayan İsrail unsurları Kurban Bayramı'nda da bombardımana devam etti. Bayramın ilk iki günündeki saldırılarda can kaybı 19'a yükseldi. İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurdu. Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırılarını da yoğunlaştırdı. Ülkenin farklı noktalarına 108 hava saldırısı düzenledi. Bayramın ikinci gününde 28 kişi hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tansiyon yüksek. Amerika, İran'ın güneyindeki Bender Abbas'ı

yakınlarında askeri hedefleri vurdu. Washington yönetimi saldırının gerekçesini Amerikan güçleri ve ticari deniz trafiğine yönelik tehdit olarak açıkladı. İran'da misilleme olarak bölgedeki bir Amerikan hava üssünü hedef aldığını duyurdu. İran basını bölgede Amerika'ya

0: Bildiği bildirildi. Haberleri sunduk.
1: Para get.

0: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu sizin sesiniz, sizin nefesiniz.

Avrupalı bir kahraman ve vatanseverlik figürü. Fransız devriminin idealleri konusunda eğitim almış, Orta Avrupa ve Balkanlardaki ulusal hareketlerinin önemli bir ismi. Polonyalı bir general, Osmanlı İmparatorluğu'nun bir paşası. Bugün sizlere Çarlık Rusyası'nın amansız düşmanı ve üç ulusun kahramanı, keskin zekalı bir stratejist Joseph Zacharias Bem'den bahsedeceğiz.

Kökleri Silizya'ya dayanan ve 17. yüzyılda Galicia'ya göç eden bir aileye mensup olan Joseph Zacharias Bem'in büyük babası Adalbert Bem, Lviv şehri belediye başkanıydı. Joseph Bem, 14 Mayıs 1794 yılında Polonya'nın Habsburg hanedanlığı sınırları içerisinde olan Tarnow'da bir avukatın ve asilzadenin oğlu olarak dünyaya geldi. Doğumu, 1. Polonya Cumhuriyeti'nin can çekiştiği ve yok olduğu döneme denk gelen Bem, Varşova Dukalığı'nın Napolyon tarafından ele geçirilmesinden sonra ailesiyle birlikte Krakow'a taşındı ve burada askeri okul eğitimi alarak matematik alanında uzmanlaştı. 1807'de henüz 15 yaşında bir öğrenciyken Napolyon'la beraber savaşan Polonya ordusuna katıldı. 1812'de Fransızlar yönetimindeki Polonya Topçu Alayı'nın komutanı olarak Napolyon'un Rusya seferine katıldı ve birliğine Onur Lejyonu nişanı kazandırdı. 1815'te Polonya'ya dönen Bem, Varşova Topçu Okulu'nda eğitmenlik yapmaya başladı. ...1815 Viyana Kongresi'nden sonra Varşova Düklüğü Rus İmparatorluğu'na bağlı olan Polonya Krallığı'na dönüşmüştü. Bu dönemde bir askeri kolejde öğretmen olan Joseph Bem, orada yeni tasarlanmış roket benzeri bir füze üzerine araştırmalar yapıyordu. Diğerlerinden farklı olarak bu füzeler daha hafifti. Bu da onlara hareket kabiliyeti kazandırıyor, hem piyadeleri vurmak hem de binaları ateşe vermek için kullanılabiliyordu. Bem'in çalışmaları, Fransızca kaleme aldığı yangın roketleri üzerine notlar raporunun hazırlanmasına ve 1823'te Polonya ordusunda ilk roket topçu birliklerinin kurulmasına ön ayak oluyordu. Aynı yıllarda Polonya'nın tam bağımsızlığı için mücadele veren siyasi bir oluşumun içinde yer alan Joseph Bem'in örgüt üyeliği ifşa olunca ordudaki rütbesi düşürülüyor ve 1822'de bir yıl hapse mahkum ediliyordu. Cezası ertelense de Bem ordudan istifa ediyor ve Galicia'ya taşınıyordu. Orada geçirdiği yıllarda Lviv'deki Ossolineum kütüphane binasının yeniden inşasını karşılıksız olarak denetlemiş ve bu süreçte buhar makinelerinin çalışma prensiplerine ilgi duymaya başlamıştı. Bu çalışmalarının sonucunda 1829'da Buharlı Makineler Üzerine adlı bir ders kitabı da yazdı. ...1830'da Rus İmparatorluğu'na karşı Kasım Ayaklanması patladı.

verdiğinde ben Polonya Krallığı'na geri döndüm. Arkadaşlarına yazdığı bir mektupta görevimin ve duygularımın çağırdığı yere acele ediyorum diyordu. Varşova'ya gelerek binbaşı rütbesiyle 4. Hafif Süvari Taburunun komutasını aldı ve İgani Zaferi'nde belirleyici bir rol oynadı. 1831'deki Osrenkvi Savaşı'na topçu batarya komutanı olarak katıldığı muharebelerde cesareti ve stratejik zekasıyla ün yaptı. Sırasıyla albay ve tuğ generalliğe terfi etti ve sonuna kadar teslimiyete karşı çıktı. Fakat Polonya ordusu Varşova'yı kuşatan Rus prensi Paskiewicz'e direnç gösteremedi ve Varşova düştü. General Bem de bu yenilginin ardından Paris'e iltica etti. Paris'te bir süre matematik öğretmenliğiyle geçimini sağlayan Bem'in, Polonya'dan da vazgeçmeye niyeti yoktu. Paris'te bulunan Hotel Lambert grubuna katıldı, Tarih ve Edebiyat Cemiyeti'nin kurucularından biri ve Gizli Ulusal Birlik Derneği'nin de üyesi oldu. Belçika, Mısır ve Portekiz'de Polonya lejyonları kurma çabaları, kendisine yönelik başarısız bir suikast girişimiyle sonuçlandı. 1831 Polonya ulusal ayaklanmasına ilişkin değerlendirmeler yaptığı ve ülkenin özgürlük mücadelesinin geleceğine yönelik hazırladığı programı konu alan bir de çalışma yayınlayan Joseph Zacharias Bem, 1835'te sürgündeki Polonyalıları yararlı zanaatlar konusunda eğitmek ve Fransa'da iş bulmalarına yardımcı olmak amacıyla Polonya Politeknik Cemiyeti'nin kuruluşunda yer aldı. 1848 yılına kadar da matematik ve mühendislik üzerine farklı çalışmalar gerçekleştirdi.

1848 yılında Habsburg İmparatorluğundaki Avusturya devrimi başlayınca Joseph Bem askerlik mesleğine geri döndü. Viyana Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanlığına getirilen Bem, Viyana'nın İmparatorluk Birliklerine karşı savunma komutasını üstlendi. İşçiler ve zanaatkarlardan oluşan bir mobil muhafız birliği kurdu. Savaş bitene kadar birçok çatışmada bizzat yer aldıysa da maalesef Viyana'nın işgaline engel olamadı. 25 Ekim'de teslim olduğu gün Macaristan'a kaçtı. Pressburg'a giderek 3 Kasım'da Macar Bağımsızlık Mücadelesi lideri Kossuth Lajos'la görüştü. Kossuth onu Erdel ordusunun başına atadı. 1848 Aralık ve 1849 Mart tarihleri arasında Bem, küçük ordusuyla Avusturya İmparatorluk Kuvvetleri ve onun müttefiki Rus birlikleri karşısında kahramanca savaştı. 9 Şubat 1849'da Erdel'in kurtuluşundan sonra tüm generalliğe terfi ettirildi. Nisan ve Temmuz 1849 tarihleri arasında kesintisiz savaşan birliğinin büyük kısmı 31 Temmuz'da yok edildi. Ciddi yaralar almasına karşın savaşmaya devam eden Bem, 9 Ağustos Temeşvar Meydan Savaşı'nda ağır yenilgiye uğradı. Ordusunu yeniden toplamayı başaramayınca 23 Ağustos'ta Osmanlı topraklarına sığındı ve Joseph Bem 17 Eylül 1849'da Müslüman olarak Murat Paşa adını aldı. Murat Paşa, Sultan'ın yanında Polonya lejyonları kurma hayalini gerçekleştirmeyi umuyordu. Ancak Avusturya ve Rusya'nın diplomatik baskıları nedeniyle Suriye'deki Halep'e onurlu bir sürgüne gönderildi. Murat Paşa, Osmanlı ordusunun bir tüm generali sıfatıyla yeni vatanına ve çok değer verdiği Sultan Abdülmecid'e yararlı olmak istiyordu. Halep civarındaki potasyum nitrat yataklarını işletmek için Osmanlı hükümetinin de rızasıyla bir fabrika kurdu, Dicle ile Fırat nehirlerinin ıslahı için planlar yaptı. 1850 Ekim ayı sonunda Halep ayaklanmasının bastırılmasında büyük bir başarı gösterdi ve Arap halkının Hristiyanlara karşı başlattıkları kanlı isyanı bastırdı, Hristiyan nüfusunu katledilmekten kurtardı. Son askeri zaferi Halep şehrini kuşatan bu Bedevileri mağlup etmesiydi. Yorgunluk ve yaralanmalardan yıpranan Joseph Bem, yani Murat Paşa, yakalandığı ağır ateşli sıtma hastalığı sebebiyle 10 Aralık 1850 günü hayata gözlerini yumarken ağzından şu kelimeler döküldü. "Polonya, Polonya, seni artık kurtaramayacağım."

Joseph Bem, yani Murat Paşa, İslami usullere göre defnedildi. Bedeni beyaz kefene sarıldı ve Cebeli İsam, büyük insanlar da üzerindeki eski askeri mezarlıkta yüzü Mekke'ye bakacak şekilde toprağa verildi. Osmanlı hükümeti mezarının başına görkemli bir mezar taşı diktirdi ve bütün borçlarını ödedi. Murat Paşa öldüğünde 56 yaşındaydı. ...20 Haziran 1929'da artık Suriye toprağı olan Halep'teki mezarından Murat Paşa'nın kemikleri çıkartılarak törenle Türkiye, Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan ve Çekoslovakya üzerinden Polonya'ya götürüldü. Doğum yeri olan Tarnów kentinde Polonyalı general, Macaristan bağımsızlık mücadelesi kahramanı ve Osmanlı paşası, gölün ortasındaki küçük bir adada dört sütun üzerinde yapılan lahite yeniden defnedildi. Altı Korint sütunuyla desteklenen mozolesinde tıpkı hayalleri ve Polonya'nın bağımsızlığına olan arzusu gibi yerden yüksekte, göğe yakın bir konumda yatmaktadır. Macaristan'ın özgürlüğü için savaşan Polonyalı general Bem'in heykelinin bulunduğu Budapeşte'deki Macar Dışişleri Bakanlığı önündeki küçük meydana da Bem adı verilmiştir. 1956 Macar ayaklanmasındaki ilk kıvılcımda Budapeşte Teknik Üniversitesi öğrencilerinin Macar özgürlük savaşçısı Murat Paşa'nın bu heykeli önünde toplanıp ant içmesiyle başlamıştır. Galicia Tarnov'da başlayan, Avrupa'nın savaş meydanlarında geçen yılların ardından Osmanlı İmparatorluğu topraklarında son bulan Murat Paşa'nın cesaret ve kahramanlık dolu hikayesi, doğup büyüdüğü topraklarda hala kuşaktan kuşağa anlatılmaktadır.

gibisin. Karışırsın esen gelen, kuş olur konarsın dama. Umut gibisin, çivilerle çaksan gelen.

0: Mavi Sesler. Hazırlayan ve sunan Hakan Aslan. Program sorumlusu Mehmet Kasar.
1: Ben Hakan Aslan. Mavi Sesler'e hoş geldiniz. Okyanusların derinliklerinde farklı yaşam formları taşıyan varlıklar yaşar. Derin sularda yaşam, dünya üzerindeki en garip ve zorlu koşullara sahip alanlardan biri. Yüksek basınç, düşük sıcaklık, karanlık ve oksijen azlığı gibi zorluklar nedeniyle burada keşfedilen canlılar alışılmadık özellikler gösterir. Işığın neredeyse hiç ulaşamadığı, aşırı basınç ve soğuk ortamlarda yaşayan bu ilginç canlılardan bazılarına göz atalım. Berilay balığı ile başlıyoruz. Türkçe karşılığı namlu göz olan bu balıklar hayalet balık olarak da bilinir. Neredeyse zifiri karanlık sularda bile görebilirler. Bu balıklar avlarının süliyetini tespit etmek için yukarı doğru yönlendirilen tüp şeklindeki gözlerinden dolayı bu ismi almışlar. Başlarının üst kısmı tamamen şeffaf ve içinde üste doğru bakan iki parlak yeşil göz bulunur. Bilim insanları bu durumun yiyeceklerini çaldıkları bir tür deniz anasının gözlerini sokmasını önlemeye yardımcı olduğunu söylüyor. Yani bir nevi şeffaf kalkana sahip olduğu söylenebilir. Atlantik, Pasifik ve Hint okyanuslarının tropikal ılıman sularında yaklaşık 400 ila 2500 metre arasındaki derinliklerde yaşarlar. Hidrotermal baca yengeci. 3000 metreye ulaşan muazzam derinliklerde yaşayan bu yengeçler, okyanus zeminlerinde oluşan ve yer altından gazların çıkış yaptığı hidrotermal bacaların çevresinde yaşarlar. Bu bacalarda sıcaklık 350 ila 400 santigrat derece arasındadır ve ortama hidrojen, metan, azot ve kükürt dioksit gibi gazlar çıkar. Baca çevresinde yaşayan yengeçlerin kolları kürkle kaplı gibidir. Aslında bu kürk onların tarlalarıdır. İnce kıllardan oluşan bu tarla bakterilerin büyümesi için mükemmel bir ortam sunar. Yengeçler kıllarında büyüyen bu bakterileri toplayıp bir anlamda hasat edip

kendini ziyafet çeker. Yani kendi besinini kollarında yetiştirir. Hiçbir şey yemeden ne kadar yaşarsınız? En fazla 2 ay. Örümcekler beslenmeden 4 ay yaşayabiliyor. Kaplumbağalar 6 ay. Bazı kurbağa türleri ve akreplerse beslenmeden 1 yıl boyunca hayatta kalabiliyor. Peki bunu 5 yıla kadar uzatabilen bir canlı var desek? Evet, derin denizde yaşayan tespih böceklerinden bahsediyoruz. Bu minik böceklere genelde karada, doğada, park ve bahçelerde rastlarız. Esnek vücut yapısına sahiptirler ve tehlike olduğunu hissettiğinde top şeklinde içine kapanarak savunma uygularlar. Mütevazı boyutlardaki tespih böceklerinin derin denizlerde yaşayan akrabaları 1300 metre derinlikte yaşar. Bu böcekler kendi çaplarında dev sayılabilecek boyutlara ulaşırlar. 50 santimetreye kadar büyüyebilirler. Karada yaşayanların 18 milimetre uzunluğunda olduğunu düşününce derin denizlerde yaşayanlara dev denilmesi garip gelmiyordu. Bu türler genelde okyanusun dibinde ölen hayvanların etlerinden arta kalanlarla beslenirler. Londra Doğa Tarihi Müzesi'ne göre metabolizmaları da oldukça yavaş. Japonya'da tutulan bir dev tesbih böceğinin hiçbir şey yemeden 5 yıl yaşadığı bildirilmiş. Derin deniz ekosistemindeki canlı formlar şaşırtmaya devam ediyor. Bu arada belirtmeden geçmeyelim. Bilinen en dayanıklı, her türlü koşula adapte olabilen, uzayda bile yaşamayı başarabilen, bilim insanlarına göre dünyada yaşam koşulları yok olduğunda bile hayatta kalmayı başarabilecek tek canlı olan tardigradalar tam 30 yıl boyunca beslenmeden hayatta kalabiliyor. Mavi Sesler'den bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.

0: Mavi Sesler. Hazırlayan ve sunan Hakan Aslan. Program sorumlusu Mehmet Kasar.
1: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Macaristan'dan Lakati Peter'in mektubuyla başlıyoruz. Ben size Macaristan'ın Zokolya şehrinden yazıyorum. Yayınlarınızı büyük bir memnuniyetle ve dikkatle düzenli olarak takip ediyorum. Vatikan Radyosu ve Çin Uluslararası Radyosu dışında sadece siz Macarca yayın yapıyorsunuz. Yayınlarınız sayesinde Türk kültürü, tarihi ve yaşam biçimi hakkında pek çok ilginç şey öğreniyorum. Aileme göre Türk kanı taşıdığım için de yayınlarınız benim için oldukça önemli. Annemin büyük annesinin adı ve soyadı Oli Ester'di. Anne tarafım bu ismin Türkçe Ali'den geldiğini söyler. Macaristan bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçasıyken Ali bir Türk askeriymiş. Zokolya veya civarlarında yaşamış. Askeri birlikler geri çekildikten sonra da orada kalmış. Bundan dolayı çok gurur duyuyorum. Sizlerin yayınları sayesinde Türk kimliğimi yeniden keşfettiğim için çok mutluyum. Kardeşlik duygularımla sizleri selamlarım.

ve Avusturya'dan Paul Geiger'dan bir mektup var. Almanca masasının değerli çalışanları, yayınlarınızı her zaman büyük bir zevk ve ilgiyle dinliyorum. Bugünkü Türkiye'de Turizm programınızda Mardin şehrini çok güzel bir şekilde tanıttınız. Hemen şimdi orada olamamak çok üzüntü verici. Neredeyse bavullarımı toplayıp Mardin'e uçmak istiyorum. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan göndermiş olduğunuz zarfların üzerindeki bazı pullarda Mardin'in silüeti bulunuyordu. Bu

0: fotoğraf beni o kadar etkilemişti ki gidip bu şehirle ilgili bir kitap almıştım. Selam ve sevgilerimle. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.
1: Bir dakika. Galaksiler ya da diğer adıyla gökadalar, kütle çekim kuvvetiyle birbirine yaklaşmış yıldızlardan oluşur. Gökadalar, yıldızların yanı sıra güneş sistemlerini, gezegenleri, uyduları ve gaz bulutlarını kapsar. İlk gökadalar, evren çok gençken 12 milyar yıl önce oluştu. Ortalarındaki dev kara delikler yıldızları aşırı hızlandırır. Neyse ki dünyamız, Samanyolu'ndaki kara delikten trilyonlarca kilometre uzaktadır. Evrende 200 milyardan fazla gökada vardır. Her biri en az 100 milyar yıldız barındırır. Gizemli, karanlık madde gökadaları birbirine bağlar. Binlerce gökada, gökada kümelerini, onlar da süper kümeleri oluşturur. Gökadamız Samanyolu'nun en yakın komşusu Andromeda bile trilyonlarca kilometre uzaktır. Her ikisi de Başak süper kümesinde yer alır. Gökadalar hareketlidir. Genişleyen evrende uzaklaşırlar. Çarpıştıklarında büyük olan küçüğü yutar. Gökadamız Samanyolu'nun da 6 milyar yıl sonra kendisinden büyük Andromeda ile çarpışarak yok olacağı öngörülüyor.
2: Bir dakika.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk hacılarla telefonla görüştü. Erdoğan, hac ibadetini tamamlayan vatandaşlara selam ve saygılarını iletti. Bayramın ikinci gününde siyasi partiler arasında bayramlaşma ziyaretleri gerçekleştirildi. AK Parti 16, MHP ise 7 partiyle bayramlaştı. Bayram sohbetlerinde birlik ve beraberlik mesajları öne çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu mecliste yapılacak CHP grup toplantısının talimatı olmadan gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu. Gerekli bilgilendirmeler talimatım gereği yapılmadığı sürece Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP grup genel kurulu yapılmayacaktır dedi. 1 Haziran'da yapılması planlanan parti meclisi toplantısı ise başka bir tarihe ertelendi. Bugün İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü. Çağ kapayıp çağ açan fetih büyük bir coşkuyla kutlanacak. İletişim Başkanlığı ve Valilik tarafından İstanbul'un dört bir yanında tarihi ve kültürel mirası yaşatmaya yönelik çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Fetih ruhu sanatsal ve görsel etkinliklerle yansıtılacak. Aksaray-Nevşehir karayolunda tur otobüsü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda refüje çarpıp karşı şeride geçti. Kazada 16 kişi yaralandı. Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesinde nehre düşen kişi için başlatılan arama kurtarma çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verilmişti. Ekipler sabah saatlerinde yeniden çalışmalara başladı. Soykırımcı İsrail Gazze'de katliam yapıyor. Ateşkese uymayan İsrail unsurları Kurban Bayramı'nda da bombardımana devam etti. Bayramın ilk iki günündeki saldırılarda can kaybı 19'a yükseldi. İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurdu. Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırılarını da yoğunlaştırdı. Ülkenin farklı noktalarına 108 hava saldırısı düzenledi. Bayramın ikinci gününde 28 kişi hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tansiyon yüksek. Amerika, İran'ın güneyindeki Bender Abbas yakınlarında askeri hedefleri vurdu. Washington yönetimi saldırının gerekçesini Amerikan güçleri ve ticari deniz trafiğine yönelik tehdit olarak açıkladı. İran'da misilleme olarak bölgedeki bir Amerikan hava üssünü hedef aldığını duyurdu. İran basını bölgede Amerika'ya ait bir uçağın düşürüldüğünü yazdı. Washington iddiayı yalanladı. Kolombiya'nın güneyinde iki silahlı grup arasında çıkan çatışmada 50'den fazla kişi hayatını kaybetti. Kolombiya ordusundan yapılan açıklamada çatışmaların yaşandığı bölgeye askeri birliklerin gönderildiği bildirildi.

Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle. Dinlemekte olduğunuz program Bir Bant Kaydı.

Bugün 29 Mayıs 2026. Tarihin akışını değiştiren, bir çağı kapatıp yeni bir çağ açan İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümüyle Kurban Bayramı'nın 3. gününü aynı şuur ve coşkuyla idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Peygamber Efendimizin müjdesine nail olan Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, birlik, beraberlik ve paylaşma ruhuyla dolu bayramınızı tebrik ediyoruz. İstanbul'un fethi ve Kurban Bayramı özel yayınımıza hoş geldiniz.

İstanbul deyince aklıma martı gelir. Yarısı gümüş, yarısı köpük. Yarısı balık, yarısı kuş. İstanbul deyince aklıma bir masal gelir. Bir varmış, bir yokmuş. Diyor büyük şair Bedri Rahmi Eyüboğlu dizelerinde İstanbul için. Bugün İstanbul'un fethinin yıl dönümü. İstanbul, yedi tepeli şehrimiz. Bu güzel şehir için çok şeyler söylendi, çok şeyler yazıldı. Bu kadim şehir Roma, Bizans, Osmanlı İmparatorluğu'na başkentlik yapmasının yanı sıra yüzyıllar boyu farklı medeniyetlere de ev sahipliği yaptı. Osmanlı döneminde bilimin, kültürün ve sanatın merkezi haline gelen İstanbul, cami, sinagog ve kiliselerin yan yana yaşadığı muhteşem bir hoşgörü şehridir de aynı zamanda. İşte bu şehri bugün tahta oturalı 2 yıl gibi kısa bir süre geçen gencecik bir adam, henüz 21 yaşındayken komutasındaki Yeniçeri ordusuyla 53 günlük kuşatmanın ardından fethetti. Böylece adını tarihe Fatih Sultan Mehmet olarak yazdırdı. İstanbul tarih boyunca pek çok devlet tarafından defalarca kuşatıldı. Ancak bu kuşatmaların hiçbiri sonuç vermedi. Ta ki Fatih Sultan Mehmet'e kadar. İstanbul'un fethi hazırlıkları bir yıl önceden başlatıldı. Kuşatma için gerekli olan çok büyük toplar döktürüldü. 1452 yılında Boğaz'ın kontrolünü sağlamak için Rumeli Hisarı inşa edildi. 16 kadırgadan oluşan güçlü bir donanma oluşturuldu. Asker sayısı 2 kat artırıldı. Bizans'ın yardım almasını engellemek için yardım yolları kontrol altına alındı. Cenevizlilerin elinde bulunan Galata'nın da savaş esnasında tarafsız kalması sağlandı. 2 Nisan 1453 tarihinde ilk Osmanlı öncü kuvvetleri İstanbul önlerinde görüldü ve böylece kuşatma başladı. "29 Mayıs günü Fatih Sultan Mehmet sabaha karşı savaş emri verdi. Konstantinopolis cephesinde askerler savaş düzenini alırken halk kiliselere doluştu. Osmanlı ordusu karadan ve denizden tekbirlerle ve davul sesleriyle son büyük saldırıya geçti. Sur'daki gedikten içeriye giren 300 kadar Anadolu askeri şehit olunca ardından Yeniçeriler saldırıya geçti. Yanlarına kadar gelen Fatih Sultan Mehmet'in yüreklendirmesiyle göğüs göğüse çarpışmalar başladı. Surlara ilk Türk bayrağını diken Ulubatlı Hasan bu arada şehit oldu." Askerleri tarafından yalnız bırakılan imparator sokak çatışmaları sırasında öldürüldü. Her yandan kente giren Türkler Bizans savunmasını tümüyle kırdılar. Fatih Sultan Mehmet öğleye doğru Topkapı'dan şehre girdi, doğruca Ayasofya'ya giderek burayı camiye çevirdi. Böylece bir çağ açılıp bir çağ kapandı. Fetih Osmanlı Devleti'ni önlenemez bir şekilde güçlendirdi. İstanbul'un alınması dünya tarihi açısından derin etkiler yarattı. Ve bu şanlı zaferin ardından İstanbul, Osmanlı İmparatorluğu'nun yeni başkenti oldu. Bizlere İstanbul gibi emsalsiz bir şehri emanet eden Kutlu Fethin Fatihi, Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve askerlerini rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Bugün İstanbul'un fethinin yıl dönümü. Kutlu olsun güzel İstanbul.

0: Bugün dedik ya, dop dolu bir yolculukta sizlerle birlikteyiz. Rotamızı şimdi İstanbul'a çeviriyoruz. İstanbul'un fethinin yıl dönümü çünkü bugün. Dünyanın dört bir yanında 1400'e yakın şehre gittim. Karış karış gezdim. Aradım taradım ama yok. İstanbul'un yerine koyacak tek bir şehir bilmiyorum. Bu şehir benim aşkım sözlerinin sahibi, tarihçi ve yazar Saffet Emre Tonguç telefon hattında konuğumuz. Yayınımıza hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk Gülnur Hanım.
0: Sizi ağırlamaktan gurur duyuyoruz çünkü gerçekten bu İstanbul'a olan aşkınızla bilindiği üzere en güzel İstanbul'u siz anlatırsınız diye düşündük bugün. Neler söyleyeceksiniz İstanbul'la ilgili bize?
1: Şimdi öncelikle kendimi çok şanslı hissediyorum böyle bir şehirde yaşadığım için ve böyle bir şehir ülkemizde olduğu için. Bugüne kadar 150'ye yakın çok ünlü isim gezdirdim. Dünyanın en önemli iş insanlarından tutun da Madden Albright'tan İtalyan Cumhurbaşkanı'na kadar önemli politikacılara, Robert Redford'tan tutun da Michael Douglas'a, Catherine Zeta-Jones'a kadar, ünlü Hollywood yıldızlarına kadar çok sayıda insana İstanbul'u anlattım ve her seferinde gururla şunu söyledim: ben çok şanslıyım çünkü dünyanın en güzel şehrinde yaşamak bana bahşedildi diye. Bunu da çok yürekten söylüyorum çünkü Boğaz Köprüsü'nden geçerken gördüğüm o manzarayı dünyada bugüne kadar gittiğim 141 ülkenin hiçbirinde görmedim. Olağanüstü bir şehir İstanbul. Bir kere

0: ve her şeyden önce coğrafi konum açısından çok önemli. Düşünebiliyor musunuz? İstanbul olmasaydı Karadeniz'den herhangi bir şekilde sıcak denizlere, Akdeniz'e, Ege'ye ya da okyanuslara açılmak mümkün olmayacaktı. Karadeniz dünyanın en büyük göllerinden bir tanesi olacaktı ve İstanbul sayesinde Karadeniz bütün dünyaya bağlanabiliyor. Dolayısıyla ben her seferinde şunu söylüyorum. İçinden deniz geçen tek şehir. İçinden deniz geçen tek şehir olması dışında başka özellikleri de var İstanbul'un. İki kıta üzerine kurulmuş tek şehir. Üç tane çok imparatorluğa başkentlik etmiş tek şehir. Çünkü bir tarafta Roma var, bir tarafta Bizans yani Doğu Roma var. Bir tarafta Osmanlı İmparatorluğu var ki bugün zaten 1453 29 Mayıs Osmanlı'nın başkenti olmasıyla başlıyor. Üçüncü imparatorluğun başkentlik hikayesi İstanbul için. O yüzden de gerçekten çok şanslıyız. 8500 yıllık bir tarihe sahip böyle tarihi bir şehir dünyada çok az var. Onun için de İstanbul çok kıymetli diye düşünüyorum. Ben de bu yüzden bugüne kadar yazdığım 29 kitabın 17 tanesini İstanbul için yazdım ve hepsi de çok satan kitaplar oldu. İstanbul hakkında her şey, kanatlarımda İstanbul, Boğaz hakkında her şey ve bunların yabancı dillerde basılmış olanları hep çok ilgi gördü. Çünkü İstanbul çok güzel bir şehir. Fazlasıyla ilgiyi hak eden bir şehir. O yüzden de çok şanslıyız diye düşünüyorum Gülnur Hanım.
1: Evet, gerçekten İstanbul bizim için çok kıymetli ve çok özel. Biz Ankaralılar biraz şanssızız o zaman Saffet Emre Bey, değil mi?
0: Ya aslında şöyle şanslısınız çünkü artık Ankara'dan İstanbul'a erişim çok kolay. Çok
1: Evet.
0: kısa bir sürede bu dünya güzeli şehre gelebiliyorsunuz. Kaldı ki ben şunu da söylemek istiyorum. Evet İstanbul çok güzel ama Ankara da çok kıymetli bir şehir. Bir kere o da tarihi bir Roma şehri. Hatta yıllarca biz 80'lerde böyle Angora kazaklar giydik ama
1: Evet.
0: onun Ankara keçisinden, onun yününden yapıldığını bilmeden giydik. Çünkü Angora tarihi adıydı Ankara'nın ve olağanüstü bir tarihi mirasa sahip. Ben özellikle Ulus bölgesine ve kaleye gittiğimde o tarihi çok net görüyorum. O tepeden Ankara'ya bakmak bana çok keyif veriyor. Bir Anadolu Medeniyetleri Müzesi, dünyada eşi benzeri çok az müzelerden biri. O yüzden Ankaralılar da çok şanslı. Gerçekten olağanüstü bir coğrafyada yaşıyoruz.
1: Gerçekten
0: Türkiye
1: öyle.
0: gördüğüm ülkeler arasında en zengin kültürel ve tarihi mirasa sahip ülkelerden bir tanesi. Bir tarafta Efes'imiz var, bir tarafta Göbekli Tepe'miz var, diğer tarafta Nemrut var. Karadeniz'in güzellikleri zaten anlata anlata bitirilemez. Gerçekten çok şanslı bir ülkede yaşadığımıza inanıyorum. Yani coğrafi konum açısından çok çok şanslıyız.
1: Evet, gerçekten öyle. Ve siz de bahsettiniz, yani 17 tane İstanbul'la ilgili kitabım var diyorsunuz ama anlat anlat bitmeyen, gez gez ya da öğrenmekle bitmeyecek bir şehirmiş gibi geliyor İstanbul bana. Böyle midir gerçekten?
0: Kesinlikle haklısınız. Ben İstanbul hakkında her şey kitabımı 2010 yılında yazmıştım. O sene de en iyi turizm yayını ödülü almıştı. Ve onun için 3 sene bütün şehri adım adım gezmiştim. Bu arada ben baktığınızda an itibariyle 37 yıldır profesyonel rehberlik yapan
1: Evet.
0: ve 2004'ten beri çok önemli gazetelere, dergilere seyahat yazıları yazan biriyim. Yani bu kadar şehri keşfeden biri olmama rağmen 3 senemi almıştı. Düşünün adım adım her köşesini anlatmışım Türk ve yabancı misafirlere bu şehrin. Ama bir kitap haline getirmem, bütün her tarafı tekrar keşfetmem 3 senemi aldı. Ve ondan sonra hala keşiflerimin devam ettiğini söyleyebilirim Gülnur Hanım. Çünkü bu şehir gerçekten bir gaya kuyusu gibi ve siz kazdıkça daha derinlere ulaşıyorsunuz ya da
1: Evet.
0: yeni köşeler keşfettikçe oradan bir başka köşe kulağınıza fısıldırıyor. Gel burayı da gör, burada da çok güzel şeyler var diye. O yüzden de İstanbul keşfetmekle bitmez. Ve ben hep şunu söylüyorum. İstanbul'u keşfetmenin en güzel yolu diğer şehirlerde olduğu gibi sokaklarında kaybolmaktan geçiyor. İnsanlar cesurca sokaklarında kaybolsunlar İstanbul'un. Çünkü her seferinde İstanbul onları farklı sürprizlerle ödüllendirecek.
1: Evet, bunun altını çizelim. Son olarak şunu sormak istiyorum. Çok da vaktinizi almak istemiyorum. Gerçekten tarihte büyük bir olay İstanbul'un fethedilmesi, Osmanlı İmparatorluğu'nun baş şehri olması. Ama dediğiniz gibi gerçekten çok önemli bir tarihi var Osmanlı'dan da önce. Ve coğrafi bakımından da çok kıymetli bir yerde. Son zamanlarda şöyle eleştiriyoruz tabii biz. Çok kalabalık, trafiği çok fazla, bir metropol haline geldi artık İstanbul. Hava yolu trafiği olsun, karayolu trafiği olsun, dediğiniz gibi ulaşım çok kolaylaştı artık tabii günümüzde.

0: günümüz teknolojisiyle. Bu eleştirilere rağmen hani orada yaşayıp İstanbul'un güzelliklerini keşfedememiş, bilememiş, öğrenememiş, hani İstanbul'da geçim derdiyle uğraşan bir kesim de var. Onlara ne tavsiye edersiniz? Hani dediniz ya az önce sokaklarında kaybolmak, İstanbul'u öğrenmek, yaşamak gerekir diye. O insanlarımıza neler söyleyeceksiniz? Bu eleştirilere ne diyeceksiniz İstanbul için?
1: Şimdi eleştirilere kesinlikle katılıyorum. Hatta ben İstanbul hakkında her şey kitabımı şehre ithaf etmiştim. Ama şunu yazmıştım. Her şeye rağmen dünyanın en güzel şehri olduğuna inandığım İstanbul'a. Çünkü gerçekten İstanbul'da yaşamanın çok büyük zorlukları var. Bir kere istihap haddini aşmış bir şehir. Keşke
0: Evet.
1: 4-5 milyonda kalsaydı, o nüfus daha böyle bütün şehre yayılsaydı, dolayısıyla dikey değil yatay bir mimari olsaydı, İstanbul çok daha güzel bir şehir olurdu.
0: Kesinlikle öyle.
1: Şimdi çok haklılar. Çok kalabalık. Aynı zamanda turist açısından da çok kalabalık. Çünkü bize gelen turistlerin kalitesi çok yüksek değil. Keşke daha az ama daha kaliteli turist gelseydi. Bu da İstanbul'la ilgili bir başka dileğim. Ama İstanbul'da yaşayanlara şunu özellikle tavsiye etmek istiyorum. Serbest vakit bulduklarında şehri keşfetmek çok zor değil. Bir tane İstanbul kartı, bir tane de müze kartı ihtiyacınız var. Müze kart çok uygun fiyatlı bir kart. Bir yıl boyunca neredeyse Türkiye'deki bütün müzelere giriş hakkı veriyor. Bütün müzelere. Dolayısıyla lütfen bu kartı alsınlar. Topkapı Sarayı'ndan tutun da Kapadokya'ya kadar, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'nden tutun da Nemrut'a kadar her yerde geçerli bu müze kart. İstanbul'u lütfen bu müze kartla gezsinler. Ülkemizi de gezmeye vakitleri olursa yıl içinde o kartı gene kullanabilecekler. İstanbul kart zaten onların her yere tek bir kartla ulaşımına imkan tanıyacak. O yüzden de aslında bunları değerlendirdiklerinde gene de şehri keşfetmek için çok sayıda imkanları olduğuna inanıyorum. Bir de cümlemi şöyle bitirmek istiyorum. Napolyon Bonaparte'ın çok sevdiğim bir cümlesi var. Diyor ki, dünya tek bir ülke olsaydı başkenti İstanbul olurdu. O yüzden de madem o bile bu şehri başkentliğe, dünyanın başkentliğine layık görmüş, biz kadrine kıymetini bilelim. Bir de benim İstanbul'la ilgili yıllardır kullandığım kendi sloganım var. Diyorum ki, İstanbul'da yaşamayın, İstanbul'u yaşayın. O yüzden de İstanbul'u yaşamak çok önemli, ama İstanbul'u yaşamak için illa İstanbul'da yaşamak şart değil. Ankara'dan gelenler de, İzmir'den gelenler de, Gaziantep'ten gelenler de Türkiye'nin her tarafından gelip bu şehri yaşayabilirler. Yeter ki bu şehre karşı bir aşkları, bir sevgileri olsun.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten dünyadaki birçok kimsenin, devletin gözünün üzerinde olduğu bir şehir İstanbul. Napolyon Bonaparte'ı da örnek verdiniz. Çok da güzel yerinde bir örnek oldu. İstanbul'u yaşayabilmek dileğiyle o zaman bu güzel sohbeti bitirelim. Çok teşekkür ediyoruz Saffet
1: Ben
0: Emre Bey.
1: teşekkür ederim. Güzel bir gün
0: Bu
1: diliyorum.
0: önemli
1: Hoşça
0: bir
1: kalın.
0: günde vakit ayırdığınız için bizlere.
1: İstanbul için keyifle her zaman.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz size. Değerli
1: Teşekkürler.
0: dinleyenlerimiz, tarihçi ve yazar Saffet Emre Tonguç bizlerle birlikteydi.

Uzaklar yakın olur gönüllerde. Kalpleri sevinç kaplar. Sevdiklerimizle sarılmanın, sevdiğimiz yerlere varmanın mutluluğunu yaşatır. Eller sevgiyle birleşir, kollar huzura ve kardeşliğe açılır. TRT radyoları olarak sağlıktan, huzurdan, neşeden yana zengin bir bayram diliyoruz.

0: Değerli dinleyenler, bayramdaki birlikteliğimiz devam ediyor. Memleket treni yolculuğunda şimdi uzman bir konuğumuz olacak. Profesör Doktor Sayın Serkan Şengül'le birlikteyiz. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı kendisi. Serkan Hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Merhabalar Gülnur Hanım.
0: Şimdi Kurban Bayramı'ndayız. Kurban Bayramı deyince aklımıza birbirinden güzel tabii ki et yemekleri geliyor. Yemeklere geçmeden önce ete nasıl davranmalıyız ve nasıl saklayacağız, nasıl muhafaza edeceğiz? Dilerseniz oradan başlayalım.
1: Tamam. Öncelikle iyi bayramlar dilemek
0: Çok
1: istiyorum
0: teşekkür
1: herkese.
0: ediyoruz.
1: Şimdi bayram sizin de dediğiniz gibi bayram kelimesinin aslında Türk Dil Kurumu sözlüğünde ve diğer birçok kaynakta sevinç, neşe ve eğlence anlamına geldiğini biliyoruz. Aynı zamanda da biz Kaşgarlı Mahmud'un Divan-ı Lügat-ı Türk adlı eserinde de bayram kelimesinin yine aynı anlamda kullanıldığını biliyoruz. Kurban Bayramı da özellikle bizler için fakirleri anlamak ve ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak açısından oldukça önemli bir bayram. Burada tabii Türkiye'de özellikle kurban eti kesimi sonrasında eti saklama noktasında da çok dikkatli olunması gerekiyor. Çünkü etin özellikle belli bir süre bekletilmeden kullanılması ve hijyenik kesim ortamları kullanılmadan et kesiminin gerçekleştirilmesi insan sağlığı üzerinde de bazı sorunlar yaratabiliyor. Bu anlamda da hem kesim yerlerinin hijyenik olması, hem insan sağlığına dikkat edecek şekilde hareket edilmesi, hem de etin gerekli ısı dereceleri korunarak soğuk zinciri çok fazla bozmadan saklanması önemli. Bizim ülkemizde de özellikle dini bayramların en önemli ortak noktasının toplanma, eğlenme ve paylaşma olduğunu söyleyebiliriz. Bayram yemeklerine hazırlık bayramdan çok da önce başlıyor. Aileleri bir araya getiren bir gelenek çünkü bu. Türk toplumunda da bu anlamda çok önemli bir yere sahip. Bayram sabahlarında da kahvaltıda akrabaların bir araya gelmesinde de özen gösteriliyor. Ve et direkt kesildikten sonra özellikle kahvaltıda kavurma şeklinde yapılarak sofralarda aileleri bir araya getiren bir unsur haline geliyor.
0: Evet, gerçekten Kurban Bayramı'nın farklı bir yeri var. Evet, bayram kelimesini siz de anlattınız. Hani diyoruz bir araya gelme, kalabalık sofralar, bayramlaşma, güzel giyinmek, temizlik bir sürü anlamı var. Çocuklar ve gençler için de çok anlamlı ama zannediyorum Kurban Bayramı'nda biraz daha paylaşmaya önem veriliyor. Şimdi konumuz da et olunca sizin dediğiniz gibi bu soğuk zincir mevzusu gerçekten çok çok önemli. Çok önemli koşullarda taşınması ve saklanması gerekiyor hocam. Altını çizelim. Ve birçok hocamız siz de aynı şeye dikkat çektiniz. Belli bir süre bekletilmesi gerektiğini söylüyorlar etlerin. Bunu biraz daha açabilir miyiz gerçekten? Hani Kurban Bayramı'da şöyle bir şey vardır. Hemen bir kavurma yapılıp yenmek ister geleneklerimiz arasında ama bunun çok da doğru olmadığının altını çiziyorsunuz.
1: Yani şimdi bizim burada aslında ölüm sertliği dediğimiz bir olay var.
0: Evet.
1: Bu kaslardaki bu biyokimyasal bir değişiklikten kaynaklanan bir olay. Ve ölünün uzuvlarını katılaştıran bir ölüm de belirtisi aslında. İşte buradan bekletilmesindeki kasıt aslında bu. Bu bekletilmeden sonra, bu rigor mortis de deniliyor buna. Bu bekletilmeden sonra biz eğer hayvanları tüketirsek ve kesimden sonra özellikle tabii kesimle de alakalı bir şey bu. Hayvanın doğru bir şekilde kesilmesi, onun çok bu ölüm korkusunu hissetmemesi, tabii Kurban Bayramları'nda biraz daha farklı bir durum ortaya çıkıyor. Onun için özellikle mesela uzun süren nakliye, çok yüksek ve düşük sıcaklık, hayvanın güneş altında beklemesi, aşırı yorgunluk, susuzluk gibi olaylar bu ölüm sertliğinin de artmasına neden oluyor. Bu da özellikle insanların bu hayvanları tükettiklerinde sağlığa zararlı

0: farklı durumların ortaya çıkmasına da neden oluyor. Bu nedenle biz özellikle sıcak eti, tabii ülkemizin bazı bölgelerinde sıcak et tüketimi çok fazla yaygın. Özellikle kasaplardan gidip sıcak et tüketen şehirlerimiz de var. Ama
1: Evet.
0: insan sağlığı açısından bu bekletilme olayına çok dikkat edilmesi gerekiyor ve bekletildikten sonra tüketimi gerçekleştirilmesi gerekiyor.
1: Evet. Şimdi hocam siz gastronomi ve mutfak sanatları bölüm başkanısınız.
0: Evet.
1: Biraz daha böyle yemeklerimize de girelim istiyorum. Böyle özel Kurban Bayramı'nda özellikle pişirilen, unutulan ya da hala devam ettirilen geleneklerimizden olan yemeklerimiz var mı?
0: Var tabii ki. Kurban eti denildiğinde ülkemizin tamamında aslında ilk öne çıkan yemek kavurma. Kavurma dışında Ege ve Trakya bölgelerinde kurban etlerinin et sote veya yahni yemeklerine dönüşerek de sofraları süslediğine biz tanık oluyoruz. Yine İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde tencerede ya da kazanda kavurma yapıldığına da rastlıyoruz. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise çoban kavurma kurban bayramlarının yine vazgeçilmez yemeği. Akdeniz bölgesinde ise biz çok eski dönemlerden bu yana saç kavurma geleneğini devam ettiğini görüyoruz. Kurban bayramları için benim Türkiye'de yine dikkat çekmek istediğim bir nokta sakatat tüketiminin çok fazla artması. Normalde sakatat girmeyen birçok eve özellikle kurban bayramlarında ciğer, dalak, böbrek, işkembe gibi sakatatlardan yapılan birçok yemeğin sofralarda yerini aldığını biz görebiliyoruz. Şehir bazında da bazı yemekler söyleyebiliriz. Mesela özellikle Hatay'da Belen tavası, oruk gibi, Diyarbakır'da kaburga dolması gibi ya da ekşili güveç gibi yemeklerin yapıldığını görüyoruz. Mesela biraz önce bahsettiğim sakatattan Trakya'da Arnavut ciğeri gibi ürünlerin yine yapıldığını görüyoruz. Yine Bursa'da ciğer sarması, yörük kebabı gibi ürünlere rastlıyoruz. Özellikle Malatya'da mumbar dolması gibi yine işkembeden yapılan yemeklere rastlıyoruz. Konya'da mesela kurban etinden fırın kebabı çok fazla
1: Evet.
0: tüketilen yemekler arasında.
1: Yine hocam burada bu saydığınız yemekler arasında mutlaka büyükbaş ya da küçükbaş olması açısından kesilen hayvanın farklılıkları vardır, değil mi? Tercih edilen bir cins mutlaka vardır.
0: Tabii ki. Yani Türkiye'de ağırlıklı olarak biz büyükbaş hayvan tüketiminin olduğunu görsek de kesim noktasına baktığımızda küçükbaş hayvanın daha fazla kesildiğine rastlıyoruz. Tabii mesela pirzolada özellikle koyun kuzu pirzolanın daha fazla tüketildiğini görürken büyükbaş hayvandan da özellikle sakatat yemeklerinde çok daha fazla büyükbaş hayvanın tercih edildiğini söyleyebiliriz.
1: Evet, bunun da altını çizelim. Çok güzel yemeklerden bahsetti hocam. Bu yemeklere tabii ki et deyince aklımıza biraz baharatlar da geliyor, değil mi?
0: Evet.
1: Şenlendiriliyor o baharatlarla. En çok neler tercih ediliyor?
0: Şimdi baharat aslında Türkiye'de oldukça önemli bir kültür. Biz baharatın Türk mutfağına girişini de özellikle Osmanlı döneminde Mısır'ın fethiyle birlikte olduğunu söyleyebiliriz. Geçmişte baharata ulaşmak çok daha zordu ama günümüzde çok daha kolay. Burada özellikle et içerisinde kullanılan bizim geleneksel işte Türkiye'de en fazla kullanılan karabiber gibi, kırmızı biber gibi, pul biber gibi etlerin, baharatların olduğunu görüyoruz. Ve bunun dışında yine tuzun Türkiye'de çok yaygın bir şekilde etin hem terbiyesinde kullanıldığını söyleyebiliriz. Hem de etin lezzetlendirilmesinde kullanıldığını söyleyebiliriz. Bununla birlikte tabii bu baharatların çok yoğun olarak kullanılması bazen etin tadını da bozabiliyor. Fakat özellikle kekik, kimyon, biberiye gibi baharatların da yine bizim kurban bayramlarında etlerin pişirirken kullanıldığını söyleyebiliriz.
1: Evet. Son olarak şunu sormak istiyorum hocam. Tabii ki şimdi bu geldiğimiz çağda daha siz de bahsettiniz başta kesim koşulları çok önemli. Belediyelerin ciddi hizmetleri var. Kasapların gerçekten çok temiz alanlarda kestiğini görüyoruz kurbanları. Artık bir hizmet alınıyor bununla ilgili ama bu hayvanın hangi bölgesinden nasıl bir yemek çıkacağı ya da nasıl değerlendirilmesi gerektiği de aslında bir bilim değil mi? Yani ve bunu genel olarak aslında kasaplara parçalatmanın daha doğru olduğunu söyleyebilir miyiz?
0: Ya aslında hani bir bilim dediniz ya, et bilimi diye bir ders var.
1: Evet.
0: Üniversitelerde okutulan, gıda mühendisliği alanında da çok fazla olan ve bizim gastronomi mutfak sanatları alanında da çok fazla olan. Burada hangi bıçağın kullanılacağı, hayvana nasıl yaklaşacağı, hayvanın işte biraz önce bahsettiğiniz gibi işte pirzolasının ayrılması, butlarının ayrılması aşamasında nasıl hareket edileceğini özellikle uzman kasaplar tarafından yapılması çok kritik. Eğer bu şekilde yapılmazsa bu lezzetli olacak, özellikle sofralarda aileleri bir araya getirecek etlerin niteliği düşebilir ve doğru parçalanmamak nedeniyle de bu kaliteli etlerden sofralarda faydalanamayız. O nedenle bu profesyonel yerlerde hayvan kesiminin gerçekleştirilmesi oldukça kritik bir adım.
1: Evet, bunun altını çizelim. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Bayramda bize zaman ayırdınız. Tekrar Kurban Bayramınızı da kutluyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi bayramlar dilerim.
1: Değerli dinleyenler, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Profesör Doktor Sayın Serkan Şengül ile beraberdik.

573. yılını kutladığımız İstanbul'un fethinin coşkusu ve Kurban Bayramı'nın manevi iklimiyle bir araya geldiğimiz özel yayınımızın sonuna geldik. Fatih Sultan Mehmet Han'ın sözlerindeki "Ya ben İstanbul'u alırım ya İstanbul beni" kararlılığıyla nice bayramlara ulaşmak dileğiyle. Fetih ruhu yüreğimizden, bayram sevinci evimizden eksik olmasın. İyi bayramlar diliyoruz.

Bugün bayram, Kurban Bayramı. İçimizde artan sevinç bu yüzden. Yüzümüzdeki gülümseme, kalbimizdeki heyecan bundan. İçimiz kıpır kıpır. TRT radyoları olarak sağlıktan, huzurdan, neşeden yana zengin bir bayram diliyoruz.

0: 1 dakika.
1: Evrendeki temel kuvvetler evreni oluşturan büyük patlamadan önce bir aradaydı. Büyük patlamayla açığa çıkan bu kuvvetler evrenin varlığına olanak tanıyan temel kuvvetlerdi. Bu kuvvetler kütle çekim, elektromanyetik, güçlü çekirdek ve zayıf çekirdek kuvvetleridir. Kütle çekim kuvvetini yer çekimi olarak biliriz. Evrende kütle çekiminin etki alanı sınırsızdır. Ayağımızı yere basmamızı sağlayan bu kuvvet, yıldızların oluşumunu, gökadaların ve güneş sisteminin dağılmadan bir arada kalabilmesini, dünyamızın ve diğer gezegenlerin yörüngelerinde hareket etmesini sağlar. Elektrik yüklü parçacıkların birbiriyle girdikleri etkileşimden oluşan elektromanyetik kuvvet, atomları ve molekülleri bir arada tutar. Bizimle birlikte çevremizde gördüğümüz

0: Her şey atomlardan oluşur. Güçlü çekirdek kuvveti, atomların çekirdeğindeki parçaların dağılmadan bir arada kalmasını sağlar. Evrenin dört temel kuvvetinden biri olan zayıf çekirdek kuvveti ise, bu parçacıkların birbiriyle etkileşime girmesinden sorumludur.
1: Bir dakika.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

0: Saat 11.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Bugün İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü. Çağ kapayıp çağ açan fethi büyük bir coşkuyla kutlanacak. İletişim Başkanlığı ve Valilik tarafından İstanbul'un dört bir yanında tarihi ve kültürel mirası yaşatmaya yönelik çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Fetih ruhu sanatsal ve görsel etkinliklerle yansıtılacak. Solo Türk'ün gösteri uçuşu da bugün saat 18'de Yeni Kapı Meydanı'nda gerçekleşecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Devlet Bahçeli mesajında İstanbul'un fethinin büyük bir tarih hamlesi olduğunu söyledi. O gün harcını imandan alan 3000 yıllık Türk askeri dehasının tarihin seyrine vurduğu mühür olmuştur dedi. Dışişleri Bakanlığı 33 yıl önce Almanya'nın Solingen kentinde ırkçılar tarafından kundaklanan evde hayatını kaybeden Türkler için anma mesajı yayımladı. Mesajda ırkçı saldırıda hayatını kaybeden 5 vatandaşımızı saygı ve rahmetle anıyoruz ifadesi yer aldı. Aksaray-Nevşehir Karayolu'nda tur otobüsü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda refüje çarpıp karşı şeride geçti. Kazada 16 kişi yaralandı. Soykırımcı İsrail Gazze'de katliam yapıyor. Ateşkese uymayan İsrail unsurları Kurban Bayramı'nda da bombardımana devam etti. Bayramın ilk iki günündeki saldırılarda can kaybı 19'a yükseldi. İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurdu. Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırılarını da yoğunlaştırdı. Ülkenin farklı noktalarına 108 hava saldırısı düzenlendi. Bayramın ikinci gününde 28 kişi hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tansiyon yüksek. Amerika, İran'ın güneyindeki Bender Abbas yakınlarında askeri hedefleri vurdu. Washington yönetimi saldırının gerekçesini Amerikan güçleri ve ticari deniz trafiğine yönelik tehdit olarak açıkladı. İran'da misilleme olarak bölgedeki bir Amerikan hava üssüne hedef aldığını duyurdu. İran basını bölgede Amerika'ya ait bir uçağın düşürüldüğünü yazdı. Washington iddiayı yalanladı. Rusya-Ukrayna savaşı yeni bir boyuta taşınıyor. Rusya'dan Ukrayna'ya fırlatılan insansız hava aracı Romanya'daki bir apartmana isabet etti. Romanya NATO'dan destek istedi. Haberleri sunduk.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz. İyi bayramlar hepinize. Songül Salman ve Hatice Tuğba Sarıoğlu'nun birlikte hazırladıkları Sabah Ajansı başlıyor. Burak Hararoğlu ile çalışıyoruz teknik masada. Ferdi Bilen yayın şefimiz ve ben Yasemin Pamukçu mikrofonda olacağım yaklaşık bir saat boyunca. Sevgili dinleyenlerimiz, her zaman olduğu gibi programımıza Türk gazetelerini okuyarak başlayacağız. Ardından dış basında öne çıkan haberleri sizlere aktaracağız ve TRT Washington muhabirimiz Tuna Şanlı'ya bağlanacağız. Daha sonra da konuğumuz gazeteci Yeşim Erarslan'la stüdyomuzda sohbet edeceğiz, gündemi ve gelişmeleri değerlendireceğiz.

0: Türk basını.
1: Değerli dinleyenlerimiz, bayramda yeni çıkmış tazecik haberler var Sabah gazetesinde. İlk olarak Türk basınından Sabah gazetesine yer veriyoruz. İlk haber, Karadeniz gazından 2 milyar dolar geldi başlıklı haber. Karadeniz doğalgazının ilk üretime başladığı Eylül 2023'ten bu yana toplam 6 milyar metreküplük üretimle 2 milyar dolarlık ekonomik değer sağlandı. Gabar'da rekor seviyelere çıkan petrol üretimi ise enerji arz güvenliğine güçlü katkı sağladı diyor bu haberimiz. Ve bir başka haber yine Sabah gazetesinden, Fetih Ruhu 573 yıldır ayakta. Dünya tarihinin seyrini değiştiren, Bizans'ın 1000 yıllık hakimiyetine son veren İstanbul'un fethi 573 yaşında. Megakent'te milyonlar bugün havada, karada, denizde yapılacak etkinliklerle büyük zaferin coşkusunu yaşayacak. Başkan Erdoğan, Cuma namazının ardından Haliç Kongre Merkezi bahçesindeki kutlama programına katılacak diye de eklemiş Sabah gazetesi. Ve teşekkürler Türkiye, bize bayramı yaşattınız diyor. Bakalım kimler teşekkür ediyor. Türk halkı kurban bağışlarıyla mazlum coğrafyalardaki kardeşlerinin yüzünü güldürdü diyor haberimiz. Türk STK'lerin bu bayramda çok sayıda ülkeye kurban bağışlarını ve erzak kolilerini ulaştırdığı ve yoksullukla savaşan Nijerliler sevinçlerini, Türkler burada olduğu için herkesin sofrasında mutlu olduğunu görüyoruz sözleriyle dile getirmiş. Erzak kolisini alan yaşlı bir Kamboçyalının ağlayarak Türk halkına dua etmesi duygulandırdı. Notu da düşürmüş yine haberimize sevgili dinleyenlerimiz. Milliyet gazetesi iki ayrı adreste bayramlaşma başlığıyla. Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arasında bayramlaşma programı gerçekleştirildi. Ziyaretlerde gündemin ilk sırasında Terörsüz Türkiye ve Mutlak Butlan kararı sonrası CHP'de yaşananlar vardı. CHP'de Mutlak Butlan kararı sonrası bayramlaşma programı, Genel Merkez ve Türkiye Büyük Millet Meclisi olmak üzere iki ayrı adrese bölündü diye de not düşürmüş yine haberimizde. Ve Milliyet Gazetesi'nin bir başka haberi Özgür Özel'le ilgili. Ben seçilmiş genel başkanım. CHP'de sular durulmuyor. Özgür Özel, grup toplantısının kendi talimatı olmadan yapılamayacağını söyleyen Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. Butlan kararı mazbatamı elimden almıyor. Ben seçilmiş genel başkanım. Grup başkanlığı seçimini yeniledik. Meclise bildirdik ve tescil ettiler. Grup başkanlığımdan istifa etmek gibi bir niyetim yok diyor. Ve tehdide doymuyor elbette yine Trump'la ilgili bir haber. ABD Başkanı Trump'ın Umman'a yönelik tehdidi yeni bir tartışma başlattı. CNN'e göre Umman, Trump'ın başkanlığı boyunca yaklaşık 200 ülkeden saldırı olasılığı açık bıraktığı veya fiilen saldırdığı en az 15. ülke oldu. Yani Trump her 13 ülkeden birine saldırdı ya da tehdit etti. Bu ülkeler dünyadaki her 11 kişiden birini oluşturuyor diyor haber.

0: ile işbirliğini artırmak için çalışıyoruz diyor haber başlığı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye-Cezayir ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı bu telefon görüşmesinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye ile Cezayir arasındaki işbirliğinin başta ticaret, enerji ve savunma sanayisi olmak üzere tüm alanlarda daha ileri taşınması için çalıştıklarını ifade etti. Türkiye'nin bölgede ve dünyada barış ve istikrarın sağlanması için gayretleri artırarak sürdürebileceğini belirtti. Diyor. Ve bir başka haberde milli elektrikli trende hız rekoru. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, test süreçleri başarıyla devam eden milli elektrikli hızlı trenin saatte 240 kilometre hıza ulaştığını belirterek, yoğun ve titiz test programları kapsamında trenlerimiz maksimum hızına ulaşıncaya kadar özür dilerim, tüm güvenlik ve konfor kriterlerini eksiksiz karşılayacağına dair testlere devam edeceğiz diye de not düşmüş. Bu da güzel bir haber milli elektrikli trenimizle ilgili. Ve Gazze'de işgal genişliyor haberi yine Yeni Şafak gazetesinde yer buluyor sevgili dinleyenlerimiz. İsrail ateşkese rağmen Gazze'de katliamlarına devam ediyor. Son 48 saatte şehrin çeşitli noktalarına düzenlenen saldırılarda 16 Filistinli hayatını kaybetti. Soykırımcı İsrail Başbakan Netanyahu orduya Gazze şeridinde işgal ettikleri alanların %70'e çıkarılması talimatını verdiğini açıklıyor.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
0: Sevgili dinleyenlerimiz, Hürriyet Gazetesi'ne geliyoruz. Evet, kuraklıkla ilgili bir haber ama kuraklığın tam tersi bir haber var burada. 66 yıldır böyle su görmemiştik. Türkiye özellikle son 7 ayda 66 yılın en yoğun yağışını aldı. Ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, barajlarımızdaki doluluk oranımız %75'ler civarında. Bazı barajlarımızda %100'e ulaştı. Bu sevindirici, ancak su doğru yönetilmezse en yıkıcı aletlerden birine dönüşür dedi. Uzmanlar da su yoğunluğunun bazı bölgeler için risk yarattığını söylüyor sevgili dinleyenlerimiz. Suriye ve Irak'taysa Fırat Nehri boyunca taşkın alarm veriliyor ve etkili olan yoğun yağışlar ve Türkiye'den bırakılan su nedeniyle nehir seviyesi hızla yükselmiş ve Rakka, Deir Zor ve İran Erivan vilayetlerinde de tahliye uyarıları yayınlanmaya başlamış ve Suriye yönetimi Fırat kıyısındaki alçak bölgelerde yaşayanların evlerini terk etmelerini dahi istiyor. Sevgili dinleyenlerim, Hürriyet Gazetesi'nden bir başka haber. Evet, ben görünce gülümsedim. Eminim siz de gülümseyeceksinizdir. Trump'a benzeyen manda kurtuldu. Bangladeş'te kafasındaki sarı tüyleri nedeniyle Donald Trump lakabı takılan albino manda sosyal medyada fenomen oldu. Manda İçişleri Bakanlığı'nın müdahalesiyle Kurban Bayramı'nda kesilmekten kurtuldu ve galiba o bir korumaya alındı. Ve bir başka haberimizde anlaşma beklenirken karşılıklı vurdular diye yine bir savaşla ilgili bir haber. Gerekirse saldırırım diyor. Müzakereler başarılı gidiyor denirken ABD-İran geriliminde ibre çatışmaya döndü. ABD İran'ın Hürmüz kıyılarını bombaladı. Tahran Kuveyt'teki ABD üssünü vurdu. Trump'ın gerekirse saldırıları yeniden başlatacağını söylemesi tansiyonu artırdı. ABD basını anlaşmanın sağlandığını, Trump'ın onayının beklendiğini iddia ediyor. İran, ABD'nin son saldırılarla ateşkesi ihlal ettiğini savunarak Washington'a sert tepki gösterdi diye de ekliyor Hürriyet gazetesinde okuyacağımız bu haber. Ve bundan sonra da zaten dış basında bu haberleri detaylarıyla sizlere aktarıyor olacağız.

Axios haber platformuna göre ABD'li ve İranlı müzakereciler ateşkesin uzatılması ve İran'ın nükleer programı konusunda müzakerelerin başlatılmasına yönelik 60 günlük bir mutabakat metni üzerinde anlaşmaya vardı. Ancak Başkan Trump henüz buna nihai bir onay vermedi. Süreci değerlendiren yetkililer söz konusu mutabakat metni üzerinde Salı günü uzlaşmanın sağlandığını ve iki ülke liderlerinin süreci değerlendirdiklerini ifade etti. Aynı yetkililer İran'ın daha sonra kendilerine anlaşmaya imza atmaya hazır oldukları mesajını ilettiklerini iddia etti. ABD'li isimlerin bu iddiası İran tarafından teyit edilmedi. Söz konusu mutabakat metni imzalanırsa Hürmüz Boğazı herhangi bir kısıtlama olmaksızın ticari gemilerin geçişini açılacak. Buna mukabil ABD'de İran limanına yönelik uyguladığı deniz ablukasını kaldıracak. İran basını ise haberin doğru olmadığını bildiriyor. Yarı resmi teslim haber ajansına konuşan İran'ın ABD'li müzakere ekibinden ismi açıklanmayan bir yetkili, bazı batılı kaynakların İran'la ABD'nin terörist rejimi arasında sözde mutabakat saptı metninin tamamlandığı ve sadece her iki tarafın da açıklanmasını beklediği yönündeki iddialar doğru değildir ve metin henüz tamamlanmamıştır ifadelerini kullandı.

0: Yonhap Ajansı'nın haberine göre Güney Kore Dışişleri Bakanı Yardımcısı Park, Güney Kore şirketince işletilen HMM Namu isimli kargo gemisine 4 Mayıs'ta Hürmüz Boğazı'nda düzenlenen saldırının muhtemelen İran füzesiyle gerçekleştiğini açıkladı. Park, henüz analiz tamamlanmayan hava nesnelerinin muhtemelen İran tarafından geliştirilen Nur serisi gemi savar füzeleri olduğu sonucuna vardı. Değerlendirmesinde bulunduğu Park bu sayıda kanıtın İran'ı işaret ettiği yorumunu da yaptı. Güney Kore gemisine saldırı nedeniyle protesto iletilmek üzere bakanlar çağrılan İran'ın Seul Büyükelçisi Kuzey Çin ise ülkesinin saldırıya kesinlikle dahil olmadığını ifade etti.
1: Sabah Ajansı devam ediyor.

Rusya'nın Sputnik haber ajansı, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun İsrail ordusuna Gazze şeridinde işgal altında tuttukları bölgelerin %70'e çıkarılması talimatını verdiğini söylediğini yazıyor. Ateşkese rağmen işgali genişlettikleri ve hava saldırılarını sürdürdükleri Lübnan'a da değinen Netanyahu, İsrail kara birliklerinin ülkenin güneyindeki Litani nehrinin kuzeyine geçtiğini de duyurdu. Netanyahu, Lübnan'a yönelik saldırıların şiddetlenerek devam edeceği tehdidinde bulundu.

Sputnik bir başka haberinde ise dünyanın en iyi yoğurtlu 20 yemeği listesinde Türkiye'den 5 lezzetin girdiğini duyuruyor. Gastronomi platformu Taste Atlas, dünyanın en iyi yoğurtlu bazı yemeklerini açıkladı. Listede Türkiye'den 5 önemli lezzetle 20'ye girerken mantı ve çökertme kebabı ilk 5'te yer aldı. Yoğurtla servis edilen şiş tavuk, çılbır ve haydari de listede kendine yer bulan lezzetler oldu. Listenin ilk sırasında ise Lübnan'ın Şiş Barak isimli yemeği yer aldı. Almanya'nın Deutsche Welle yayın organı, ABD Başkanı Trump'ın Şubat ayında düzenlenen Barış Kurulu toplantısında büyük bir törenle duyurduğu, Gazze Uluslararası İstikrar Gücü'nün aradan geçen 3

0: Aya rağmen kurtulamadığını yazıyor. 20 bin askerden oluşacağı belirtilen gücü komuta edecek ABD'li General Jasper Jeffers, İsrail-Hamas savaşının ardından kalıcı barış ve refah sözü vermişti. Ancak istikrar gücü için asker taahhüdünde bulunan 5 ülkeden hiçbiri kayda değer bir katkı sunmadı. Ateşkesi güçlendirme çabaları da sonuçsuz kaldı. Hamas silahsızlanmayı reddederken İsrail yeni bölgeler ele geçiriyor ve ordunun militan hedefler diyerek düzenlediği saldırılarda siviller de hayatını kaybediyor. Bu süreçte özellikle İran Savaşı, Arap ve Müslüman ülkelerin ABD ve İsrail'le açık işbirliği yapmasını daha da zorlaştırdı. Enerji krizi de bölge ülkelerinin kaynaklarını tüketmiş durumda.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
0: Berlin'in bir diğer haberine göre Almanya'nın önde gelen ekonomistleri giderek artan sosyal güvenlik primlerinin kontrol altına alınması için acil önlem çağrısında bulundu. Ekonomistler yaşlanan nüfusun yarattığı maliyetlerin yakında büyümeyi felç edeceği konusunda uyarıldı. Hükümete danışmanlık yapan bağımsız bir kuruluş olan Ekonomi Bilirkişi Konseyi, ilkbahar raporunda katkı paylarının 2040 yılına kadar bir çalışanın maaşının neredeyse yarısını tüketeceği ve şu anki %42'den %49.7'ye yükseleceğini ifade etti. Bu da brüt maaştan elde edilen net gelirin azalması ve işverenler için iş gücü maliyetlerinin artması anlamına geliyor. Açıklanan oranların çok yüksek olduğu, acil bir şekilde harekete geçirmesi gerektiği ve durumun ekonomi için kötü sonuçları olacağı vurgulandı. Fransa'nın Euronews haber ajansı, Uganda'nın komşusu Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde şüpheli Ebola vakalarının yaklaşık 1000'e yükselmesi üzerine sınırı geçici olarak kapatma kararı aldığını duyuruyor. Karar, Uganda Ebola görev gücü tarafından alınırken ülkede sağlık çalışanlarının enfekte hastalarla temasının artması da endişeleri büyütüyor. Uganda Sağlık Bakanlığı'na göre sınır geçişlerine yalnızca acil durumlar, Ebola müdahale ekipleri, insani yardım operasyonları, gıda ve yük taşımacılığıyla güvenlik gerekçeleri kapsamında izin verilecek. Tüm geçişler ise sıkı sağlık taraması ve izleme protokollerine tabi olacak.
2: Sabah Ajansı devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, şimdi de Washington TRT muhabiri Tuna Şanlı ile bağlantı kuracağız. Bakalım Tuna Şanlı bize Amerika Birleşik Devletleri'nde o cephede neler gelişmiş, neler olmuş anlatsın.
1: Washington'dan merhaba. Birleşik Devletler ve İran arasında arka plan görüşmeleri devam ederken, taraflar yüz yüze görüşmelerin yolunu açmak için kritik konularda karşılıklı anlayışa varmaya çalışıyor. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında kapalı kapılar ardında yürütülen müzakerelerde kritik bir eşiğe gelindi. Birleşik Devletler ve İran müzakerecilerinin ateşkesi uzatacak ve İran'ın nükleer programına ilişkin görüşmeleri başlatacak 60 günlük bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Amerikan basını iki ülkenin anlaşmaya vardığını ve Birleşik Devletler Başkanı Trump'ın nihai onayının beklendiğini iddia etti. Amerikan Axios haber platformunda yer alan ve iki Amerikalı yetkiliye dayandırılan habere göre Birleşik Devletler ve İran arasında bir mutabakata varıldı. Amerikalı yetkililer söz konusu mutabakat metni üzerinde Salı günü uzlaşma sağlandığını ve iki ülke liderlerinin süreci değerlendirdiklerini söyledi. Aynı yetkililer İran'ın daha sonra kendilerine anlaşmaya imza atmaya hazır oldukları mesajını ilettiklerini de iddia etti. Söz konusu mutabakat metni imzalanırsa Hürmüz Boğazı herhangi bir kısıtlama olmaksızın ticari gemilerin geçişine açılacak. Geçiş ücreti alınmayacak. İran 30 gün içinde Boğaz'daki tüm mayınları temizleyecek. Buna karşılık olarak da Birleşik Devletler İran limanlarına yönelik deniz ablukasını kaldıracak. Haberde mutabakat zaptının Birleşik Devletler Başkanı Donald Trump'ın onayını beklediği de belirtildi. Amerikan yetkili makamlarındansa iddialara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Diğer taraftan iki ülke arasında sahada gerginlik artıyor. Birleşik Devletler İran'ın güneyindeki Bender Abbas yakınlarında askeri hedefleri vurdu. Washington saldırının gerekçesini Amerikan güçleri ve ticari deniz trafiğine yönelik tehdit olarak açıkladı.

0: İran'da misilleme olarak bölgedeki bir Amerikan hava üssünü hedef aldığını duyurdu. İran basını Amerikan Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçağın düşürüldüğünü iddia ederken Washington bu iddiayı yalanladı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında sahada gerginlik devam ederken masada ise aşılamayan pürüzler var. Amerika Birleşik Devletleri İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarının imha edilmesi konusundaki ısrarını sürdürüyor. İran ise buna yanaşmıyor. Diğer taraftan her iki ülkede Hürmüz Boğazı'nda kısıtlamaları kaldırmanın koşulu olarak karşı tarafın önce kısıtlamaları kaldırmasını gösteriyor. Birleşik Devletler Başkanı Trump, İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasının görüşülmediğini belirtirken, Perşembe günü Birleşik Devletler Hazine Bakanlığı İran'a yönelik yeni yaptırımlar açıkladı. Dolayısıyla sahada ve masada gerginliğin önümüzdeki süreçte devam etmesi bekleniyor. Tuna Şanlı, TRT Washington.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
2: Sevgili dinleyenlerimiz, Sabah Ajansı devam ediyor ve yanı başımıza gazeteci Yeşim Eraslan. Hoş geldiniz Yeşim Hanım.
3: Merhabalar, hoş buldum.
2: Bayramınız da kutlu olsun.
3: Hepimizin bayramı kutlu olsun.
2: Nasıl
3: buradan
2: geçti?
3: Kutlamış olalım. Yani biraz tabii ki Ankara koşullarını düşünecek olursak biraz yağmurlu, kapalı geçti.
2: Evet, evet.
3: Ama görünen o ki şehir oldukça boşalmış, sakinlemiş durumda. Herkes
2: bize
3: işine
2: kaldı.
3: Yaradı.
2: Şehir bize kaldı.
3: Aynen öyle, evet. Tatilciler mutludur diye
2: aileniz
3: düşünüyorum.
2: Aileniz burada mıydı?
3: Burada, ailemle birlikteyim.
2: Çok şükür.
3: Gayet güzel, aileyle birlikte
2: ne güzel
3: bir bayram geçiriyoruz.
2: Evet.
3: Umarım herkes, tüm Müslüman dünyası ailesiyle birlikte savaşların olmadığı, barışların
2: İnşallah.
3: Yaşandığı,
2: İnşallah.
3: Kayıpların olmadığı bir bayramlara yaşar ve bayramlara kavuşuruz diyorum.
2: İnşallah ve herkes şu anda tatilde olanlar da kazasız belasız hayırlısıyla
3: İnşallah.
2: Dönsünler. Çünkü
3: evet.
2: Trafikte önlemler de bir hayli fazla, kurallara uydukları sürece herhangi bir sorun olmayacaktır diye düşünüyorum ben.
3: Yani açıkçası trafikte alınan önlemler, çünkü yakın çevremden tatile gidenler, bu bayramı tatilini fırsata çeviren arkadaş, eş dostlarımız oldu. Görünen o ki ciddi önlemler alınmış.
2: Çok
3: ve
2: güzel.
3: Cezaların da yüksek olması sebebiyle insanlar birazcık daha yol kurallarını, trafik kurallarını uymaya başlamış. Çok büyük kaza haberlerine denk gelmedim. Yok mu? Var ama birazcık daha kontrol bir şekilde insanlar hareket ettiğini söylemek mümkün açıkçası.
2: Evet, bu önlemden mutlaka fayda sağlıyordur. Ama en çok benim de rastladığım, orada burada televizyona bakarken, kaçan koçlar.
3: Evet. Her sene maalesef yani kendilerini kesen kasaplar.
2: Kasaplar. Evet, acilli kasaplar.
3: Yani acemi kasaplar. Evet, bu işi evet. ben bilirim deyip işi ehline bırakmaktansa kendi yapmaya çalışanlar. Sizin de söylediğiniz gibi kaçan koçlar, boğalar, tosunlar.
2: Siz de az evvel gülümsediniz. Siz mi o habere, Donald Trump'a?
3: Evet evet, birkaç gün önce denk gelmiştim ben de o habere. Yani hakikaten de bir yalan yok, bir benzerlik görünüyor gibi açıkçası.
2: Koruma altına alınmıştır.
3: Evet öyle, öyle sizin okuduğunuzdan anladığımız öyle.
2: Evet, şimdi gülümseyen yanları bıraktık, şimdi başka bir alana geçiyoruz. Aslında Trump bizi hep gülümsetiyor. Yani yaptığını söylediğiyle yaptığı arasındaki tüm çelişkilerle bir müstehsi gülümseme oluşuyor yüzümüzde. Sayın Eraslan, ABD cephesindeki bazı gelişmeleri siz de az evvel dinlediniz ve ABD ile İran arasında nükleer program ve bölgesel sorunlara yönelik diplomatik çözüm arayışları da devam ediyor ve Basra Körfezi'nde taraflar arasında bir gerginlik var. Askeri hareketlilik yine devam ediyor. Sizin bu konudaki görüşlerinizi alalım.
3: Evet, açıkçası 7 hafta oldu Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrasında başlayan ateşkes, ama dönem dönem Amerika'nın saldırıları devam ediyor. Bu ateşkes sonrasında İran'da ciddi bir toparlanma sürecine girdi açıkçası, ama hiçbir sebep yokken olur mu olmaz mı diye bir süredir, hani bayramda, çünkü Netanyahu'nun ciddi bir ısrarı vardı Kurban Bayramı'nda İran'a yeniden saldırıların düzenlenmesine yönelik, ama birazcık daha Amerika itidalli davranıyormuş gibi görünüyordu, ama geçtiğimiz günlerde milyonlarca Müslüman haç görevini görürken Amerika Birleşik Devletleri ortada bir sebep yokken yeniden

0: askerlerinin güvenliğini sağlamak adına İran'ın füze tesislerini de Hürmüz Boğazı'na tekrardan mayın döşeyecek olan gemileri, tekneleri vurduğunu
1: Söylüyor.
0: söyledi. Ama öbür taraftan açıkçası beklenen olmadı. Çünkü İsrail'in büyük beklentisi İran'ın bu saldırıya karşılık vermesiydi. İran birazcık daha itidalli davrandı açıkçası bu noktada. Ama nereye kadar bu şekilde dayanır onu da çok kestirmek mümkün değil. Çünkü İran'dan saldırılar sonrası yapılan açıklamalarda savaşın tekrar başlaması durumunda İran'ın yine Amerika üslerinin bulunduğu, özellikle Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Umman gibi alanlarında işin içine dahil ederek saldırılarını gerçekleştireceğini, kendi ülkesini korumak için bu saldırıları, o topraklardaki Amerikan askerlerine yönelik saldırıları gerçekleştireceğini açıkladı. İşin tabii bir de ekonomik boyutu var. Elbette ki hepimizi etkileyen bir boyut. Yaklaşık 28 Şubat'tan beridir yükselen petrol fiyatları, 100 varil fiyatı aşmış durumda. Tekrar geriye dönüşü, savaş bitse bile tekrar geriye dönüşün olmayacağına yönelik söylentiler var. Söylemler var uzmanlardan. Açıkçası birçok ülkeyi yakından ilgilendiriyor. Evet, hepimiz savaşın durmasını, bitmesini bekliyoruz ama savaşa hiç dahil olmayan ülkelerin de artık ekonomilerinin çökme noktasına geldiğini söylemek mümkün. Bangladeş gibi, Endonezya gibi ciddi sıkıntıların yaşandığı, petrol ve enerji, akaryakıt anlamında İran'la alışverişi olan ülkelerin sıkıntıda olduğunu biliyoruz. Önümüzdeki yaz açıkçası tekrardan savaş boyutuna gelir miyiz? Ben çok da tekrar bir savaşa dönüşüleceğini düşünmüyorum. Açıkçası sonbahar gibi her iki ülke arasında bir şekilde barışın sağlanacağını düşünenler arasındayım. Çünkü Amerika İran'ın güneyini vururken Katarlı bir ekip Tahran'da görüşmeler devam ediyor. Doha'da görüşmeler var, devam ediyor. Pakistan zaten işin içerisinde. Bu konuda Türkiye'nin de savaşın sona ermesi, çünkü sınır komşusuyuz. Savaşın sona ermesi konusunda ciddi girişimleri var. Dolayısıyla sonbahar gibi bir barış beklentisi içerisindeyim. Tabii ki Amerika Netanyahu'yu tutabilirse diyeceğim yine sonuçta. Çünkü ciddi bir bu noktada Amerika'dan çok Netanyahu'nun söylemleri, isteklerinin, kışkırtıcılığının yön verdiğini görüyoruz. Geçtiğimiz hafta yapılan bir telefon görüşmesi olmuştu her ikisi arasında. Ciddi bir kamplaşma, ayrışma olmuştu. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri, ABD basınına yansıyan bilgilere göre Trump'ın artık birazcık daha barışa umut vermek, ateşkes görüşmelerin devam etmesini yönündeki söylemine Netanyahu karşı çıkmış. Her iki tarafta karşılıklı sesi yükselterek hakareti içeren cümleler kurmuşlardı. Bu noktada Eylül-Ekim gibi bir tekrardan barışa oturulabilir gibi görünüyor. Sıcak bir yaz geçireceğiz. Hem ekonomik anlamda petrolün etkisinin ciddi şekilde ülkeler hissedecek. Ekonomiye yansımını hepimiz hissedeceğiz. Yani sadece Türkiye değil, bu bütün dünya ülkeleri oradan petrol alan, enerjisini oradan sağlayan, Türkiye tam olarak oradan almasa bile yine de bir yansıması olacak. Açıkçası sıcak bir yaz geçecek gibi görünüyor. Umarız bir an önce ateşkes varmış gibi görünen ateşkes barışa evrilir ve sonuç bulabiliriz.
1: İnşallah. Şimdi sevgili dinleyenlerimiz, bir başka sorumuz da Yeşim Hanım'a. Birçok Afrika ülkesinin Türkiye'nin Somali'de uyguladığı güvenlik ve ekonomik işbirliği modelinin talep etmesi üzerine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'de gerçekleştirilen Efes askeri tatbikatı sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye'nin Afrika ülkelerine yönelik askeri eğitim ve teknik destek faaliyetlerini sürdürdüğünü söylemişti. Birçok Afrika ülkesinin Türkiye'nin Somali'de uyguladığı güvenlik ve ekonomik işbirliği modelini talep ettiğini açıklamıştı. Afrika ülkelerinin Türkiye'ye sunduğu modelin temel çerçevesini ve acaba siz bunu dinleyicilerimize bir çizebilir misiniz, anlatabilir misiniz?
0: Yani açıkçası Türk Silahlı Kuvvetleri dost ve müttefik ülkeleri yönelik askeri eğitim faaliyetleriyle uluslararası alandaki etkisini her geçen gün artırdığını söyleyebiliriz. Efes çok önemli bir örnek. İlk kez Efes'te Somali ordusu, özür dilerim, Suriye ordusu ilk kez uluslararası bir tatbikatta yer aldı. Ve kendi askeri, kendi ordusuyla Türkiye'nin eğittiği asker Somali, Suriye ordusu yer aldı. Bunun yanı sıra Efes'te enteresan bir şey daha gerçekleştirdi. Özellikle Batı kışkırtmasıyla ayrılmaya, bölünmeye, Kaddafi sonrasında bölünmeye çalışılan Libya, hem doğu

0: hem batısıyla tek bir ordu olarak Efes'te yer aldı. 50'den fazla ülke katıldı. Birçok ülkenin, özellikle Yunanistan, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri gibi çevremizdeki Türkiye'yi kendilerine düşman olarak gören ülkelerin dikkatle yakından izlediği bir tatbikattı. Efes'in sonuçları oldukça etkisi çok daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi Hava Karadeniz Kuvvetleri unsurlarıyla farklı coğrafyalarda aktif görev üstlenen Türkiye yalnızca savunma desteği sunmuyor. Aynı zamanda sahada operasyonel kapasite inşa eden stratejik bir güvenlik ortağı olarak öne çıkıyor. Önemli, Balkanlarda Afrika'ya, Orta Asya'dan Kızıldeniz hattına kadar uzanan geniş bir coğrafyada yürütülen eğitim programları, uçuş emniyetinden özel harekat eğitimlerine, arama kurtarma faaliyetlerine, terörle mücadeleye kadar kritik alanları kapsıyor. Geçtiğimiz günlerde Çiğli'de bir eğitim tamamlandı. Önce onu bir hemen kısacık hatırlatayım. 7 ülke katıldı. Azerbaycan, Gürcistan, Kuzey Makedonya, Malezya, Libya, Senegal ve Türkmenistan ordusundan askeri personel yoğun eğitim süreciyle uçuş eğitimi, kriz yönetimi, operasyon koordinasyonu ve görev standartları konusunda kapsamlı eğitimler verildi.
1: Yeşim Hanım, sizin
0: Senegal'de
1: uzmanlık alanınız değil mi?
0: Ben savunma ve diplomasi,
1: savunma muhabirsiniz.
0: evet, onun yanı sıra Senegal semalarında Türk Deniz Kuvvetleri'nin etkin görevleri var, halen devam ediyor ve tabii ki Somali. Somali bizim için çok önemli. Çünkü 21. yüzyılın görüyoruz ki 21. yüzyıl Afrika kıtası üzerinden şekilleniyor. Çin'in, İsrail'in, Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Suudi Arabistan'ın çok çok ciddi ciddi eğilimleri var o bölgeye. Biliyorsunuz özellikle Fransa ve İngiltere birçok ülkeden, Afrika'daki bir yıllardır sömürdükleri
1: Doğru.
0: ülkelerden adeta kovularak gönderildikten sonra, askerleri çıktıktan sonra büyük bir boşluk oluştu. Çin bu boşluğu kapatmak için çok ciddi çaba sarf ediyor. Türkiye'de kendisine gelen talepler üzerine bu konuda adımlar atıyor. 2011 yılında, 2011-2012 yılında Somali tamamen bitmiş bir ülkeyken, yardım çağrısı yaparken, kimse Somali'nin dönüp yüzüne bakmazken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ailesiyle birlikte Somali'ye gitti. Somali'nin elini tuttu, destek olacağını söyledi. Gerçekten o günden bugüne de terörle artık yaşamaya alıştırılmaya çalışılan Somali ülkesini parçalanmaktan, bölünmekten, küçük küçük devletçikler oluşturulmaktan gerçekten kurtarılması anlamında Türkiye önemli bir adım attı. Somali örneği çok önemli. Çünkü Afrika'daki ülkeler 10 yıllardır, belki 100 yıllardır kaynaklarının sömürülmesine alışmış ülkeler. Yani çok basit. Buraya bir şey yapılacak. Belki 6 ayda bir yapılacak tesis, 6 ayda 1 yılda bitecekken 20 yıl, 30 yıl boyunca yapılmayıp oranın, o ülkenin kaynakları sömürüldü. Ama Türkiye'ye gittiği zaman hiçbir zaman sömürülmeyen, hiçbir zaman da sömürgeci olmayan Türk halkı, Türk milleti, Türkiye devleti.
1: Evet.
0: Dolayısıyla Somali'de gerçekten ciddi işler yaptı. Türkiye'nin en dikkat çeken askeri eğitim projelerinden biri Somali. Mogadişu'daki Kamp Türksom üstünde verilen eğitimler, geliştirilen Gorgor birlikleri Somali ordusunun en seçkin güçlü ordusu haline geldi. Gorgor, Somali'de kartal demek. Bizim komandolarımıza, özel harekatlarımıza eşdeğer birlikler. Somali ordusundan askerler Türkiye'ye geldi. Türk kışlasında eğitimler yapıldı. Orada ciddi bir askeri üs oluşturuldu. Okullar oluşturuldu. Subaylar yetiştiriliyor ve bu subaylar hem yüzyıllardır bir geçmişi olan Türk askerinin, Tamete'den beri gelen köklü geçmişiyle, hem Türk askerlerinin, Türk ordusunun kriterleri, hem de NATO kriterleriydi. Birbirine özümsemiş olan Türk Silahlı Kuvvetleri ciddi bir eğitim modeli veriyor. Evet, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in söylediği gibi, özellikle Afrika ülkelerinden artık Türklerin hiç kimseyi sömürmediğini fark eden, bu konuda yapacağı, verdiği sözleri yerine getirdiğini söyleyen Türkiye Devleti'nin açıkçası ciddi bir şekilde Türkiye'ye talep olduğunu biliyoruz birçok ülkeden Afrika'da. Yakında, önümüzdeki günlerde bu konuda yine bir Somali benzeri bir eğitimli bir başka ülkeyle de başlanacağını söylemek çok da mümkün. Dolayısıyla bu, evet, Milli Savunma Bakanı'nın söylediği gibi 30 kadar devletin Türkiye'ye yüzünü döndüğünü söyleyebiliriz Afrika'da. Kendi ordularının da Türk silahlı

0: kuvvetleri tarafından eğitilmesi konusunda ciddi bir istek, talep var. Dolayısıyla Türkiye için sevindirici bir gelişme.
1: Evet.
0: Bu ahaliyi rahatsız ediyor mu? Elbette ki rahatsız ediyor ama yapabilecek bir şeyimiz de yok. Verdiğimiz rahatsızlıktan mutluluk duyduğumuzu söylemek mümkün. Onun yanı sıra Milli Savunma Bakanlığı'nın dün enteresan, biz hep yıllardır, siz de bilirsiniz, hatırlarsınız, bayramın ilk günü terörle mücadele eden, 10 yıllardır terörle mücadele eden bir ülke olduğumuz için Milli Savunma Bakanlığı Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarıyla özellikle terörle mücadele edilen bölgelerde sınır hattındaki birliklere gider, orada bayramlaşılır ve tekbir alınırdı. Bu sene terörle mücadelede artık Türkiye terörle mücadeleye kilit vurdu. Birçok noktayı, birçok sorunu geride bıraktı ve bir başlattığı bir süreç nedeniyle uzun yıllardan sonra Milli Savunma Bakanlığı Güneydoğu ya da Doğu Anadolu'daki birliklerde değil, Edirne'de dün Yaşar Güler ve beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi ile Edirne'deki 9. Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı Arda Hudut Bölük Merkezi'nde Mehmetçik'le bayramlaştı. Tekmil aldı. Terörle, dediğim gibi terörle mücadele dönemlerinde Doğu ve Güneydoğu sınırlarında olurdu. Dolayısıyla bu hani verilen mesaj, seçilen birlik ve Edirne olması oldukça dikkat çekici. Evet. Hemen küçük bir hatırlatma yapayım. 98-99 seneleriydi. Hepimiz o zaman gençtik. Belli çocukluk yaşlardaydık. Kara Kuvvetleri Komutanımız Atilla Ateş Hatay'daki sınır hattına giderek orada Suriye'ye ciddi bir ultimatom vermişti. Ya siz bırakın ya da ben gelip alayım malum şahsı diyerek. Ondan sonra işler çok karışmıştı. Hüsnü Mübarek Mısır Cumhurbaşkanıydı. Türkiye'ye gelmişti. Suriye ile Türkiye arasında bu ara bulucu olmaya çalışmıştı. Ve Türkiye'nin kararlılığını görünce malum kişi Suriye'den ayrılmak zorunda olmuştu. O nedenle sınır hattında Milli Savunma Bakanı'nın bu vermiş olduğu mesajlar çok önemli. Hemen bir bakalım ne demiş, birkaç cümlesini hatırlatalım. Böylesine kritik bir jeopolitik ortamda tüm gelişmeleri dikkatle takip etmekte, ülkemizin hak ve menfaatlerini büyük bir kararlılıkla muhafaza etmekteyiz. Bu kapsamda özellikle mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasına yönelik meselelerde güvenlik politikamızın en hassas başlıkları arasında yer almaktadır. Özellikle hatırlatmak isterim ki Türkiye olarak başta Ege, Doğu Akdeniz, Kıbrıs olmak üzere bölgemize ilişkin tüm meseleler uluslararası hukuka bağlı, barış ve istikrardan yana sorunların diyalog yoluyla çözülmesini önceleyen bir anlayışla hareket ediyoruz. Ancak bu yaklaşımımız milli ve menfaatlerimizden taviz vereceğimiz anlamına asla gelmemektedir diyor. Açıkçası sizinle görüşüyor olabiliriz, sizinle konuşuyor olabiliriz ama bizim sabrımızı zorlamayın diye Yunanistan'a çok net bir mesaj verilmiş oldu Edirne'den. Bunun da altını çizmeden geçmemek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü evet, son dönemde özellikle kendi iç siyasetinde Milli Savunma Bakanı, Yunanistan Milli Savunma Bakanı Dendias'ın kendi iç siyasetinde çıkar hesapları nedeniyle sürekli Türkiye'ye yönelik mesajlar vermesi, adaları gayri yani silahsız olması gereken adaları silahlandırmaya çalışmaları, İsrail'e girmiş olduğu kirli pazarlıklar, kirli oyun, kirli ittifakları düşünecek olursak Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Edirne sınırında çok net mesajlarını verdi açıkçası. Umarım anlayan da ne demek istediğini anlamıştır.
1: Şimdi Somaliland'le ilgili bir durum var. Ondan mı bahsedelim vaktimizde düşünürseniz? Yok, bence İsrail'le ilgili konuşacağımız konu daha önemli derseniz ona öncelik vereyim.
0: Her ikisi de olabilir değil açıkçası.
1: Tamam.
0: Nasıl uygun görürseniz.
1: Tamam, yani Somaliland'dan bahsetmişken İsrail Birleşik Arap Emirlikleri ve Somaliland arasındaki ilişkilere de değinelim o zaman. İsrail 1991 yılında Somali'den bağımsızlığını ilan eden ancak dünyada resmi bir tanınırlığı olmayan Somaliland'i Aralık ayında bağımsız bir devlet olarak kabul etmiş. Türkiye başta olmak üzere bölgedeki birçok ülkenin tepkisini çekiyor bu durum. Ancak Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn bu kararı kınamıyorlar. İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri Somaliland üzerinden neyi amaçlıyor olabilir?
0: Elbette ki Somali'nin parçalanması, orada güçlü bir özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından eğitilmiş gorgor birliklerinden bahsetmiştim az önce. Güçlü bir Somali ordusu ise bölünmüş, parçalanmış küçük devletleri şeklinde yaşayan, kolay idare edilebilir, doğal kaynaklarına rahat çökülebilir, rahat erişilebilir küçük devletçikler oluşturmaya çalışıyor. Sudan'da da bunun örneğini görüyoruz. Aynı şeyi bir İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri Sudan'da da benzer politika yürütüyor. Büyük bir devlettense bölünüp iç çatışmalarla, terörle yaşayan ve kaynakları yıllardır sömürülen, zenginliklere ulaşamayan, halkı fakir, yoksul, küçük devletçikler onların elbette ki işine geliyor. Çünkü her ne kadar sömürülürse sömürsün hala ciddi bir kaynaklara sahip bölge. Somali'nin bir de ayrı bir noktası var. Bulunduğu coğrafi olarak bulunduğu konum gerçekten çok kritik bir konum. Boğazların geçişlerin olduğu bir noktada yer alıyor Somali. Dolayısıyla geçtiğimiz yıllarda Etiyopya ile Somali savaş noktasına gelmişlerdi bu Somaliland yüzünden. Türkiye araya girdi. Ankara Anlaşması yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan her iki ülkenin liderini de yanına oturtarak burada anlaşacaksınız. Kardeş ülkelersiniz. Bir arada bir çözüm bulacağız diyerek 2 yıl önce 2024 yılında bu iki ülkeyi barıştırmıştı. Bu noktada kurulan tezgah olmayınca artık Somaliland üzerinden işler dönmeye başladı. Dolayısıyla büyük Somali'nin bölünüp küçük devletçikler haline getirilerek kolay yönetilebilir. Özellikle o tam kritik boğazın olduğu nokta ele geçirilmesi noktasında İsrail'in savunması oradan Yemen'i çok daha rahat vurabileceği, Husileri çok daha kontrol altına alabileceğine yönelik çıkarımları var. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri Somali'de F-16'larda görevlendirdi. Hava üstünlüğü de elinde. Gerçekten gorgor birlikleri de ciddi bir eğitimden geçiyor. Elşababı elini önüne katarak sürerek gidiyor şu anda Somali ordusu. Terörle mücadelesi oldukça iyi gidiyor. Elbette ki bir takım ülkelerin de işine gelmiyor. Dolayısıyla dediğim gibi küçük devletçikler yaratarak, oluşturarak, bölerek, parçalayarak yönetme hevesindeler.
1: Evet. Sevgili dinleyenlerimiz, İsrail Başbakanı Netanyahu orduya Gazze şeridinde işgal altında tuttukları bölgelerin %70'e çıkarılması talimatını verdiğini biliyoruz. Ateşkese rağmen işgali genişlettikleri ve hava saldırılarını sürdürdükleri Lübnan'a yönelik saldırıların da şiddetlenerek devam edeceği tehdidinde bulunuyor ve İsrail ordusunun ateşkes sürecine rağmen saldırılarını sürdürmesini biz acaba nasıl okumalıyız ve bu durum ateşkesin tamamen çöktüğü ve daha büyük bir kara ya da hava operasyonunun habercisi olduğu anlamına gelir mi Yeşim Hanım?
0: Yani açıkçası orada bir ateşkes yapılmasını İsrail hiçbir zaman istemedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın ben barış insanıyım, Nobel'i hak ediyorum diyerek ortaya çıktığı dakikalarda şu ana kadar herhangi bir barışı sağladığını da göremedik. Bir noktada işte Gazze için hem birlikte vurdular hem de birlikte barış ateşkes ilan ettiler. Açıkçası bu ateşkesin ilanının hemen ardından da saldırılar olmuştu. Halen saldırılar devam ediyor. Sadece Gazze'de değil Batı Şeria'da da ciddi saldırılar devam ediyor. Dolayısıyla İsrail'in Netanyahu'nun Gazze'nin kendi kontrolü dışında bir güç tarafından yönetilmesini istemediğini artık hepimiz biliyoruz. Gazze'de sözün bittiği noktadayız. Yardım edilmesine izin verilmiyor. Yardıma giden gemiler açık denizlerde korsanlık yapılarak vuruluyor. İnsanları el konuluyor. İnsanlar bir şekilde hakarete uğrayarak, barış için yardım götüren insanlar hakarete uğrayarak, aşağılanarak orada İsrail saldırgan güçleri tarafından el konuluyorlar. Dolayısıyla evet, İsrail Gazze'de kesinlikle ateşkes istemiyor. İsrail barışı istemiyor. Oranın tamamen hakiminin kendi ülkesi kendine ait olmasını istemiyor ve orada hiçbir Müslümanı, hiçbir Gazze'liyi istemiyor. Ama elbette ki en başından biridir. İnanılmaz kötü şartlarda yaşıyor olmasına rağmen Gazze halkı da Gazze'den çıkmamakta direniyor.
1: Evet, ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Ermenistan'daki parlamento seçimlerine az bir süre kala gerçekleştirmiş olduğu İrvan ziyaretinde Başbakan Paşinyan ve hükümetine güçlü desteğini açıkladı sevgili dinleyenler. ABD Başkanı Trump da Paşinyan'a parlamento seçimleri için tam ve eksiksiz destek vereceğini söyledi. Rubio'nun ziyaretini ve açıklamaları sadece bir dayanışma olarak mı görmeliyiz, yoksa Güney Kafkasya'da yeni bir Amerikan stratejisi mi? İlk sorumuz bu. Bir de Ermenistan'ın son dönemde Hindistan

0: Ve Fransa gibi ülkelerle de ciddi savunma anlaşmaları yaptığınızı biliyoruz. Perde arkasında bir de gizli silahlanma iddiası var. Ermenistan'ın bu hızlı ve yer yer gizemli silahlanma çabası bölgedeki kalıcı barış arayışlarını etkiler mi?
1: Elbette etkiler çünkü Ermenistan açıkçası Batı'yı da şok edecek bir silahlanmanın içerisine girdiği ortaya çıktı. Cumhuriyet Ermenistan Cumhuriyet Günü nedeniyle düzenlenecek bir askeri geçit vardı ve bu askeri geçitte ilk kez Çin yapımı CH-4 Rainbow gökkuşağı muharebe insansız hava araçları görüntülendi. Bu araçların alındığına yönelik herhangi bir bilgi yoktu açıkçası. Gizli bir silahlanmanın mesajı olarak yorumlandı. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa Ermenistan'da son dönemde ciddi hani yakınlaşma zaten devam ediyordu. Ama Çin'den alınmış olan bu silahları düşünecek olursak bu işin içerisinde Rusya'nın da parmağının olduğunu söylemek mümkün. Çünkü bu araçların Rus sınırına çok yakın Gümrü hava üssünde bulunduğu tespit edildi, ortaya çıktı. Bir şekilde yayıldı ortaya açıkçası. Bunun Rusya'nın bilgisi olmaması imkansız, açıkça bunu söyleyelim. Çünkü Ruslara ait bir üsse çok yakın. O üs aynı zamanda Ruslara da ait bir üs. Rusya ve Çin başka planlar yaptığını söylemek çok da mümkün. Çünkü Kafkasya denkleminde Çin hiçbir zaman yer almadı. Rusya, Amerika ve Türkiye'nin etkisi oldukça yüksek. Ermenistan'la son dönemde Türkiye arasında ciddi bir normalleşme süreci devam ediyor. İlişkiler gayet iyi gidiyor. Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki ateşkesin barış anlaşmasıyla artık tamamen imzalanmasından sonra karşılıklı sınır kapılarının açılmasına yönelik anlaşma imzalanacaktı. Onu bekliyoruz önümüzdeki dönemde. Ama Ermenistan'ın bu atmış olduğu gizli silahlanma, gizli adımlar açıkçası Ermenistan yüzünü batıya dönmüş gibi görünse de başka bir doktrinle kendi gizli planlarının olduğunu söylemek çok da mümkün açıkçası. Dolayısıyla bu konuda rehavete girmeye hiç gerek yok. Bambaşka ittifaklar karşımıza çıkabiliyor. Dolayısıyla barışçı bir yüz göstererek farklı planlar yapılıyormuş gibi görünüyor. Dolayısıyla bu noktada Türkiye'nin de Azerbaycan'ın da Ermenistan'a karşı oldukça dikkatli davranması gerektiğini düşünenler arasındayım. Kafkasya'da herkesin planları var. Kafkasya'da özellikle Amerika'nın bizim Zengezur dediğimiz ama Amerika'nın Trump dediği o geçit üzerinde. Çünkü gerçekten Orta Asya'yı hem Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayacak çok önemli bir
0: Amerika
1: geçit.
0: Trump mı diyor geçidi?
1: Evet, Trip geçidi diyorlar onlar. Bizim Zengezur geçidi dediğimiz noktada. Dolayısıyla önemli bir nokta. Özellikle Rusya'ya yaklaşma noktasında Amerika'nın Ermenistan'ı ciddi şekilde kullanma planlarının, programlarının olduğunu biliyoruz. Ama orada Kafkasya'da bir Çin denkleminin ortaya çıktığını söylemek bu silahlardan sonra çok da yanlış olmaz. Bunların dediğim gibi Rusya'nın haberi de olmadan olmaması imkansız. Dolayısıyla çok itidalli, çok dikkatli davranmak gerekiyor Ermenistan konusunda. Önümüzdeki günlerde gelişmeleri hepimiz göreceğiz.
0: Peki, çok teşekkür ederiz. Bayram sabahında sizi yorduk. Hem stüdyoya geldiniz hem de gerçekten çok detaylı bir şekilde bize olup biteni anlattınız. Yeşim Eraslan, eksik olmayın.
1: Ben teşekkür ederim. Çok
0: Sağ olun,
1: teşekkürler.
0: sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz Songül Salman ve Hatice Tuğba Sarıoğlu birlikte hazırlıyorlar programı. Burak Kararoğlu ile çalışıyoruz teknik masada. Ferdi Bilen yayın şefimiz ve ben Yasemin Pamukçu mikrofonda veda ediyoruz. Size hoşça kalın.

Bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses. İhtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Pakistan'dan. Malik Abdülcabbar yollamış. Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Urduca masası çalışanlarına selam. Pakistan'ın Lahor şehrinde yaşıyorum. Türk dizilerinden Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'ı çok seviyorum. Osmanlı tarihi, İslam tarihi içinde büyük bir öneme sahip. Bu nedenle Pakistanlılar kendi tarihleri kadar Osmanlı tarihine de çok düşkündürler. Birçok kişi dizileri bilgisayarlarına kopyalayarak izliyor. Aslında bu dizileri izleme oranı bilinenin de çok üzerindedir. İslam tarihinin böyle güzel bir şekilde anlatılmasından mutluyum. Ayrıca bu tür çalışmaların devamını bekliyoruz. Son olarak ricam, mümkünse bu tür dizilerin Urduca'ya da çevrilmesidir. Chris Johnson mektubunu Amerika Birleşik Devletleri'nden yolluyor. Sevgili Türkiye'nin Sesi Radyosu, 69 yaşındayım ve 55 yıldır kısa dalga radyo dinlemekteyim. Avrupa kanalları genellikle favorimdi ama hepsi kapandı. Sizlerin yayın yapması beni çok mutlu etti ve görüyorum ki Türkiye'nin Sesi Radyosu hala dinamik ve ayakta. Bundan sonra tek favorim sizlersiniz. Umarım İngilizce yayınlarınız Amerika'da hiç kesilmez ve hep devam eder. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün Türk sinemasının en derin ve sarsıcı başyapıtlarından biri olan 1987 yapımı Ana Yurt Oteli adlı filmden söz edeceğiz. Yusuf Atılgan'ın dev eserinden uyarlanan ve ünlü yönetmen Ömer Kavur tarafından perdeye aktarılan bu film, sinemamızdaki varoluşçu anlatının zirvesidir. Hikayemiz küçük bir taşra kasabasındaki otelin katibi olan Zebercet'in iç dünyasına odaklanır. Macit Koper'in unutulmaz performansla hayat verdiği Zebercet, tek düze bir hayat sürmektedir. Ancak bir gün gecikmeli Ankara treniyle gelen gizemli bir kadının otelde bir gece konaklaması, Zebercet'in tüm bastırılmış duygularını açığa çıkarır. Kadın gittikten sonra başlayan bekleyiş, zamanla bir saplantıya ve kaçınılmaz bir yalnızlığa dönüşen karanlık bir yolculuktur. Film, yalnızlığın sadece fiziksel bir durum değil, ruhu içeriden kemiren bir hastalık olabileceğini net anlatır. Macit Koper, donuk bakışları, taşranın boğucu atmosferini izleyiciye iliklerine kadar hissettirir. Yönetmen Ömer Kavursa, otelin loş koridorlarını ve gıcırdayan kapılarını adeta birer karaktere dönüştürerek bizi Zebercet'in sıkışmış dünyasına hapseder. Ana Yurt Oteli, sessizliğin sesini en gür şekilde çıkaran filmlerden biridir. Bize insanın en büyük hapishanesinin kendi zihni olduğunu

0: olduğunu ve bazen o kapının içeriden kilitlenebildiğini anlatır. Zebercet'in bitmek bilmeyen bekleyişi aslında hiç gelmeyecek olan bir kurtuluşun ve bir türlü gerçekleşemeyen aidet duygusunun sembolüdür. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Ölem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Türkiye'de saat 12.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Yasemin Pamukçu, haberleri veriyoruz. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, yayımladığı mesajla Azerbaycan'ın bağımsızlık gününü kutladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yayımladığı mesajda tek millet, iki devlet vurgusu yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu, meclise yapılacak CHP grup toplantısının talimatı olmadan gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu. Gerekli bilgilendirmeler talimatım gereği yapılmadığı sürece TBMM CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacaktır dedi. 1 Haziran'da yapılması planlanan parti meclisi toplantısı ise başka bir tarih ertelendi. Memleketi Manisa'da konuşan Özgür Özel, yeni bir parti kurmayacaklarını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay açıklamasına da cevap verdi. Kemal Bey, avukatını Yargıtay'a gönderip başvurusunu çeksin, tedbir kararı kalksın, 40 gün içinde kurultayımızı yapalım, dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in yürütmekte olduğu CHP Grup Başkanlığı görevinin usulen geçersiz sayılması talebiyle meclise başvuru yaptı. Dilekçenin bayram sonrası işleme alınması bekleniyor. Ticaret Bakanı Ömer Bulut, Türkiye ekonomisinin küresel krizlere rağmen güçlü ve dayanıklı yapısını koruduğunu söyledi. İhracata olumlu tablonun sürdüğünü vurgulayan Bulut, Haziran'da yaklaşık 5 milyar dolarlık ihracat artışı sağlayacağız dedi. Alınan tedbirler sayesinde Türkiye'nin enerjide arz sıkıntısı çekmediğini belirtti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Savunma Sanayi'nin önemli projelerinden olan Gökdoğan ve Bozdoğan füzelerinin son harp başlıklı test atışlarını başarıyla tamamladığını duyurdu. Böylece milli hava füzelerinin doğrulama süreci geride bırakıldı ve seri üretim süreci başladı. Yerli ve milli imkanlarla üretilen Türkiye'nin ilk hızlı treninden yeni hız rekoru geldi. Milli elektrikli hızlı tren saatte 240 kilometreye ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, trenlerimiz maksimum hızına ulaşıncaya, tüm güvenlik ve konfor kriterlerini eksiksiz karşılayıncaya kadar testlere devam edeceğiz dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yeşil vatanı korumak için çağrıda bulundu. Daha fazla hassasiyet istihdam ediyorum diyen Bakan Yumaklı, bayram tatilinde orman yangınlarına karşı duyarlı olunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tansiyon yüksek. ABD, İran'ın güneyindeki Bender Abbas yakınlarında askeri hedefleri vurdu. Washington yönetimi saldırının gerekçesini Amerikan güçleri ve ticari deniz trafiğine yönelik tehdit olarak açıkladı. İran'da misilleme olarak bölgedeki bir Amerikan hava üssüne hedef aldığını duyurdu. ABD ve İran arasındaki görüşmeler devam ederken ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nı kimse kontrol etmeyecek, herkese açık olacak dedi. İran'ın anlaşmaya kararlı olduğunu ancak henüz o noktada olmadıklarını belirtti. İran'dansa kırmızı çizgilerden geri adım atmayacağız yanıtı geldi. Soykırımcı İsrail Gazze'de katliam yapıyor. Ateşkesi uymayan İsrail unsurları Kurban Bayramı'nda da bombardımana devam etti. Bayramın ilk iki günündeki saldırılarda can kaybı 16'ya yükseldi. Ve spor, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'da forma giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu sezonun oyuncusu seçildi. Amex stadında düzenlenen ödül töreninde erkek takımında Ferdi Kadıoğlu, kadın takımında ise Fran Kirby de bu ödüle layık görüldü.

Ferdi Kadıoğlu bu sezon Brighton formasıyla tüm kulvarlarda 41 maçta görev alırken bir gol kaydetti. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle:

Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

0: Miras Dokumalar.
1: Miras Dokumalardan merhaba sevgili dinleyenler. Evi yuva yapan dokumalardan söz edeceğiz bugün. El emeği göz nuru dokumalar gereksinimlerimizi karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda kültürel kimliğimizi yansıtıyor. Anadolu'da bir evin hafızası, sandıkta bekleyen çarşafta, misafire uzatılan peşkirde, gelinin çeyizine özenle yerleştirilen peştemalde saklı. Kimi zaman bir yatağın üzerine serilir bu hafıza, kimi zaman sofranın kenarına yayılır, kimi zaman omuzdan bele, baştan sırta sarılır. Pamuk ve keten dokumalar, insan teniyle kurdukları yumuşak temas, nemi emen doğal yapı ve gündelik hayatın içinde sağladıkları rahatlık nedeniyle geleneksel yaşamda her zaman özel bir yere sahip olmuş. Çarşaf, peşkir ve peştemal gibi doğrudan bedenle, temizlikle ve uykuyla ilişkili dokumalarda da bu doğal liflerin tercih edilmesi tesadüf değil. Çünkü bu dokumalar yalnızca bir kullanım eşyası değil, temizliğin, özenin, misafirperverliğin ve zarafetin de göstergesi. Miras dokumalarda bugün çeyizin sessiz emeğine ve ev içi kültürün zarif dokularına odaklanıyoruz. Anadolu'nun kadim dokuma mirası, çarşaf dokumalardan başlayarak peşkir ve peştemal örneklerini ele alıyoruz. Bu dokumaların geleneksel yaşamdaki yerini, kullanım alanlarını, teknik özelliklerini ve günümüze nasıl ulaştığını program danışmanımız Profesör Doktor Aysen Soysaldı ile birlikte değerlendiriyoruz. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Hocam Türkiye'nin dokuma mirası içinde çarşaf, peşkir ve peştemal gibi ürünler nasıl bir yere sahiptir? Geleneksel yaşamda hangi alanlarda kullanıldılar? Bize neler söylersiniz?
2: Evet, bunlar tabii ki günlük yaşamın birer parçası olmakla birlikte hem çeyiz geleneğinde çok önemli yere sahip hem de özel günlerde çok önemli kullanım durumları var. Çeyiz sermede mesela çarşafın işte kenar süslemeleri olsun, peşkirdeki işlemeler olsun mutlaka özel yerlerde gösterilerek serilir. Özellikle bu geleneksel yaşamın da bu çeyiz serme geleneği önemli biliyorsunuz. Hı hı. Yer alır. Peştemal ise hani hamamdan günlük yaşama çeşit çeşit gelinlerden yaşlı hanımlara kadar tarladan evin işlerine kadar her yerde bir önlük gibi ya da bir örtünme aracı gibi her alanda kullanım yeri buluyor.
1: Yani bu üç dokuma grubu geleneksel ev düzeninin ve gündelik hayatın vazgeçilmez parçaları arasında yer alıyor. Çarşaf dokumalarıyla başlayalım hocam. Bugün hazır uyku setleriyle karşıladığımız ihtiyaçlar geçmişte evlerde ya da yerel tezgahlarda dokunan çarşaflarla karşılanıyordu. Geleneksel çarşaf dokumalarının çeyiz kültüründeki yerinden nasıl söz edersiniz?
2: Evet, geleneksel çarşaf dokumaların çeyiz kültüründeki yeri çok önemli. Çünkü bir yatak takımı özellikle olmazsa olmaz gelin yatağı çarşafla, yastıkla ve yorgana yapılan yorgan ağzı da denilen hatta bir takım şeklinde düzenleniyor ve bu düzenleme içinde çarşafın kenarları işleniyor. Efendim yastık yüzü de denilen parçanın kenarları gene işlemeli ya da dantellerle süsleniyor. Kastamonu da mesela çarşaf bağı denen özel bir tırnak bağı ya da çıtlama denen özel bir dantel türü var. Dolayısıyla bu çeyizin vazgeçilmezi. Hatta anneler kızları için hani kız beşikte çeyiz sandıkta. Yani kızı olduğu andan itibaren çeyiz hazırlığı, çarşafını, yastığını

0: ya da işte diğer takımlarını hazırlamaya başlıyor. Yani çeyizin olmazsa olmazı, önceliği bu. Özellikle gelin yatağından bahsettiğimiz gibi sünnet ve lohusa yatağından da bahsetmemiz lazım. Bu yatakların da çarşaf takımları olmazsa olmazı tabii
1: Evet,
0: ki
1: tabii ki.
0: en gösterişli eşyamız. Bu çarşafların sadece kenarları, yani çarşaf kenarı ile bitmiyor. Yatağın eteği var, efendim yorganın ağzı var, çarşaf zaten var, yatağın üstüne seriliyor, onun kenarları var süsleme için yapılan. Bu çarşafların da tipleri var. Yani dokuma olarak pamuklusu, keteni, ipek karışımlısı. Mesela pamuk ipek olanlar özellikle bu hem lohusa hem sünnet ve gelin yataklarında önde. Özellikle onlar olmazsa olmaz kullanılıyor. Diğerlerinde de günlük hayatta tabii ki tamamen pamuklular kullanılıyor. Süslemeleriyle, çarşafın dokumasıyla hepsi bir arada bir gelenek oluşturuyor.
1: Çarşaflar bu yönüyle çeyiz hazırlığının ve aile içi törenlerinde önemli bir parçası diyebiliriz. Çarşaf dokumaları denildiğinde öne çıkan örneklerden biri Kastamonu sarı kıvrak çarşafları. Bu çarşafların kenarlarında kullanılan çarşaf bağları da tarihe tanıklık eden önemli bir el sanatı. Bir ses kaydımız var bu dokumanın yaşatıldığı şehirden. Kastamonu Olgunlaşma Enstitüsü Kumaş Dokuma Atölyesinden usta öğretici ve tescilli bez dokuma, somut olmayan kültürel miras dokuma sanatkarı Seher Yılmaz bize Kastamonu sarı kıvrak çarşaf dokumalarını ve kenar bağlarını anlatıyor.
2: Adım Seher Yılmaz. Kastamonu Olgunlaşma Enstitüsü Kumaş Dokuma Atölyesi'nde usta öğretici ve tescilli bez dokuma kültür sanatçısı olarak görev yapmaktayım. 2002 yılından bu yana bölgemizin zengin dokuma mirasının aslına uygun şekilde korunması, geleneksel tekniklerin modern üretim süreciyle harmanlanması ve bu kıymetli kültürel değerin sanatsal disiplinle gelecek kuşaklara aktarılması hususunda sürdürülebilir çalışmalar yürütmekteyim. Kastamonu geleneksel el sanatları ve dokuma mirası açısından oldukça geniş bir çeşitliliğe sahiptir. Bölgenin dokuma literatüründe sarı kıvrak ve boğmalı çarşaflar, selalmaz dokuması, gönekli kumaşlar ve ilçelere özgün önlük varyasyonları dikkat çekmektedir. Bu dokuma türlerinden Kastamonu dokumacılığı içerisinde özgün bir yere sahip olan sarı kıvrak çarşaf, %100 pamuk liflerinden üretilen ve yatay tezgahlarda dokunan yüksek dayanıklılığa sahip bir tekstil ürünüdür. Bu dokuma sarı kıvrak ve pamuklu ipten geleneksel kamçılı ve çekmeli el tezgahlarında atkı, çözgü bağlantısıyla yapılır. Sarı kıvrak dokumalarında kullanılan ipler tek katlı ve bükümsüzdür. Ancak kumaşın dayanıklılığını artırmak amacıyla ham pamuklu ipe haşırlama adı verilen özel bir işlem uygulanmaktadır. Çözgüde normal bükümlü bir iplik ile yüksek bükümlü kıvrak iplik birlikte kullanılır. Bu ipliklerin bir arada kullanılmasıyla kumaş yüzeyinde çubuk ve çizgi formunda desenler oluşturulmaktadır. Dokuma sürecinde normal bükümlü iplikler tezgahın arkasına yerleştirilen bir askı sistemine bağlanan ağırlıklar yardımıyla gerdirilir. Dokuma tamamlandıktan sonra kumaş yıkandığında gerdirilmiş ipliklerin bulunduğu bölümler yüzülerek yüzeylerde özgün bir doku ve desen meydana getirir. Bu özellik de dokumaya sarı kıvrak adının verilmesini sağlayan belirleyici unsur olarak öne çıkar. Elimizdeki her gencin çeyizinde yer alan sarı kıvrak çarşaflar mutlaka kenarları tırnak boya tekniğiyle bağlanmış şekilde hazırlanarak çeyizin vazgeçilmez bir parçası haline gelir. Bu yönüyle sarı kıvrak çarşaf yalnızca işlevsel bir tekstil ürünü değil, aynı zamanda geleneksel el sanatlarının estetik anlayışın ve kültürel sürekliliğin somut bir göstergesi olarak kuşaktan kuşağa aktarılan önemli bir mirası temsil eder. Kastamonu'nun geleneksel el sanatları arasında önemli bir yeri olan ve sarı kıvrak kenarlarına uygulanan Kastamonu tırnak boyanın ne zaman ortaya çıktığı tam olarak bilinmemektedir. Ancak müzelerde bulunan en eski örneklere bakıldığında bu sanatın en az 18. yüzyıla kadar uzandığı anlaşılmaktadır. Sarı kıvrak adı verilen bu yerel dokumaların uçlarına herhangi bir alet kullanılmadan pamuk ipiyle yapılan bu süslemeler tırnak yardımıyla sıkıştırılarak oluşturulur. Bu sanat bölge kadınları için

0: hem kültürel ifade biçimi hem de gelir elde etme yoludur. Aynı zamanda geleneksel tırnak bağı da çeyizlerin vazgeçilmez parçalarından biridir. Tırnak bağı sadece çarşaf kenarlarında değil, havlu, peştemal ve benzeri ev tekstili ürünlerinde uygulanmaktadır. Kastamonu tırnak bağı somut olmayan kültürel miras envanterinde yer almakta ve 19 Aralık 2022 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurulu tarafından coğrafi işaretle tescillenmiştir. Kastamonu'nun bu zengin geleneksel dokuması, teknik hassasiyeti ve estetik standartlarıyla yerel kimliğin somutlaştığı yüksek nitelikli el sanatları disiplini olarak tanımlanmaktadır.
1: Kastamonu sarı kıvrak çarşafları yalnızca kumaş kısmıyla değil, kenar süslemesiyle de geleneksel üretimin önemli bir parçası olarak karşımıza çıkıyor. Seher Yılmaz'a teşekkür ediyoruz. Hocam, Kastamonu dışında geleneksel çarşaf dokumalarında hangi yöreler öne çıkıyor?
2: Evet, yöre olarak baktığımızda özellikle Amasya Merzifon mesela potlu çarşafıyla öne çıkıyor. Amasya Merzifon'un çarşafları da hemen hemen Kastamonu'ya yakın. Orada da hatta tırnak bağıyla süsleniyor çarşaflar. Ben bizzat orada alan araştırması yapmıştım. Hatta bir yayınım da var. Bu işte sarhoş yolu, yürek motifi gibi motifler öne çıkıyor orada da. Oradan Denizli'ye gelebiliriz. Denizli biliyorsunuz pamuklu dokumacılığın merkezi. Burada da Babadağ çarşafları öne çıkıyor. Denizli Babadağ'da özellikle beyaz çarşaf, Babadağ çarşafı adıyla ün yapmış bir çarşaftır. Çeyizlerde olmazsa olmaz bir çarşaftır. Onun da kenarları çok bağlı değildir ama saçakları vardır. Yani tamamen pamuktan olması, teri emmesi, denizin o sıcak ve nemli ikliminde kullanışlı ve hakikaten zarif de bir dokuması vardır. Önemli yöreler diyebiliriz.
1: Geleneksel ev tekstil ürünlerinin bir diğeri de peşkirler. Hocam, peşkir nasıl bir dokumadır? Geleneksel yaşamda hangi amaçlarla kullanılmıştır?
2: Peşkir biliyorsunuz bugünkü el havlusunun karşılığı. Peşkir olmazsa olmaz günlük yaşamda özellikle. Tabii ki çeyizlerde de hediye olarak da hazırlanıyor. Kenarları işlemeli peşkirler kayınpedere özellikle damada hediye olarak hazırlanıyor ve onların hediye bohçalarına giriyor. Bu peşkirin en güzeli tabii burada kullanılıyor. İşlemeli olanı ya da kenarı dokurken süsleniyor. Bu peşkirler günlük yaşamda da bir misafir geldiğinde ona mesela yemek ikram edeceksek hem yemekten önce hem yemekten sonra bir el yıkama ritüeli var. İbrikle birlikte koluna o peşkiri koyarak el yıkama yaptırılıyor. Peşkirler aslında misafire el yıkama ritüelinde olduğu gibi kayınpedere abdest aldırma gibi günlük aile hayatında da aynı şekilde kullanılıyor. Sadece burada değil, hamam geleneğinde gelin hamamında da bu peşkirlerin kayınvalideye ve gelen misafirlere kullanma anlamında da önemli yeri var. Ayrıca sofra kenarlarında da sofra bezi seriliyor. Sofra bezinin üstüne bir de bu boyu 3 metreye kadar varan peşkirler sofranın etrafına dolandırılarak misafirlerin dizlerini örtmesi için yerleştiriliyor. Bu peşkirler de süslemeli. Bunlar da hem dokurken desenleniyor, bazen de işlemeli olarak kullanılabiliyor. Motifler de önemli. Mesela kilim tekniği gibi bir teknikle renkli ipliklerle peşkirlerin kenarlarında göz motifleri, ibrik motifleri, el motifleri, harika motifler yer alıyor. Özellikle şehir konak kültüründe bu sofrada peşkir kullanımı çok yaygın.
1: Havlu olarak kullanıldığından bahsettiniz hocam. O zaman peşkirlerin suyu emme özelliği fazladır diye düşünüyorum.
2: Burada çok güzel bir hatırlatmada bulundun. Peşkir dokumalarında daha az bükümlü, daha kaba iplikler atkıda özellikle kullanılıyor. Ve bu kaba iplikler havlu bir dokuma olmasa da suyu emmeye hani elverişli hale getiriliyor dokurken. Dolayısıyla peşkirin özel bir dokuma, özel bir strüktürü var güncel deyimle öyle söyleyeyim. Hı hı. Özel bir dokusu var. Bu da önemli tabii ki.
1: Bu anlamda peşkir hem temizlik hem de misafir ağırlama kültürünün önemli bir parçasıdır diyebiliriz. Hocam, peşkirlerin süslemeleri o kadar güzel ki biz onu günlük hayatta masanın üzerinde runner olarak da kullanıyoruz ki ben kullanıyorum kendi adıma. Siz neler söylersiniz?
2: Evet, aynı şekilde

0: ben de kullandığım da oldu. Hatta birçok yerde gözlemlediğim de oldu. Bu zaten bugünkü anlayışta başka türlü kullanılması mümkün değil. Kıyamıyoruz çünkü. O kadar güzel el emeği göz nuru ki. Yani çeşit çeşit çiçekli süslemeler olsun, oradaki tarihi bir kayıt olsun, gözümüzün önünde o tarihi dokuma parçasını görmek bize ayrı bir kültürel haz veriyor. Bu da önemli bir şey, değil mi?
1: Sofranın, misafirin ve ibadetin dokuması peşkirden, hamamdan tarlaya, çarşıdan düğüne kadar farklı alanlarda kullanılan bir başka dokumaya geçelim.

0: Fonda duyduğumuz türkü bizi peşkirden peştemale götürüyor. Türk'ün sesi türkülerde de kendine yer bulan peştemalin hikayesine gelin daha yakından bakalım. Peştemal denince bugün çoğunlukla hamam peştemali akla geliyor hocam. Ancak geleneksel yaşamda peştemalin daha geniş kullanım alanları var. Peştemal nasıl bir üründür? Kimler tarafından nerelerde kullanılmıştır?
1: Peştemal kadının günlük hayatında vazgeçilmez bir parçası. Mesela tarlaya giderken de, günlük ev işlerini yaparken de onun giysilerini koruyan bir ürün. Belden aşağıya doğru sarılarak kullanılıyor. Hatta Karadeniz'de dolama ya da dolay kelimesiyle karşılığını buluyor. Dolayısıyla onu yeri geldiğinde tarladan bir sebze meyve toplamada torba gibi kullanabiliyor. Yeri geldiğinde de bir örtünme aracı ya da işte giyimin bir parçası olarak kullanıyor. Sadece Karadeniz'de değil, Türkiye'nin her yerinde peştemal var. Mesela buldan peştemali, efendim işte ödemiş peştemali gibi gelinler bile kıyafette bunun ipek olanını kullanıyorlar. Her yörede kendine özgü bir peştemal kültürü var.
0: Peştemal bu yönüyle hem hamam kültüründe hem de yöresel giyim geleneklerinde önemli bir dokuma olarak karşımıza çıkıyor. Peştemal dokumaları içinde en bilinen örneklerden biri Trabzon çevresinde kullanılan keşan. Keşan özellikle Çarşıbaşı yöresiyle özdeşleşmiş. Bir ses kaydımız var. Trabzon Çarşıbaşı'ndan Kültür ve Turizm Bakanlığı keşan ustası Halil Sakay'a kulak veriyoruz.
2: Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde ikamet etmekteyim. Kültür ve Turizm Bakanlığı ustası Keşan el sanatıyla uğraşmaktayım. Benim ustam babam. Babamın babası da bu işlerle uğraşmaktaydı. Bizim geçim kaynağımız keşan. Şu an için keşan 4 ana renkten oluşmaktadır. Üzerindeki motifleri boyama tekniğiyle beraber ikat deriz. Keşan sarı, kırmızı, siyah, beyaz renkten oluşmaktadır. Üzerindeki büyük motifli olan kırmızı ve beyaz renklere mihrap deriz. Ahşap tezgahlar da dokunmaktadır. Biz metre kumaş peştemal olarak ürün çıkartırız. Ölçüleri vardır. 1 metre 50 santim, 1.80, 2 metre en fazla talep gören ürün. Bir de 90'a 90 dediğimiz, onda da fiskos örtüsü yapılmaktadır. Fular da yapılıyor. Derken birçok ürün, bandanası, çocuk kıyafeti, çandası, buna benzer birden çok ürün çıkmaktadır. Eskiden kadınlarımız keşan kumaşlarını başörtü olarak, iş önlüğü olarak tüketmekteydi. Bir de dolama peştemalini size anlatmak isterim. O da yine keşan dokuma tekniğiyle beraber ahşap tezgahta dokunur. O da %100 pamuklu bir kumaşımızdır. İki renkten oluşur ağırlıklı. Siyah beyaz olur, bordo beyaz olur, mor beyaz olur. Buna benzer renkler. Renkleri tamamen değiştirebiliyorsunuz. Onun da kullanımı, eskiden kadınlarımız peştemalleri çarşıya, pazara giderken özel günlerde bellerine bağlarlardı. Şu an için hediyelik eşya olarak daha çok tüketilmektedir. Yöremize gelen yerli, yabancı turistler ürünümüzü alıyorlar. Bu şekilde de sanatımıza destek oluyorlar. Ürünümüz ilgi görüyor, beğeniliyor, tercih ediliyor. Bu konuda da inşallah hiçbir zaman bitmesin. Güzel bir el sanatıdır.
0: Dokuma ustası Halil Sakay'a değerli paylaşımı ve geleneksel dokuma

0: mirasımızın en özel örneklerinden birine sahip çıktığı için teşekkür ediyoruz. Hocam, Halil Usta'nın anlattığı keşan dokuması renk ve desen özellikleriyle dikkat çekiyor. Keşanı diğer peştemal dokumalarından ayıran özellikler neler peki?
1: Evet, keşan, çeşan olarak da ifade ediliyor yöresel deyimiyle. Özellikle ikat dediğimiz çözgüden boyama desenleme tekniği bu peştemalde sadece öne çıkıyor. Dolayısıyla diğer peştemallerde çizgili, kareli gibi farklı desenler görüyoruz. Ama çeşanda ya da keşanda bu peştemal deseni mesela mihrap deniyor. Bazen de eski deyimiyle makaslı keşanda dendiğini duymuştum ben. Kırmızı, sarı, siyah renklerin öne çıkması yöredeki bu peştemalin renk olarak kadınların giyiminde önemli bir özelliği var ki bu peştemal başa da sarılıyor. Örtü olarak da kullanılıyor. Yani bütün peştemaller genelde önlük gibi belden aşağıya doğru sarılarak kullanılırken ki Karadeniz'de dolay denen bu anlamda belin altına sarılan bir peştemal de var ama bu başa örtülüyor ve vücudun üst kısmını örtüyor. Bu bakımdan da bu özelliğiyle öne çıkıyor.
0: Hocam, son olarak bu kıymetli dokuma ürünlerimizin günümüzdeki üretimi ve kullanımı için neler söylersiniz?
1: Birçok yerde kullanılıyor. Mesela eski çarşaflar günümüzde bir güneş perdesi şeklinde kenarları dantelleriyle zarif örtüler olarak karşımıza çıkıyor. Peşkirler runner olarak karşımıza çıkıyor. Sadece runner değil, peşkirlerden başka eşyalar da yapılıyor. Yani onlar özellikle mesela yeni gelin çeyizlerinde pikelere dönüştürülüyor. Örtü olarak kullanılıyor. Efendim başka günlük giysilerde kullanılıyor. Hem giysiden hem ev eşyasından işte sehpa örtülerinden günlük kullandığımız mutfak perdelerine kadar çeşit çeşit. Ben mesela mutfak perdesi olarak kullanıyorum eski gene bu dantelli olan
0: Çarşafları değil
1: örtülerimi.
0: mi?
1: Evet evet çok zarif görüntü oluşturuyor. Dolayısıyla bu kullanımlar çok çeşitli alanlarda karşımıza çıkıyor. Ayrıca hediyelik eşya olarak da karşımıza çıkıyor. İşte küçük kızların saç bantlarından, efendim küçük el çantalarından, fülarlardan çok çeşitli kullanım alanları var. Hediyelik eşya anlamında değişik detaylar var. Ama şöyle bir şey oluyor. Maalesef parçalar kesiliyor, başka ürünlere dönüştürülüyor eski parçalar. Halbuki eski parçaların kesilmeyip hani bu dokumaların olduğu gibi runner kullanılması çok güzel mesela. Saklanması ama bunlardan esinlenerek yeni ürünler üretilmesi ve bu yeni ürünlerin piyasada satışa sunulması gerekiyor. Ömer Kartoğlan rahmetli dokuma ustası Troya filminin kostümlerini mesela bu dokumanın tasarımlarıyla yapmış. Yani peştemal dokuyor, geleneksel peştemal ama bu geleneksel peştemali Troya'daki motiflerle süsleyerek Troya filminin kostümlerini oluşturuyor. Yani günümüzde aslında güncel modaya uygun kullanım alanları da buluyor geleneksel dokumalarımız. Çünkü bunlar hepsi birer kültür mirası. Müzelerde var ama yeterli değil. Kendi sandıklarımızda olsun veya ileride torunlarımıza bak bu böyleydi, böyle kullanılıyordu. Şimdi de böyle sen de bunu hani atalarının bir hatırası olarak sakla ya da işte bir özel yerinde kullan şeklinde onlara güzel telkinlerde bulunabiliriz ve kültür mirası aktarımı yapabiliriz.
0: Değerli katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz hocam size. Miras dokumalarda bugün Profesör Doktor Aysen Soysal'dı ile çarşaf, peşkir ve peştemal dokumaları ele aldık. Çarşafların çeyizdeki ve özel günlerdeki yerini, peşkirlerin misafir ağırlama ve sofra kültüründeki önemini, peştemallerin ise hamam ve yöresel giyim geleneklerindeki kullanımını konuştuk. Bu dokumalar geleneksel yaşamda yalnızca ihtiyaç karşılayan ürünler olmakla kalmıyor, aynı zamanda bölgesel üretim biçimlerini, el emeğini, motif anlayışını ve sosyal gelenekleri de yansıtıyor. Kastamonu Sarı Kıvrak Çarşafı'ndan Trabzon Keşanı'na, peşkirlerden Buldan peştemallerine kadar her örnek kendi yöresinin dokuma bilgisini bugüne taşıyor. Miras Dokumalar'ın bir sonraki bölümünde buluşmak üzere, esen kalın.
2: Miras Dokumalar. Hazırlayan Feyza Öztoprak Kaptı. Danışman Profesör Doktor Aysen Soysal'dı. Sunan Tülin Bilen.
0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Müzik Kutusu programını dinliyorsunuz.

Bir ayet, bir hadis. Sevdiğiniz şeylerden vermedikçe hayra erişemezsiniz.

Bununla birlikte her ne harcarsanız, şüphesiz Allah onu da bilendir. Âl-i İmrân Suresi 92. Ayet.

İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçek anlamda iman etmiş olamazsınız.

0: Türkiye'de saat 13.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Yasemin Pamukçu, haberleri veriyoruz. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yayımladığı mesajı Azerbaycan'ın bağımsızlık gününü kutladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yayımladığı mesajda tek millet, iki devlet vurgusu yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu meclise yapılacak CHP grup toplantısının talimatı olmadan gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu. Gerekli bilgilendirmeler talimatın gereği yapılmadığı sürece Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacaktır dedi. 1 Haziran'da yapılması planlanan parti meclisi toplantısı ise başka bir tarih ertelendi. Memleketi Manisa'da konuşan Özgür Özel yeni bir parti kurmayacaklarını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay açıklamasına da cevap verdi. Kemal Bey avukatını Yargıtay'a gönderip başvurusunu çeksin. Tedbir kararı kalksın, 40 gün içinde kurultayımızı yapalım dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in yürütmekte olduğu CHP Grup Başkanlığı görevinin usulen geçersiz sayılması talebiyle meclise başvuru yaptı. Dilekçenin bayram sonrası işleme alınması bekleniyor. Ticaret Bakanı Ömer Bulat, Türkiye ekonomisinin küresel krizlere rağmen güçlü ve dayanıklı yapısını koruduğunu söyledi. İhracatta olumlu tablonun sürdüğünü vurgulayan Bulat, Haziran'da yaklaşık 5 milyar dolarlık ihracat artışı sağlayacağız dedi. Alınan tedbirler sayesinde Türkiye'nin enerjide arz sıkıntısı çekmediğini belirtti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Savunma Sanayi'nin önemli projelerinden olan Gökdoğan ve Bozdoğan füzelerinin son harp başlıklı test atışlarını başarıyla tamamladığını duyurdu. Böylece Milli Hava füzelerinin doğrulanma süreci geride bırakıldı ve seri üretim süreci başladı. Yerli ve milli imkanlarla üretilen Türkiye'nin ilk hızlı treninden yeni hız rekoru geldi. Milli elektrikli hızlı tren saatte 240 kilometreye ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, trenlerimiz maksimum hızına ulaşıncaya, tüm güvenlik ve konfor kriterlerini eksiksiz karşılayıncaya kadar testlere devam edeceğiz dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yeşil vatanı korumak için çağrıda bulundu. Daha fazla hassasiyet istihdam ediyorum diyen Bakan Yumaklı, bayram tatilinde orman yangınlarına karşı duyarlı olunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tansiyon yüksek. ABD, İran'ın güneyindeki Bender Abbas yakınlarında askeri hedefleri vurdu. Washington yönetimi saldırının gerekçesini Amerikan güçleri ve ticari deniz trafiğine yönelik tehdit olarak açıkladı. İran'da misilleme olarak bölgedeki bir Amerikan hava üssünü hedef aldığını duyurdu. ABD ve İran arasındaki görüşmeler devam ederken ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nı kimse kontrol etmeyecek, herkese açık olacak dedi. İran'ın anlaşmaya kararlı olduğunu ancak henüz o noktada olmadıklarını belirtti. İran'dansa kırmızı çizgilerden geri adım atmayacağız yanıtı geldi. Soykırımcı İsrail Gazze'de katliam yapıyor. Ateşkese uymayan İsrail unsurları Kurban Bayramı'nda da bombardımana devam etti. Bayramın ilk iki günündeki saldırılarda can kaybı 16'ya yükseldi. Ve spor, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'da forma giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, sezonun oyuncusu seçildi. Amex stadında düzenlenen ödül töreninde erkek takımında Ferdi Kadıoğlu, kadın takımında ise Fran Kirby bu ödülü layık gördü. Ferdi Kadıoğlu bu sezon Brighton formasıyla tüm kulvarlarda 41 maçta görev alırken bir gol kaydetti. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara güneşli 16, İstanbul parçalı bulutlu 18 derece. Güneşli olmak üzere Üsküp 25, Lefkoşa 26, Kerkük 25, Stockholm 12, Sofya 24. Yağmurlu olmak üzere Bern 19, Berlin 18, Brüksel 13, Kopenhag 14. Çok bulutlu olmak üzere Amsterdam 12, Paris 14, Tiran 23 ve parçalı bulutlu olmak üzere Saraybosna 19, Bakü 17, Viyana ise 25 derece olacak. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Lale ve Gül'den merhaba kıymetli dinleyicilerimiz. Gönüllerinize ferahlık taşıyan programımızın yeni bölümüyle huzurlarınızdayız. Bu buluşmanın kalplere dokunan, ruhları dinlendiren ve hayırlara vesile olan bir vakit olmasını diliyoruz. Programımızı Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hazırlıyor, yapım sorumluluğunu Şule Yüksel Özçakır üstleniyor. Teknik masada Serpil Korkmaz ve mikrofonda ben Mustafa Çamlıca, hayra, duaya ve güzele açılan bu vakitte bizleri dinleyen herkesi selamların en güzeliyle, Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Niyetlerimizin halis, gönüllerimizin diri, dualarımızın kabul olması temennisiyle programımıza hoş geldiniz. Efendim bizi radyolarınızın kısa dalgasından, radyo.trt.net.tr'den veya TRT Dinle uygulamasından, TRT TSR kanalından dinleyebilirsiniz. Kıymetli dinleyicilerimiz, kurban yalnız bir ibadeti yerine getirmek değil, mesafeleri kısaltmak, sevinci paylaşmak, sevdiklerimizle bir arada olmak demek. Kırgınlıkları bir kenara bırakıp paylaştıkça çoğalmak demek. Sofralarımızdaki bereketin, çocukların yüzündeki o saf neşenin ve büyüklerimizin dualarının gücünü derinden hissettiğimiz özel günlerdeyiz. Bugün mübarek Kurban Bayramı'nın sevincini birlikte yaşıyoruz. Programımızın bu bölümünde kurbanın anlam ve önemine, bayramın güzel ve birleştirici ruhuna değineceğiz, eskimeyen bayram hatıralarını yad edeceğiz. Her hafta olduğu gibi Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Mustafa Bey.
0: Bayramınızı tebrik ediyoruz.
1: Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sizin de mübarek olsun.
0: Çok teşekkürler. Cenab-ı Allah bu bayramı sağlıkla, huzurla, sevdiklerimizle birlikte geçirmeyi cümlemize nasip etsin.
1: Amin.
0: Programımızın adeti olduğu üzere sözlerin en güzeli Allah'ın sözleriyle başlayalım. Sizden Kur'an-ı Kerim tilaveti dinleyelim. Buyurunuz.
1: Evet.

0: صدق الله العظيم.
1: Muhakkak ki Allah doğru söyledi. Ağzınıza, nefesinize sağlık muhterem
2: Allah
1: hocam.
2: Allah razı olsun. Allah kabul buyursun inşallah.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Lale ve Gül programını dinliyorsunuz. Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızdan Kur'an-ı Kerim tilaveti dinledik. Evet hocam, az önce hangi ayetleri okudunuz? Anlamları üzerinden programımıza başlayalım. Ardından kurban nedir? Kurban bayramının anlam ve önemi nedir? Buradan devam edelim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Hac suresi 36 ve 37. ayetlerden kıraat eyledik bugün. Her ikisi de kurban bayramını ilgilendiren, daha çok kurbanı ilgilendiren, Allah için kesilen kurbanı ilgilendiren konuyu işliyor Cenab-ı Hak. 36. ayet, yani ilk okuduğum ayeti celilede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: biz kurbanlık sığırları ve develeri de sizin için Allah'ın dininin işaretlerinden kıldık. Onlarda sizin için pek çok hayır vardır. Onlar boğazlanmak üzere ayakta dururken üzerlerine Allah'ın adını anarak kurban edin. Nihayet yan üstü yere yıkılıp canları çıkınca da onlardan hem siz yiyin hem kanaat edip isteyemeyen fakirlere hem de açıkça isteyen fakirlere yedirin, ikramda bulunun. İşte böylece biz o kocaman hayvanları sizin emrinize verdik ki şükredesiniz. 37. ayette ise Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: unutmayın ki o kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Sizden Allah'a ulaşacak olan tek şey takvanızdır. Yani iyilik üzere olmanızdır. Allah böylece o hayvanları hizmetinize verdi ki sizi doğru yola ilettiği için tekbir getirerek Allah'ın büyüklüğünü ilan edesiniz. Resulünün artık o iyilik eden ve işini güzel yapanları müjdele diyor Cenab-ı Peygamber'e, ey Resul.
1: Evet.
2: Evet Mustafa Bey, şimdi kurban Hanefi mezhebine göre vaciptir. Kesilmesi vaciptir. Hatta kuvvetli sünnetlerdendir diyen ulema da var. Yani vazgeçilmemesi gereken sünnetlerdendir. Müekket sünnetlerdendir. Şafii mezhebinde olanlar mesela müekket sünnet pozisyonunda kabul ederler. Biz tam vacip olarak kabul ederiz Hanefi mezhebi
1: evet.
2: olarak.
1: Vacip de farzdan sonra gelen,
2: tabii,
1: farza yakın olan.
2: Farza yakın olan kuvvetli bir ibadet şartı.
1: Evet.
2: Yani isteyen küçük baş hayvandan kesebilir, isteyen büyük baş hayvan kesebilir yahut büyük baş hayvana 7 hisse pozisyonunda hisse olarak katılabilir. Ama küçük baş olarak kestiğinde tek başına hayvanı kurban edebilir Allah için.
1: Hangi hayvanların kurban olacağı da ayetlerde açıkça
2: belli. Tabii açıkça belli. Yani şöyle diyelim, geviş getiren bütün hayvanlar kurban edilebilir. Ama Hazreti Resulullah Efendimizin ifadesine göre büyük başlar dediğimiz inek, boğa, küçük baş dediğimiz koyun, keçi hayvanlardan kurban edilebilir. Koç, koyun,
1: Arap
2: keçi.
1: Arap ülkelerinde deve kesenler var.
2: Deve kesenler var. Tabii bunlar ayet-i kerimede belirtildiği gibi 7 hisseye girilebilecek hayvanlar, büyük başlar. Yani sizin imkanınız vardır, tek başına büyük bir baş hayvanı Allah için kurban edebilirsiniz. Ama bir hisse de girip 7'den fazla hisse yoktur bir büyük baş hayvanda. O da böyle cılız olmayacak. Yani 7'ye bölünebilir ama hayvan zayıf olmayacak. Dolayısıyla Allah için kesilen kurban mutlaka gümrah olmalı.
1: Kurban edilmeye layık olacak.
2: Layık olmalı.
1: Evet, çünkü Allah için kesiliyor.
2: Tabii Allah için kesiliyor. Ey kulum, ben sana bu nimetleri verdim. Ey kulum, ben sana bu rızıkları verdim. Aklını da ben vermiştim. Bedenini de, elini de, kolunu da, ayağını da, velhasıl bütün her şeyini ben yaratmıştım. Sana zengin olman noktasında da sebepler halk etmiştim. Sen aklını kullandın, imanını kullandın, güzel ahlakını kullandın, faize bulaşmadan, çalmadan, çırpmadan çalıştın, didindin, helal lokma üzerinden senin üzerine bu kurban vacip oldu. Dolayısıyla adeta farz hükmünde gibi değerlendirirsen ve bu kurbanı kesersen ve Allah için bu yola girersen ve kurbanı kesmeden evvel tekbir de getirirsen, ya Rabbi sen ne kadar büyüksün, sen en büyüksün, ben en küçüğüm, takvamı, iyiliğimi sana arz ediyorum. Verdiğin nimetlerden sana geri dönüş yapıyorum. Biliyorum ki bu hayvanın ne eti, ne kanı, ne kemiği hiçbir şey sana ulaşmaz.

0: başmayacak. Benim iyiliğim sana ulaşacak. Benim amel defterime yazılacak. Senin rızana nail olmuş kullarının listesine dahil olacağım. Ölümümün ne zaman geleceğini de bilmediğim için her an ölebilirim diye bana verdiğin bu nimetlerden senin yolunda harcama yapıyorum. Bu harcamamı kabul buyur duasıyla birlikte ne yapıyor? O hayvanı kurban ediyor ve bu hayvanın etini, yani kestiği hayvanın o bir bölümünü yahut işte küçük baş kestiyse tamamını üçe taksim ediyor. Bunlardan bir tanesini fakir fukaraya, ayette öyle söylüyor ya, kanaat edip, utanıp, edep edip, isteyemeyen, dili söyleyemiyor, ben fakirim, bana da kurban eti verir misin diyemeyen insanlar vardır.
1: Evet.
0: Demeyecek insanlar da vardır. Halini başkalarına göstermeyen ama gerçekten fukaralığı yaşayan insanlar da vardır. Peki biz nasıl bileceğiz bunu? Araştıracağız. Muhtara soracağız, komşulara soracağız. Ben hissedemedim bu civarda fakir fukara, yoksul, perişan, burada bir defa evine bayram ancak kurban bayramında etkilen insanlar olabilir ama ben bilmiyorum. Sizin bildiğiniz akrabanızdan da olabilir, mahalleden olabilir, komşulardan olabilir. Halini arz edemeyen insanlar olabilir. Ne yapacak? Araştıracak, bulacak, verecek.
1: Evet.
0: Ne kadar verebilirse, üçe taksim ettiği kurbanının üçte birini fakire, fukaraya yedirecek. Diğer bir tanesini bizatihi gelen insanlara ramda bulunacak. Fakirin karnı doyurur elhamdülillah. Komşularına, etrafına dağıtacak. Mali durumu müsait değildir ama fakir de değildir. Fakat kurban kesememiştir. Kurban eti çok değerlidir yani. Onun lezzeti, manevi lezzeti aslında çok değerli Mustafa Bey. Size düşen vazife de o komşunun o etten bir parçasından tatlanmasını, lezzet almasını sağlamaktır. Yani bu da güzel bir iyiliktir. Kalan üçte birini de kendi ailesiyle, çoluğu çocuğuyla yiyebilir. Kavurmasını yapabilir. Sonra tekrar ondan istifade edebilir. Buzluğa atar, dondurur. Zaman zaman dışarı çıkarır, yer içer. Hiç sıkıntı yok.
1: Fakat kurban etinin hepsini de buzluğa atmamak gerekiyor değil
0: tabii
1: mi?
0: Tabii tabii.
1: Atmamak çok önemli bir husus.
0: Tabii atmamak gerekiyor. Evet. Tabii burada hassasiyetimiz şu, paylaşmak. Dostluğumuzu, arkadaşlığımızı, kardeşliğimizi, iman kardeşliğimizi, İslam kardeşliğimizi ortaya koymak. Burada kibrin yeri yok. Burada utanmanın da yeri yok. Yani ne kibir edeceğiz ne utanacağız. Bazı insanlar öyle diyormuşlar. Kurban kestik, bunun üçte birini dağıtacakmışız. Fakire, fukara, yoksula ama biz kapısına gidip nasıl vuracağız şimdi bu adamın? Ben kurban kestim, bir parça da sana ayırdım kardeşim. Nasıl diyeceğiz? Utanıyormuş yani kurban kesen kişi. Hı hı. Olabilir. Utanabilir insan. Hasta kötü bir şey yaptığı yok. Yanlış bir şey yaptığı yok. Yüz kızartacak bir suç işlediği yok. Allah için kurbanını kesmiş. Ama ey kardeşim, ben zenginim, sen fakirsin düşüncesi devreye giriyor. Nasıl yapmam gerekiyor? Çok ince bir ayar var burada. Direkt kapıyı çalacaksın, selamu aleyküm, uzatacaksın, eti çıkaracaksın. Filanca gönderdi demene gerek yok. İsme gerek yok.
1: Zaten kurban bayramı içindeyiz. Herkes evet. O etin ne eti olduğunu anlayacaktır.
0: Evet.
1: Açıklamaya gerek yok.
0: Dolayısıyla bir iyilik yapmış olacaksın. İlk üç gün kesmesi lazım. Dördüncü güne bırakmaması gerekiyor. Dördüncü güne diyelim ki bıraktı. Şimdi bakarken insanların, kurban kesen insanların böyle yüzünün güleçliğine, Allah'a karşı son derece mümbit bir sevap işlemişçesine huzurlu bir sima, ondan sonra kendine özgüven, ondan sonra insanlara selam verirken farklı bir sesle selam veren, ben çok değerli bir iş yaptım dercesine yolda yürüyen, arkadaşına selam verirken başka bir selamla arkadaşına muhabbetini ortaya koyan, bizim de üzerimize vacip değil, biz niye kesmedik diyebilir. Hemen koşarak gerekeni yapabilir. Eğer imkan var, diyelim ki hayvan bitti. Artık kesecek hayvan bulamadı. Değil mi? Bazen öyle de oluyor yani.
1: Evet. Son güne bırakmamak lazım.
0: Son güne bırakmamak gerekiyor.
1: Hayırlı işlerde acele etmek
0: gerekiyor. Acele etmek lazım. Bir başkası nasıl olabilir? Ya benim evime her gün hemen hemen haftada bir kilo et giriyor. Görüyorum mahalledeki komşuların da durumları iyi. O bölgede de pek fakir fukara yok. Bizim akrabadan da yok. O zaman biz bunu ne yapacağız? İhtiyaç sahibi bölgelere hediye edebiliriz.
1: Evet.
0: Kendi adımıza kesilmek suretiyle ismimizi yazdırıp Allah'ın koyduğu bu vücubiyet şartının karşını muhatap ol.

0: olarak kurbanımızı kestirebiliriz. Ve kurban kesildikten sonra bize verilen habere göre 2 rekat şükür namazımızı kılarız. Ne olabilir? İşte Gazze'deki durum, Filistin'deki durum, Suriye'nin çok önemli bölümlerindeki durumlar, dünyanın birçok yerinde, Myanmar'da vesaire, ulaşabileceğimiz İslami beldelere bunları kaydırabiliriz. Ve bunların kaydırılabilmesi için de kendilerinden emin olduğumuz vakıflar vardır.
1: Başta Diyanet İşleri
0: Ha,
1: Başkanlığı var.
0: tabii. Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı
1: Evet.
0: bünyesinde biz gider veririz kaç liraysa. Gider veririz, gerekeni yaparız. Ama ben burada bir araya başka bir şey sokmak istiyorum. Bazı insanların gücü büyükbaş hayvan kesebilmeye yetiyor. Türkiye'de büyükbaş hayvan şu anda diyelim ki ortalama 250 bin lira civarında. Ne yapıyor adam? O bölgelerde, o Afrika'da sağda solda gidecek bölgelere 7500 lira karşılığı vermek suretiyle kurban alıp kestiriyor. Tamam, ben bu işten tamam diyor yani. Halas oldum. Bu doğru değil. Bu doğru değil. Yani zekat nisap miktarı 80 gram üstündeyse demek ki sen zekat verebilmeye muktedirsin. Zekat verebilecek kapasiteye ulaşmışsan sen bir hayvanı onun rızası doğrultusunda kestirip infak edebilirsin. Paylaşabilirsin. Ama senin gücün zekat miktarının on binlerce üstünde bir miktara sahip. Onlarca üstünde miktara sahip. Sen bir değil belki de 5 tane büyükbaş hayvanı Allah için kurban edebilecek kapasiteye sahipsin. Burada bir suistimal olabilir diye düşünüyorum. O yüzden bunu ifade etmeye çalışıyorum. Aman dikkat edin bak bu bir suistimaldir. Çünkü zira Allah'ın senin parana, puluna, keseceğin kurbana, işte iyiliğine hiç ihtiyacı yok. Allah'ın böyle bir ihtiyacı yok. Senin
1: Elbette.
0: ihtiyacın var. Allah senin kulluğunu burada deniyor. Verdiğim rızıkların karşılığını bana ödemesini yapacak mı diyor Cenab-ı Hak.
1: Zaten buyuruyor ya Cenab-ı Hak, kestiğiniz hayvanların ne etleri ne kanları zatıma ulaşır, ancak sizin takvanız ulaşır.
0: Takvanız ulaşır. E şimdi sen mali durumun bu kadar müsait olduğu halde küçücük bir hayvanı kurban edip işte ben kurban vücubiyetimi yerine getirdim diyemezsin. İmkanlarının duruma bakarsın. İmkanın bir büyük baş hayvanın bir hissesine katılabilecek durumdaysa, ikinci bir hisseye girdiğinde seni madden biraz rahatsız edecekse, seni aileni üzecekse, seni yokluğa sevk edebilir endişesi sende hasıl olursa, Allah diyor ki o zaman bana ikinci bir kurban kesmene gerek yok. Kendini de üzme, aileni de üzme. Vücubiyet şartlarını yerine getirmiş olursun diyor. Ama sen nice nice büyük başlar kesebilecek bir yapıya sahipsen, sen kaldırıp böyle bir küçük hayvanı kurban etmekle o haktan düşemezsin. Bunu ben düşünüyorum. Yani bir din adamı olarak o kardeşimi uyarıyorum. Sen büyük bir baş hayvanı kes. 7'ye de taksim etme, 3'e de taksim etme çünkü sen her gün evine et giriyor. Ama ya kurban etidir, şundan biraz yiyebilir miyim ben de dersin. Ye tabii, onda sıkıntı yok.
1: Evet, hem de kurban eti şifadır.
0: Şifadır yani, elhamdülillah.
1: Kısa bir ilahi arası verelim.
0: Hay
1: Ardından
0: hay.
1: sohbetimize devam
0: Hay
1: edelim
0: hay
1: inşallah.
0: inşallah.

0: Kıymetli dinleyicilerimiz, Lale ve Gül devam ediyor. Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızla bayramı konuşuyoruz, kurbanı konuşuyoruz. Muhterem hocam, az önce çok önemli bilgiler aktardınız. Cenab-ı Hakk'ın öyle güzel, öyle samimi kulları var ki, sağlığı el vermemesine rağmen oruç tutmak istiyor, hatta oruç tutuyor. Maddi imkanı kısıtlı olmasına rağmen, belki el vermemesine rağmen, kurban kesmek istiyor, hatta kesiyor. Bu konuda neler söylersiniz? Yani bir Müslümanın maddi imkanı yok, ailesi ve çocukları da kurban kesilmesini istiyor. Onlar bundan mahrum kalmasınlar diye dostlarından bir borç bulup, bir kurbanlık alıp kurban kesiyor. Bunu nasıl değerlendirmek gerek?
1: Mustafa Bey, Cenab-ı Hak kullarını üzmez, ezmez. Cenab-ı Hak kullarının üzülmesini de istemez, ezilmesini de istemez. Kişi kendi kendini tehlikeye atıyor demektir bu durumda. Yani helalin içinde haram mı? Hayır, haram değil. Lakin helali yapabilecek kapasiten varsa helal, yapacak kapasiten yoksa borç olarak, kendini sıkarak, kendini üzerek, sıkıntıya sokarak, yani eyvah ben bu borcu nasıl ödeyeceğim, imkanım buna yeter mi yetmez mi hesaplarını yapmadan kesinlikle geleceğine inandığınız bir maddi durumunuz vardır. Bir hafta sonra o gelecektir. O sizin sanki cebinizdedir. Tamam, Mustafa Bey'e ben borç vermişim. Mustafa Bey bana 10 gün sonra ödeyecek ama önümüzdeki günler, yani 2-3 gün sonra kurban bayramı girdi. Ben kurban kesmek istiyorum. Mustafa Bey de durumu malum. 10 gün sonra ödemesini yapacak. Biliyorum ki ödeyecek. Sanki benim parammış, benim cebimdeymişim gibi düşün, kurban keseceğim. Sıkıntı yok. Ama senin böyle bir paran yok. Çoluk çocuğum, diğer insanlar kurban kestiler. İşte eyvah benim çocuğum da kurban etini gördü, o da ister. Ben de kurban keseyim. Borca, hayır. Borçla kurban kesilmez. Ama bir şey var. Borçla kurban kesemez, lakin insanların hepsi farklı farklı, dağların şu dağın tepesinde ben varım, şu dağın tepesinde siz varsınız, öbür dağın tepesinde bir başkası oturuyor. Kimsenin kimseden haberi yok, kimse kimseyi tanımıyor, bir ortamda değiliz ki. Bazı Karadeniz köyleri vardır biliyorsunuz. Adam tarlasının başında evi vardır. 100 metre, 200 metre sonra diğer bir kardeşinin evi vardır. Yahut amcasının oğludur, yahut işte bir köylüsüdür vesaire. Ama herkes birbirinden haberdardır. Kim kurban kesiyor, kesmiyor, buna rağmen bilirler. Toplum içerisinde olan insanlar aynı mahallede, bir binada, karşılıklı 10 metrelik bir ara mesafede komşularımız kurban kesiyor. Haliyle ben kurban kestiğimde hangi komşumun kurban kesip kesmediğinin ben farkındayım aslında. Çünkü niyetimi almışım, Allah'ın rızasını ben nasıl kazanacağım sadece kurbanı kesmekle, bu vacip olan hükmü yerine getirmekle almış olduğum sevap yeter mi? Yetmez. Toplum içindeyiz. Ettir neticede bu. Kurban etidir. İnsanın canı çeker, gönlünü çeker. Diyelim şu mahallede 100 hane var. 100 hanenin 50'si kesiyor, 50'si kesmiyor. Ben araştıracağım. Kestiğim hayvanı 3'e taksim edeceğim. İhtiyaç sahiplerine dağıtacağım. Yani kurban kesemeyen kardeşlerimin evine kurban eti vereceğim. Onların da bu manevi lezzetten tatmasını isteyeceğim. Bu en büyük ibadet. İnsanın rızasını kazan ki Allah'ın rızasını kazanasın. Tek başına kurban kesmekle

0: evine bunu doldurup yemekle sen Allah'ın rızasını kazanamazsın. Şükredenlerden olmalıyım. Bunun yolu ne? Allah'ın verdiği rızıklardan insanları rızıklandırmalıyım. Kurban bayramı mı? Adı bayram. Neşe, muhabbet, sevinç, kardeşlik, itimat, güven, güzel ahlak, paylaşma, gönül alma, rıza kazanma. Kaç tane birbiri evet. peşine güzellikleri sen yaşatmış ve yaşamış oluyorsun.
1: Evet. Kıymetli hocam, az önce sorduğum soruya ek olarak bir soru sormak istiyorum. Siz de ifade ettiniz. Kurban zengine vacip, fakire vacip değil. Maddi imkanı olmayan biri kurban kesmek istedi ailesi için. Bir borç aldı, onunla kurbanlık edindi ve kurban gününü bekliyor. Kurban gününde hayvan kaçtı, bulunamadı ya da öldü. Şimdi bu saatten sonra kendisine vacip olmamasına rağmen böyle bir cürette bulunduğu için o kişiye kurban kesmek vacip olur mu?
0: Tabii.
1: Yani böyle bir tehlike var.
0: Yani böyle bir tehlike de var. Tabii yani şimdi hiç kendisine kurban vacip olmadığı halde işte bir vesile duygusal diyelim. Çoluğunu çocuğunu düşündü vesaire. Borç aldı birinden, aldı kurbanı. Evinin önünde beslerken ya da işte bakım yaparken hayvan bir şekilde çalındı, gitti. Peki ne yapacağız? Ha şöyle, o zaman senin üzerine bir kurban vacip oldu.
1: Evet.
0: Sen bir yanlışa düştün. Allah senden çünkü bunu beklemedi. Sen kendi kendine kendi vacipliğini kendine ilan ettin.
1: Evet.
0: Diyor ki eğer diyor imkanı varsa, yani daha sonra imkan elde etti, onun üzerine artık borç. İmkan elde ettiği için kesmek zorunda. Yani bir adak gibi değil ama kesmek zorunda. O vacibi yerine getirmek zorunda. Yok, imkanı yoksa zaten yok. Kaybolan gitti, çalınan gitti. Evet. O ayrı bir şey.
1: İslam'ın şartı beştir, altıncısı haddini bilmektir demiştir.
0: Haddini bilmek. Evet,
1: haddimizi bilmemiz gerekiyor.
0: Doğru.
1: Kıymetli hocam, biraz da şu içinde bulunduğumuz mübarek bayramın neşesini, coşkusunu konuşalım mı? Mesela eski bayramlarda neler vardı, şimdiki bayramda neler var? Böyle unutamadığınız bayram anılarınız var mı?
0: Var tabii. Yani biz Erzurum'da doğduk. Alim, ulema, hafız-ı kelam, bir anne ve babanın olduğu bir evde dünyaya geldik. Bebeklik çağımız hariç şöyle böyle aklımızın az çok kestiği dönemleri dikkate aldığımızda babam bizi bayramdan herhalde kaynaklı ki normal giydiğimiz elbiselerden daha güzel elbiseler alırdı bize mesela. Pantollar, işte ayakkabı, lastik yiyorduk biz o zaman Erzurum'da ama daha temiz, daha parlak lastikler alınıyordu yeni.
1: Cızlavet derlerdi.
0: Cızlavet lastikler vesaire. Ondan sonra kazak giyerdi kışın örneğin. Ya da gömlek alınırdı bize. İslam ve Türk örf ve adet ve gelenekleri yapısına göre de yetiştik yani biz. Büyüklerin yanında böyle rastgele hareketler etmek bize yasak. Rastgele konuşmak yasak. Onlar ayağa kalkmadan önce biz onlardan önce ayağa kalkar yol verirdik mesela. Onların bakışlarından bizden ne beklentilerinin farkına varırdık mesela. Misafir eve geldiği zaman bayramdan kaynaklı olarak çocuğuz ya biz şekeri, çikolatayı kendi ekonomik yapımıza göre babam alırdı. Kim evlerde çikolatalar, kim evlerde de normal şekerler var. Şekeri biz tutardık, neyi biz tutardık. Ondan sonra o kolonyayı tuttuğumuz, şekeri tuttuğumuz kişiler bizim cebimize harçlıklar koyarlardı. O günkü işte ne ayırmışsa artık eve gelen misafir. Büyükler önce ziyaret edilir. Sonra o büyükler ikinci günü bir gün önce misafirliğe gelen, bayramı tebrik eden kişilerin evine gidip onların bayramlarını kutlarlardı. Aile büyüklerinin evine toplanılırdı ilk gün. Çünkü herkes, amcalar, halalar, teyzeler, diğer akrabaların tamamı, o ailenin en büyüğü kim, yaşça en büyüğü kimse onun evine toplanırdı herkes. Herkes o eve bir şeyler götürdü ama yiyecek anlamında. Götürdü sabah kahvaltısına, bayram sabahı namazı takiben o evde toplanılırdı. Bir kere ailenin yakınları tamamı, evlatlar, torunlar, şunlar, gelinler vesaire o evde bulunur. Herkes büyüklerin elini öper, duasını alır, varsa imkan haçlıklarını alır, bereketlenir. Öğle evlerine giderlerdi, öğle vaktine doğru. Ondan sonra komşulardan gelenler olurdu. Biz bayramlarda çok para toplardık mesela. Gerçekten. Şeker toplardık. Mesela arefe günleri elimize bir torba alırdık, kapı kapı gezerdik. Tokmaklı kapılar vardı Erzurum'da böyle. Tokmağını alır, tak tak vururduk kapıyı. Teyze çıkardı, abla çıkardı, bir abi çıkardı, amca çıkardı. Elimizdeki torbayı görünce ha arapalık derlerdi. Adam arapalık olarak ne verirdi bize? İşte ceviz, fındık, fıstık, üzüm, şeker.

0: Neyse o torbayı biz ikindi vaktinden sonra çıkardık ama. Yani şeyde Arefe günleri ikindi namazını takiben akşama kadar, namaza kadar bütün mahalleyi, bütün çocuklar gezerdi. Sizin çocuklar bizim eve gelirdi. Bizler sizin evinize giderdik. Yani
1: Evet.
0: böyle bir tatlı bir alışveriş vardı.
1: Tabii bayram neşesi
0: Tabii
1: çocuklarla.
0: belki de biz 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo toplardık. Hatta arkadaşlarla kendi aramızda yarış yapardık. Kim daha fazla arafalık topladı?
1: Evet.
0: Çünkü kapısına vardığımız kişi şöyle de yapabilirdi. Arafalığı önceden alırdı mesela bu evin sahibi. Dükkanlardan alırdı neyse. Bazen 3-4 böyle parmak ucuyla torbamıza o ikramından atardı. Bazıları da avucunu doldurur atardı mesela. Yani cömertçe atardı. Çoğu zaman benim torbam çok ağır gelirdi yani. Arkadaşlarım beni kıskanırdı yani. Bir de ben o zaman hafızdım yani 8-9 yaşında. Severlerdi, muhabbet ederlerdi. Gerek komşular, gerek akraba-i taallukat bayram günlerinde birbirinden rızalı kalırlardı. Ve eğer küskünler varsa bayramı vesile kılıp kesinlikle barışırlardı.
1: Burası çok önemli.
0: Tabii çok değerli yani.
1: Evet.
0: Hatta bayram sabahı öncesi aynı mahallede aynı camiye gideceğiz diye düşünürdü kişi. Ya husumet duyduğum yahut da işte küskün olduğum bir akrabam yahut mahalleden bir komşum var. Şimdi yüz yüze bakacağız, ne yapacağız falan. Ne yapardı kişi biliyor musunuz? Bayram sabahından önce akşam o kişinin kapısını çalardı. Selamun aleyküm komşu. O da aleyküm selam. Kardeş yarın bayram namazında camide beraber olacağız. Ya ben düşündüm. Orada barışacağımıza ben şimdiden geldim kapını çaldım. Kardeş bana hakkını helal et. Ver şu küçük parmağını.
1: Evet.
0: İki küçük parmağını birbirine takmak suretiyle bir barış yaparlardı mesela. Hakikaten çok hoş bir güzellikti yani.
1: İlk adımı atan çok kazançlı
0: Tabii çok
1: çünkü nefsini
0: kazançtı.
1: ayaklarının altına
0: Altına
1: alıyor.
0: aldı en
1: Ki bu
0: büyük
1: zor bir
0: sevabı o
1: şey.
0: aldı zaten.
1: Tabii çok zor bir şey bu.
0: Çok zor bir şey yani hakikaten. Ve bu bayramlar da işte bize yeniden bir şeyleri hatırlatma vesilesi. Bize kardeşlik şuurumuzu yeniden sımsıcak hale getirmesi. Bizi yeniden bir araya getirmesi. Bize yeniden bizi hatırlatması. Allah'ı ve Resulullah'ın rızasını hatırlatması. Zaten demin de arz ettim. Bir kişi Allah'ın rızasını kazanmak istiyorsa insanın rızasını kazanacak. İnsanın rızasını kazandığı an Allah'ın rızasını kazanmış olacak.
1: Tabi
0: Evet.
1: bilemiyoruz ki bizi hangi
0: Evet.
1: amelimiz kurtaracak. Önce Allah'ın rahmet ve merhameti. O
0: Evet.
1: olmazsa hiç kimse kurtulamaz. Hiçbir nimetin hesabını veremez. Ancak önce Allah'ın rahmeti ve merhameti olacak.
0: Zaten Mustafa Bey şöyle. Ben şu ameli yaptım. Ben işte cami yaptırdım. Ben Kur'an kursu yaptırdım. Ben işte şöyle yaptım. Hayır. Sen tamam Allah'a gönderdik. Gel bakalım kabul edecek mi, etmeyecek mi? Ha mümin ne? Mümin ümit ile korku arasında olandır.
1: Evet.
0: Ümit varız, ona göre de iyilikler yapıyoruz.
1: Muhterem hocam, programımızın sonuna geldik. Allah razı olsun. Sizinle bugün
0: Cümlemize
1: Kurban
0: razı olsun.
1: Bayramı'nı konuştuk. Önemli bilgiler verdiniz. Can bula cananını bayram o bayram ola. Kul
0: Eyvallah.
1: bula sultanını bayram o bayram ola.
0: Bayram ola.
1: Bayramımız mübarek olsun.
0: Amin. Amin inşallah. Bizi dinleyenlerin de bayramı mübarek olsun. Allah bizleri iki cihanda aziz eylesin.
1: Amin.
0: Yaptığımız ibadete lütfuna mazhar eylesin. Günah kusurlarımızı affeylesin. Dualarımızı makbul eylesin. Bu arada tabii dördüncü günü ikindi namazı da dahil teşrik tekbirlerimizi asla
1: Evet. Unutmayalım.
0: unutmayacağız. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah ve Allahu Ekber, Allahu Ekber ve illahilhamd diyeceğiz. Ondan sonra namazlar, farz namazından sonra
1: Evet.
0: özellikle. Allahümme entes selam, minkes selam, tebareke ya zel celal ve ikram.
1: Bu güzel hatırlatma için de teşekkür ediyoruz muhterem
0: Eyvallah.
1: hocam. İnşallah önümüzdeki hafta tekrar buluşmak dileğiyle.
0: Amin inşallah.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, bir Lale ve Gül programının daha sonuna geldik. Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızla kurbanın anlam ve önemini, bayramın güzel ve birleştirici ruhunu konuştuk. Eskimeyen bayram hatıralarını yad ettik. Önümüzdeki hafta inşallah tekrar buluşmak dileğiyle. Programımızı Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hazırladı. Yapım sorumluluğunu Şule Yüksel Özçakar üstlendi. Teknik masada Serpil Korkmaz, mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Haftaya tekrar buluşmak dileğiyle. Hayırlı bayramlar, Allah'a emanet olunuz.

Radyo, sesin mikrofondan kulaklara ulaştığı, zihinlere yerleştiği ve en sonunda gönüllerde çiçek açtığı serüvenin baş kahramanıdır. Radyo sizin kadim dostunuz, sırdaşınız, yol arkadaşınız.

0: Türkiye'de saat 14.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Yasemin Pamukçu, haberleri veriyoruz. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yayımladığı mesajla Azerbaycan'ın bağımsızlık gününü kutladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yayımladığı mesajda tek millet, iki devlet vurgusu yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu, meclise yapılacak CHP grup toplantısının talimatı olmadan gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu. Gerekli bilgilendirmeler talimatım gereği yapılmadığı sürece Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacaktır dedi. 1 Haziran'da yapılması planlanan parti meclisi toplantısı ise başka bir tarih ertelendi. Memleketi Manisa'da konuşan Özgür Özel yeni bir parti kurmayacaklarını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay açıklamasına da cevap verdi. Kemal Bey avukatını Yargıtay'a gönderip başvurusunu çeksin, tedbir kararı kalksın, 40 gün içinde kurultayımızı yapalım dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in yürütmekte olduğu CHP Grup Başkanlığı görevinin usulen geçersiz sayılması talebiyle meclise başvuru yaptı. Dilekçenin bayram sonrası işleme alınması bekleniyor. Ticaret Bakanı Ömer Bulat, Türkiye ekonomisinin küresel krizlere rağmen güçlü ve dayanıklı yapısını koruduğunu söyledi. İhracatı olumlu tablonun sürdüğünü vurgulayan Bulat, Haziran'da yaklaşık 5 milyar dolarlık ihracat artışı sağlayacağız dedi. Alınan tedbirler sayesinde Türkiye'nin enerjide arz sıkıntısı çekmediğini belirtti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Karışır, Milli Savunma Sanayi'nin önemli projelerinden olan Gökdoğan ve Bozdoğan füzelerinin son harp başlıklı test atışını başarıyla tamamladığını duyurdu. Böylece Milli Hava füzelerinin doğrulanma süreci geride bırakıldı ve seri üretim süreci başladı. Yerli ve milli imkanlarla üretilen Türkiye'nin ilk hızlı treninden yeni hız rekoru geldi. Milli elektrikli hızlı tren saatte 240 kilometreye ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, trenlerimiz maksimum hızına ulaşıncaya, tüm güvenlik ve konfor kriterlerini eksiksiz karşılayıncaya kadar testlere devam edeceğiz dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yeşil vatanı korumak için çağrıda bulundu. Daha fazla hassasiyet istirham ediyorum diyen Bakan Yumaklı, bayram tatilinde orman yangınlarına karşı duyarlı olunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tansiyon yüksek. ABD, İran'ın güneyindeki Bender Abbas yakınlarında askeri hedefleri vurdu. Washington yönetimi saldırının gerekçesini Amerikan güçleri ve ticari deniz trafiğine yönelik tehdit olarak açıkladı. İran'da misilleme olarak bölgedeki bir Amerikan üssüne hedef aldığını duyurdu. ABD ve İran arasındaki görüşmeler devam ederken ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nı kimse kontrol etmeyecek, herkese açık olacak dedi. İran'ın anlaşmaya kararlı olduğunu ancak henüz o noktada olmadıklarını belirtti. İran'dansa kırmızı çizgilerden geri adım atmayacağız yanıtı geldi. Soykırımcı İsrail Gazze'de katliam yapıyor. Ateşkesi uymayan İsrail unsurları Kurban Bayramı'nda da bombardımana devam etti. Bayramın ilk iki günündeki saldırılarda can kaybı 16'ya yükseldi. Bespor, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'da forma giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, sezonun oyuncusu seçildi. Amex Stadında düzenlenen ödül töreninde erkek takımında Ferdi Kadıoğlu, kadın takımında ise Fran Kirby bu ödüle layık gördü. Ferdi Kadıoğlu, bu sezon Brighton formasıyla tüm kulvarlarda 41 maçta görev alırken bir gol kaydetti. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara güneşli 16, İstanbul parçalı bulutlu 18 derece, güneşli olmak üzere Üsküp ve Kerkük 25, Lefkoşa 26, Stockholm 12, Sofya 24, yağmurlu olmak üzere Bern 19, Berlin 18, Brüksel 13, Kopenhag 14, çok bulutlu olmak üzere Amsterdam 12, Paris 14, Tiran 23 ve parçalı bulutlu olmak üzere Saraybosna 19, Bakü 17, Viyana ise 25 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: kimle ve kimle mayalayacağız? Bugün Anadolu'yu bilim kadınlarıyla mayalayacağız. Anadolu bilimle nasıl mayalanmış? Anadolu'daki bilim kadınları Anadolu'nun mayasına nasıl etki etmiş? İşte bütün bunları Burcu Ertit Taş'tan hocamızla beraber konuşacağız. Kendisi Gazi Üniversitesi Yaşam Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı, aynı zamanda o bir biyoteknoloji çalışıyor. Profesör Doktor Burcu Ertit Taş'tan bizimle. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkürler siz.
0: Ben de iyiyim. Bilimle hayat mayalanır mı hocam?
1: Mayalanmaz mı? Hayatın mayası bilim aslında.
0: Değil mi?
1: Bilim en önemli güç ve kadının elinde olması da çok büyük bir avantaj.
0: Bir de şöyle bir ironi mi var acaba? Maya dediğim şey aslında bir molekül, yani bir protein, bir bakteri. Bu maya bakterisiyle de aslına bakarsanız yani yediğimiz, içtiğimiz, mikrobiyatamız bile her şey aslında bakterilerle de mayalanıyor, değil mi bir taraftan da?
1: Tabii ki de maya dediğim şey aslında bir fermantasyon ürünü ve çok kıymetli. Sağlık açısından da çok kıymetli. Nasıl ki sütü biz yoğurda döndürüyorsak bu mayalanma sayesinde, bilimi de kadınların elinde yoğurarak tabii ki de çok daha iyi yerlere getireceğiz.
0: Evet, aynı zamanda kültürü de tabii. Belki yaşamı da konforlu bir hale getirebilmek için de mayalıyoruz. Şimdi
1: Tabii.
0: tabii ben aslında Anadolu coğrafyasında kadın deyince Bağcıyan'ı Rum'dan tutun da o erkeğin yanında Orta Asya kültüründe de etkin, aktif, sözü geçen, saygın isim de akla geliyor. Ve tabii zamanın başından beri de hep buralarda bilge kadınlar var. Genelde de aslında tarımla ilgili o bütün kadim bilgiler de kadına bahşedilmiş de gibi aynı zamanda. Ve aynı zamanda da kadın bilgeleştikçe de tabii insanı da hamuru da yoğuruyor ve bu böyle hani kadim bilgiler doğanın gizemine yeni yeni açılımlar getiriyor. O zaman şuradan başlayalım mı Burcu Hocam? Anadolu'daki böyle hani mayalayan kadınlar dediğinizde ilk aklınıza kimler geliyor?
1: Aslında o kadar çok isim var ki Türk kadını özellikle dünya bilim tarihine çok güzel yön vermiş. Birazdan örneklerinden de bahsedeceğim ama şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Tarihin başlangıcından itibaren kadın ve bilim kelimelerini yan yana kullanmak bazı toplumlarda hep yadırganmış maalesef ki. Kadınların yüzlerce yıl süren çabaları sayesinde şu an pek çok kadın bilim insanı dünyanın kaderine yön veriyor aslında. Ve Türk kadını da 1900'lü yılların başlarından itibaren bilim ve sanat alanında yer almaya başlamış. Yüksek öğretimde de eğitim almaya başlayınca kadın ben de varım demiş bilimde. Ve Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte dünya üzerinde pek çok ülkenin kadınlarından önce yasal haklarını alarak bilim dünyasında Türk kadını varlığını ortaya koymuş. Örnek vermek gerekirse
0: Burada bir şey soracağım hemen
1: tabii.
0: Burcu Hocam. Şimdi tabii dünyadaki böyle hani kadınların bilime etkilerini ben biraz çalışmıştım. Orada da şöyle bir şey görmüştüm. Sanki kadının bu bilime olan etkisinin üstü özellikle örtülmüş, kasıtlı bir şekilde kamufle edilmiş ve sanki hep o kadınlar değil de kadının yanında abisi, eşi, işte asistanı, yani hiç böyle o özellikle de Batı toplumlarında mesela çok göremiyoruz. Siz az önce bahsettiniz ya hani seçme ve seçilme hakkını pek çok Batı ülkesinden önce Türkiye tabii aldı
1: Tabii
0: Atatürk
1: ki.
0: sayesinde. Bu anlamda da herhalde biz şanslı mıyız hocam?
1: Tabii ki de çok şanslıyız. Mercury bile eşinin gölgesinde kalmış tabii yıllarca. Bu anlamda Türk kadını tabii ki de Mustafa Kemal Atatürk'ün sayesinde bugün bilimde varsa kesinlikle atamıza borçluyuz bunu. Ve şu an Türkiye bilim alanında kadın bilim insanları konusunda Avrupa Birliği ortalamasının üstünde yer alıyor. Akademik kadrolarda, üniversitede akademik
0: Bunu
1: kadrolarda
0: bilmiyordum.
1: %47 kadın, %53 erkek akademisyen var 2024 verilerine göre. Yani neredeyse artık yaklaşık yarı yarıya eşitlenmiş durumdayız. Profesörlerin %35'i, doçentlerin de %43'ü kadın. Araştırma görevlilerinin de %55'i kadın. Erkekleri geçmiş orada kadınlar.
0: Demek ki kadınlar daha mı sarılmaya başlamış hayata?
1: Kesinlikle, kesinlikle. Mesela erkek işi denilen işleri başaran kadınlarımız da var. Dünyanın ilk kadın savaş pilotu ve ilk Türk kadın pilot tabii ki de Sabiha Gökçen. Yine Safiye Ali, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın tıp doktoru. Halide Edip adı var. Türk yazar ve siyasetçi. Türkan Saylan, cüzzam hastalığının önüne geçen bilim insanı. Yani bunun gibi çok fazla örneğimiz.

0: Kız var. Kadın adına, bilim adına ülkemiz Avrupa Birliği ortalamasının üzerinde.
1: Peki bir şey soracağım. Şimdi tabii biz bilim tarihi Türkiye'de pek herhalde çok ilgi alanı değil gibi geliyor. Yani kahramanlık hikayelerini önemsiyoruz. Dede Korkutlar, Gılgamışlar, Orhun abideleri ama böyle hani ya işte daha çok da bildiğimiz işte belki biraz Cezeri'yi biliyoruz. Biraz Ali Kuşçu'yu ama onu da böyle çok üstünkörü değil mi? Yani bu Anadolu coğrafyasındaki bilim tarihinin kökeni nasıl?
0: Şöyle, dünyada bilim tarihi üzerine doktorasını bitiren ilk insan bir Türk.
1: Aa.
0: Ordinarius Profesör Doktor Aydın Saylı ve aslında Aydın Hoca 5 liraların üzerindeki hoca.
1: Aa, evet.
0: Paralarımızın üstünde çok değerli bilim insanları var. 10 liranın üzerinde mesela Profesör Doktor Cahit Arf var. TÜBİTAK'ın ilk bilim kurulu başkanı. 20 liranın üzerinde Mimar Kemalettin var. Benim de mensubu olduğum Gazi Üniversitesi'nin rektörlük binası ile birlikte yer alıyorlar. 50 lirada ilk Türk kadın romancısı Fatma Aliye var. 100 liranın üstünde Itri, bir Türk bestekar ve 200 liranın üstünde de Yunus Emre var. Türk tasavvuf şiirinin en önemli temsilcisi.
1: Burcu hocam, lafınızı böyle ara ara böleceğim ama sanırım bu matematik düşünebilir mi gibi bu yapay zeka ile ilgili 1950'lerde bir ismini unuttum ama bir profesörümüz var. O da Ordinarius Profesör Doktor.
0: Evet.
1: Bu yapay zekayı ilk
0: İlk.
1: defa aslında şimdi
0: Evet.
1: ismini unuttum. Eminim bizi dinleyenler hemen hatırlarlar ama
0: Evet.
1: öyle de bir isim var.
0: Tabii
1: Aslında
0: ki
1: yapay
0: de, tabii ki
1: zekanın
0: de.
1: neredeyse hani şeyi diyorlar böyle atası diye ilk dile
0: Yani
1: getiren.
0: Türk dünyaya bilimle de yön veriyor aslında. Bu çok güzel bir şey. Geçmişten günümüze de Anadolu tarihi boyunca da birçok medeniyete ev sahipliği yaptığımız bir coğrafya olduğumuz için bu topraklarda yetişen bilim insanları da hem Doğu hem de Batı bilimine derinden etkilemişler. Yine antik dönemden başlayacak olursak mesela Thales, ilk filozof ve matematikte Thales teoremiyle tanınan bilim insanı Aydın da yaşamış.
1: Aa, bir dakika, bir dakika. O Thales.
0: Evet, bildiğimiz
1: Ya
0: Thales.
1: bazen hani şey oluyor mu hocam size de aslında akrabalarımızı pek tanımıyoruz ya ve sonra tesadüfen bir yerde görüyoruz. Aa meğersem biz akrabaymışız gibi. Şimdi Thales deyince de yani bilim tarihinde de Anadolu coğrafyası gerçekten yani neredeyse böyle hani
0: Çok zengin değil mi?
1: bütün kıtaları etkileyen
0: Evet.
1: yani bugün bir yere gidiyorsunuz Türk kökenli bir yere gidiyorsunuz Anadolu kökenli. Thales deyince şimdi aklıma o geldi.
0: Aynen, Doğu ve Batı bilimini derinden etkilemiş Anadolu aslında. Mesela Amasya'da Sabuncuoğlu Şerefettin, Osmanlı'da yazılmış ilk cerrahi ansiklopedinin sahibi.
1: Bir dakika.
0: Suyun sesiyle şifa veren aynı zamanda bir eski hekim.
1: Hocam bir dakika. Şimdi biz hani kültürü mayalayan, bilimle Anadolu coğrafyasını mayalayanlar diyoruz ama geçtiğimiz yıllarda biz Maya ile ilgili bir deney yapmıştık. Ekmekle ilgili bir deney yapmıştık ve bir hamur yoğurmuştuk, pişirmiştik. İki yani böyle yüzlerce farklı hamurlar yoğurduk ve her hamuru yoğururken, mayalarken ve onu pişirirken müzikler dinlettik. Ve sonra da bunları işte duyusal analizlere filan soktuk. Tadına bakıldı, rengine, dokusuna filan bakıldı ve sonra şu ortaya çıktı. Klasik müzik dinlettiklerimiz, tasavvuf müziği dinlettiklerimizin daha başarılı olduğu, daha böyle hani rock müzik gibi daha böyle hani çok sanatsal açıdan değeri olmayan müzikler dinlettik ekmeklerimizin de daha başarısız olduğu ortaya çıktı. Sonra bir Japon bilim insanının aslında suyun bir iletken olduğu. Şimdi sizi de böyle bulmuşken hani buradan da herhalde bu böyle bir şey yani.
0: Su kesinlikle şifa. Kendisi de şifa, sesi de şifa. Geçmiş yıllarda tarih boyunca suyun sesiyle tedaviler yapılmış. Yine Sabuncuoğlu
1: Peki
0: Şerefettin de
1: gerçekten de
0: bunlardan
1: su
0: biri.
1: iletken mi hocam? Bizim
0: Tabii ki de,
1: deneyimizdeki
0: tabii
1: de
0: ki de.
1: gibi.
0: Mesela Tesla en güzel elektriği mesela ileten ve enerjisi en bol olan madde nedir diye sormuşlar. Gül demiş. Ve yapılan araştırmalarda Isparta gülünü ortaya çıkartmış. Yani enerjisi en yüksek çiçek gül ve içlerinde de köken olarak da Isparta gülü. Yine Anadolu'ya. Bu Maya yine Anadolu'ya dayanıyor.
1: Enerjisi derken şu mu ya? Yani mesela diyelim ben Isparta gülünü aldım, kokladım, baktım.
0: Evet.
1: Hani karşılıklı bir o şimdi çok
0: Aynı sizin
1: derine de
0: ekmek
1: dalıyoruz.
0: mayaladığınızda müziği kullanmanız
1: Aa,
0: gibi.
1: evet.
0: Kokusu,
1: O zaman
0: dokusu.
1: şöyle yapsam olur mu Burcu hocam? Yani bir buket böyle Isparta gülüyle ben bir toplantıya gitsem, oradakileri etkileme şansım var mı?
0: Kesinlikle, kesinlikle yapılan araştırmalar onu

0: gösteriyor. Suyun sesi, güllerin kokusu, bu tarz aslında bilimde yeri yokmuş gibi geliyor bize. Müzikle mayalamışsınız, bak ne kadar güzel bir şey. Bunu artık ileri teknolojiyle, cihazlarla test edebildiğimiz şu günde artık bunu ortaya koyabiliyoruz, kanıtlayabiliyoruz. Siz de çok güzel bir deney yapmışsınız.
1: Yani demek ki Katip Çelebi aslında bugünün ispatlanmış bir bilgisini, fenni bir bilgiyi ta yıllar önce ne güzel
0: Ortaya
1: yapmış.
0: çıkartmışlar.
1: Evet.
0: Yine matematikte Cahit Arf. Az önce de bahsettik. 10 lira banknotlarda da resmi var. Arf değişmezi. Tüm dünyaya bir teorem sunuyor.
1: Neydi bu?
0: Kanıtlanmış.
1: Evet. Bir şeydi ama arf. Çok önemli matematikte
0: Matematikte
1: tabii.
0: arf değişmezi denilen bir denklem var. Onun kurucusu, bulan bilim insanı Cahit Arf ve bir Türk bilim insanı. Mesela Feza Gürsey, ODTÜ'de de çalışmış ünlü fizikçi. Rahmetli Gazi Yaşargil 100 yaşında dün aramızdan ayrıldı. 100 yılın beyin cerrahı seçildi 1999 yılında. Bu kadar önemli bir şey ki tüm dünyada,
1: Yüzyılın.
0: tabii ki de bir hekimsiniz ama dünyaya hükmeden bir hekimsiniz.
1: Ve bu şu demek değil mi? Yani 100 yılın hekimi olmak 100 yıl boyunca en
0: En
1: iyisi.
0: iyisi,
1: Yani yılın
0: evet.
1: en iyi şarkıcısı gibi bir şey değil. 100 yıl
0: Yüz yılın
1: boyunca hep
0: tabii
1: en
0: ki
1: iyi
0: de ne
1: olmak.
0: kadar kıymetli
1: Bu
0: bir.
1: peki bir şey soracağım. Siz de bir bilim insanı olduğunuz için. Yani bilim gerçekten de hani sağlığımızı, konfor alanımızı, duygu düşünce alanımızı, belki coğrafyanın kaderini bunları mayalayarak değiştirebilen bir unsur değil mi?
0: Kesinlikle en büyük, dünyadaki en büyük güç nedir diye sorsanız bana bilim derim. Bir insanın bilimi varsa tamam, bütün güç elinde, dünyaya hükmedebilir. Her
1: Evet.
0: alanda, sadece bu bilim mikrobilim değil, biyolojik bilim değil, matematik bilimi değil. Her alanda bilim insanlarımız var, çok kıymetli ve gerçekten de hem Doğu hem Batı medeniyetine yüzyıllar boyunca hükmetmişiz. Bilimin temellerini aslında Türk bilim insanları atmış diyebiliriz.
1: Peki şu sözde aslında o hani ilim Çin'de bile olsa gidip
0: Gidip
1: alın
0: alınız demiş
1: gelin değil mi?
0: Peygamber
1: Bu da
0: Efendimiz,
1: aslında
0: evet.
1: önemli bir dil unsuru değil mi? Yani bilime
0: Kesinlikle.
1: verilen kıymetin.
0: Kesinlikle hem din anlamında hem de bilim anlamında büyük bir kıymeti var. Her alanda bilim neredeyse gidip almamız lazım. Özellikle Türk insanı, Türk kadını kendisini her alanda yetiştirmesi lazım ki Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün atmış olduğu temellere yaraşır bir şekilde ilerlesin. Yine çok önemli bir husus da var. 4 Aralık 2021'de resmi gazetede yayınlanmıştı. Bu genelgeye göre de biz önceden Turkey diye yazıyorduk bilimsel makalelerde yer ismimize. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kadim Türk milletine yakışır şekilde köklü tarihinden gelen değerlerine özen göstererek Turkey yerine Türkiye ibaresini kullanma konusunda gereken hassasiyeti gösterecektir diye bir genelge yayınlandı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 4 Aralık 2021'de ve biz o tarihten itibaren Turkey yerine artık yayınlarımızda Türkiye ismini kullanıyoruz.
1: O
0: Bu da
1: zaman
0: çok
1: bu bir
0: önemli.
1: artık hani Türk değil, bu coğrafyadaki herkesin Türkiye'li olduğu,
0: Evet, bir
1: Türk,
0: marka
1: evet
0: aslında.
1: aslında Türkiye markası
0: Evet,
1: üzerinden de
0: kesinlikle.
1: bu kullanılmış oluyor. Tabii çok önemli çünkü dünyada hani hep şey diyoruz işte, mesela son yıllarda Hintliler işte biyoteknolojide çok hızlı ilerliyorlar. İşte ne bileyim Hollanda tarım teknolojilerine çok ileri gidiyor gibi. Amerika yapay zekada gibi. Bu anlamda Türkiye'nin bilim dilinde böyle çok aktif, etkin bir şey var mıdır? Mesela Türkler daha çok neyi inceler?
0: Mesela bilim dili olarak Oktay Sinanoğlu Türkçenin bilim dili olmasını savunan bir bilim insanı biliyorsunuz. Ve Amerika'da da Yale Üniversitesi'nde profesör olan, yanlış hatırlamıyorsam 28 yaşında profesör olmuştu. En
1: 28
0: genç
1: yaşında.
0: bilim insanı.
1: Herhalde üstün zeka.
0: Yani
1: 28'de olduğuna göre
0: o yüzden
1: herhalde.
0: ki Türk Einstein olarak
1: Aa.
0: tanımlanan bir bilim insanı. Kimya ve moleküler biyoloji alanında ünlü bir bilim insanı ama Türkçenin de bilim dili olmasını savunan bir bilim insanı.
1: Peki hocam. Şimdi biz böyle bugün bayağı bir metaforlarla filan yolumuza devam ediyoruz. Moleküler biyoloji dediğimiz, şimdi tabii Türk mayasının da bir moleküler yapısı var değil mi?
0: Değil mi? Tabii
1: Niye
0: ki
1: bunu
0: de.
1: söylüyorum biliyor musun? Şimdi tabii Taptuk Emre diyor ki Anadolu coğrafyasının bu kadar diyor hızlı Türkleşmesini, Anadolu coğrafyasına bu kadar hızlı yerleşmemizi sağlayan şey diyor, Türkler.

0: Orta Asya'dan gelirken getirdikleri Maya kelamının içindeki diyor özdür diyor. İşte o öz de diyor Türklere has olan diyor disiplin, çalışkanlık, ziraatçılıktaki yetenek. Yani o Maya bir kelamın içinde, bir sözün içinde bir öz. O da bir molekül değil mi?
1: Kesinlikle insan zaten yaşadığı coğrafyadan etkilenir.
0: Hı.
1: Ve evrimde de böyledir. Bulunduğunuz yerin coğrafya
0: Hı.
1: kaderdir hususunda. Bulunduğunuz yerin mayasını alırsınız
0: Peki o bizim
1: aslında.
0: moleküllerimize de işler mi? Yani
1: Tabii
0: çünkü
1: ki de işler.
0: bedenimizde de herhalde milyarlarca molekül
1: Tabii
0: var,
1: ki
0: değil
1: de
0: mi?
1: işler. İşlemez olur mu? İşte genlerden gelen bir başarı öyküsü aslında Türk bilim
0: Hı.
1: insanlarının öyküsü. Tabii ki de bu coğrafyadan maya almak, bu coğrafyanın havasını solumak, suyunu içmek, tabii ki de bizleri belki de dünyada fark yaratacak bir konuma getirmiştir.
0: Evet. Peki coğrafya, özellikle de Anadolu coğrafyası. Mesela şimdi tarihte sizler örnek verdiniz. İşte Ali Kuşçu'yu da herhalde birazdan konuşuruz gibi. Hep mesela biz biraz da esprili yaklaşırız, değil mi? Hazer Fan uçmuş.
1: Değil mi?
0: Değil mi? İşte Evliya Çelebi hani dolaşmış. İşte Nasreddin Hoca mayalamış. Şimdi baktığınızda böyle bu coğrafyanın bir biliminde bir nüktedanlık mı var? Bir ironiler mi var?
1: Tabii ki de kesinlikle ama neden bakmışlar, neden gezmişler? İşte bilimin temelini atmak için o dönemlerde bu işi
0: Bunlar hep
1: yapmışlar.
0: merak. Bilimin temelinde merak mı var?
1: Meraksız bir bilim insanı
0: Hı.
1: olamaz.
0: Anadolu coğrafyası meraklı mı?
1: Meraklı. Meraklı olmasa bu kadar dünyayı hükmetecek bilim insanlarını yetiştiremezdik. Ali Kuşçu da İstanbul'da yaşamış bu arada.
0: Hı.
1: Büyük bir astronom ve matematikçi. İbn Sina'dan da bahsetmedik. Buhara'da, İran'da yaşamış ama Türk İslam bilim insanı ve o dönemin temel tıp kitabını yazmış. Yüzyıllarca kullanılmış onun yazdığı temel tıp kitabı. Yani işte Anadolu mayasını alan insanlar bilimin temelini oluşturmuşlar.
0: Yani siz anlatırken aklıma şey geliyor. Yani hem o maya onları da etkilemiş,
1: Değil mi?
0: hem onların yani böyle girdi ve çıktı gibi. Hani mayayı almışlar, kendilerini var etmişler tıpta, matematikte, astronomi bir şeyler yapmışlar. Sonra onların yaptıkları da ondan sonra gelenleri bu sefer yontmaya başlamış, etkilemeye
1: Tabii
0: başlamış.
1: ki de bu ünlü bilim insanlarının yetiştirdiği öğrenciler de tabii ki de onların izinden gidecek. Mesela Aziz Hoca, Aziz Sancar, 2015 Nobel Kimya Ödülünü alan Türk bilim insanı, DNA onarım mekanizmaları üzerine çalışmış bir bilim insanı ve Türk. Tabii ki de onun izinden gelen, onun yetiştirdiği öğrenciler de bu maya ile mayalanacakları için bilime yön verecekler.
0: Sizin gibi tabii ben bir tarafta gerçekten hani böyle bir bilim aşığı olarak DNA'yı onarmak demek mesela gözümüz görüyor. Gözümüzün görmesini sağlayan herhalde bir DNA değil mi? Öyle mi?
1: Tüm vücudumuzda DNA var
0: DNA'lar
1: tabii ki
0: var.
1: de. Göz rengini belirleyen, saç
0: DNA'yı
1: rengini.
0: onarmak dediğiniz şey yani görmeyen gözümüz DNA'mız onarıldığı zaman görür hale gelebilir mi? Böyle bir şey demek midir?
1: Aslında şöyle, biz moleküllerden meydana geliyoruz ve
0: Hı.
1: DNA'da bizim genetik bilgimizi taşıyan bir yapı. İnsan vücudu çok güzel organize olmuş. Kendi kendini onarabiliyor aslında. Onarmasa herkes hasta olurdu.
0: Hı.
1: Tabii ki de insanlar hasta oluyor ama bu onarım mekanizmaları sayesinde iyileşiyorlar. DNA onarım mekanizmasında da özellikle sigaranın verdiği zarar üzerinde çalışmışlardı. Bu hasarı işte kansere döndürmeden onarıp ve tekrar sağlığına kavuşturma üzerine yapılan bir
0: Evet.
1: çalışmaydı.
0: Yani bilim hayatı da onarıyor
1: Tabii ki
0: anladığımız
1: de, tabii
0: kadarıyla.
1: ki de.
0: Coğrafyayı onarıyor. Şimdi herhalde en çok da gezegeni onarmasını bekliyoruz, değil mi? İklim değişikliğinin etkileri üzerinden
1: Çevre
0: de
1: hususunda
0: yeni yeni
1: tabii ki
0: bilim
1: de.
0: insanlarıyla ilgili.
1: Tabii ki de.
0: Aynı şekilde ben aslında size şeyi sormuştum. Hani kadın bilim insanlarıyla erkek bilim insanları arasında ilgilendikleri alan olarak böyle bir fark var mıdır? Çünkü normalde deriz ya kadınlar daha işte böyle çiçek böcekle uğraşır.
1: Mesela siz çok güzel bir hususa değindiniz az önce. DNA onarım mekanizması. Sağlık bilimlerinde kadın bilim insanı sayısı erkek bilim insanından fazla Türkiye'de.
0: Bir dakika. Burcu hocam, lafınızı hep bölüyorum ama acaba bu evi de kadınlar inşa ediyor ya,
1: Değil mi?
0: yuvayı da dişi kuş yapıyor ya, hani onarıyor.
1: Evet.
0: Oradan geliyor olabilir mi? Genetik bir
1: Kesinlikle.
0: şey olabilir mi acaba
1: Bir anaç
0: yatkınlık?
1: yapımız nedeniyle hem evi
0: Hı.
1: çekip çeviriyoruz, çocukları, eşimizi çekip çeviriyoruz. Aynı zamanda da sağlık alanında da tüm insanlara şifa dağıtmak istiyoruz. Tabii ki de bu bizim anaç yapımızdan Bu mayamızdan kaynaklanan
0: Peki
1: bir
0: doğa
1: husus.
0: bilimlerinde daha mı aktif
1: Doğa
0: kadınlar?
1: bilimlerinde de erkek sayısına yetişmek üzere kadın bilim insanı sayısı. Matematikte de yine şu an erkekler önde gibi görünse de kadın bilim insanları da matematik alanında da akademi hususunda erkeklere yetişmek üzere. Yani eksik değiliz ama yetişmek üzereyiz. Farklı alanlarda da kadının rolü çok önemli. Mesela siyasette kadın 1935'ten günümüze Türk kadın siyasetçi sayısı %4,6'dan %20,1'e yükselmiş. Cumhuriyet tarihinin şu an en yüksek düzeyinde kadın siyasetçimiz var. Ki geç kalınmış bir oran bence. Kadınların orada da yer alması gerekiyor.
0: Ya orada da tabii hani bu geçmişten günümüze Anadolu coğrafyasında da işte Bağcıyanı Rum ahi geleneğinde de mesela hani baktığında kadın aslında onarabileceği, değiştirebileceği alanlara sanki daha çok emek veriyor gibi mi biraz da?
1: Tabii ki de kadın eksiklik gördüğü alanı tamamlamaya çalışıyor aslında ve tamamlamak için de saçını süpürge ediyor tabiri caizse ve aslında biz her alanda var olabiliriz ama belki de dediğiniz gibi eksik olduğumuz alanlarda daha çok ön plana geçmeye çalışıyoruz. Mesela medyada da kadın sayısı hızla artıyor. 2021 yılı verilerine göre şu an medyada kadın gazetecilerin oranı %39. Siz de bunlardan birisiniz. Kadın öğretmen sayısı yine Milli Eğitim Bakanlığı verilerimize göre 2023-2024 1 milyon 170 bin yaklaşık öğretmenimiz var. Bunun 716 bini kadın, yani %61'i. Öğretmenlik konusunda da dediğiniz gibi belki bu biraz anaçlıktan kaynaklı. %61, yani erkekleri geçmiş durumda kadınlar. Kadın hekim sayısı da %46.
0: Şimdi sen Anadolu coğrafyasından bahsederken hem Türk kültürünün kadına verdiği değer. Çünkü kadın bilim insanları niye azdırdan yola çıkıldığında şöyle bir şeyle karşılaşmıştım. Çünkü kadınlara zaten toplumda da değer verilmiyor. Seçme seçilme hakkını zaten çok geç edinilmişler. Bir de dünyada da antik zamanlarda da Aristoteles'e göre diyor ki kadınlar dezenformasyondur diyor. Kendileri bizatihi
1: Ah
0: diyor.
1: ah ah.
0: Evet yani ve diyor kadınlar diyor Kant mesela demiş ki kadınlar bilim açısından mimari bir zihne sahip değillerdir demişlerdir mesela.
1: Kesinlikle katılmıyorum.
0: Yani hatta antik zamanlarda özellikle de bu hani bugün çok herkesin kıymet verdiği o eski Yunan kültüründe mesela kadınlara defolu erkek gibi filan bakıyorlarmış. Yani bu kadınsa defolu erkek yani yeteri kadar beyni bilim yapmaya uygun değil gibi. Mesela yani Darwin bile demiş ki evrimsel rekabet erkek beyinlerinin daha fazla gelişmesini sağlamış diyor. Yani bir şeyi çok çalıştırdığınızda gerçekten de daha iyiye gidiyor mu?
1: Tabii ki de gider. Eğer bugün bu kadar fazla kadın bilim insanı varsa demek ki biz Darwin'in de bu teoremini yıkmış oluyoruz. Daha
0: Evet.
1: çok çalışarak erkeklerin önüne geçtiğimiz pek çok alan aslında mevcut.
0: Aynen öyle. Şimdi tabii bir de başka bir şeyden daha bahsedeceğim. Ben o lafı çok severim. Coşku zekadan daha değerlidir diye denilen bir
1: Evet,
0: laf var.
1: evet.
0: Şimdi bir de gene bilimde hani belki Anadolu coğrafyasından değil ama matematikçi Mary Somerville vardır. O da diyor ki azim ve zekam var ama deham yok diyor. Ama işte o deha dediğiniz şey aslında çalışarak üstesinden gelinebilecek bir unsur değil mi?
1: Aslında bu bir aşk, bilim, aşkla
0: Deha
1: yapılabilecek bir
0: olmak
1: şey.
0: zorunda değil
1: Deha
0: yani.
1: olmak zorunda değiliz tabii ki de. Çok çalışarak bunu başarabilen pek çok kadın var. Az önce saydığım örnekler de bunlardan biri. Bir şey daha demiştiniz, merak. Merak bilimin temel unsuru ve tabii ki de ardından da coşku gelir. Coşku olmadan, merak olmadan bilimde yeni bir şey keşfetmemiz mümkün değil.
0: Evet. Peki, siz bir bilim insanı olarak bu coğrafyadaki bilime dair hangi mesaj sizi en çok etkileyip hatta ve kendiniz mesela niye bir bilim kadını olmayı tercih ettiniz?
1: Ben hep doğa aşığı bir çocuktum. Çocukluğumdan itibaren doğayı gözlemlemeyi, böcekler, bitkiler, onlarla o küçük yaşlardan itibaren onların yapısını keşfetmeyi çok seven bir çocuktum. Ve tabii bu da benim biyoloji okumama vesile oldu. Dediğim gibi bu bir aşk. Doğaya aşık olarak ben bilime soyundum. Ve şu an başka bir iş yapamam diye düşünenlerdenim. İyi ki bilim insanıyım. İyi ki doğa aşığıyım ve araştırılacak daha çok şey olduğunu da düşünüyorum. Merak, merak ve merak yine bizi tetikleyecek en önemli unsur.
0: Şimdi Bir de son yıllarda bilimde bir şey var. Anadolu coğrafyasında işte kadınların

0: ziraatçılıkta çok etkin oldukları söyleniyor. Çünkü işte erkekler ava gidip kadınlar mağaraları beklerken o yuvayı, çevresini çok gözlemleme fırsatı olduğu ve bu sayede de işte nehirlerin akışını, baharın gelişini, tohumların yere dökülüp sonra oradan bitki olması ve işte köklenmesi, buğday başağı vermesi gibi ve sonuçta da ilk aslında tarımsal faaliyetleri ilk tohumu kadının ektiği üzerine ve bilge kadın olduğu üzerine de bir şey var ve hatta gelişen bilimle de deniliyor ki mitokondriyal Havva dediğimiz, yani aslında insanın yaşamını var eden enerjinin anneden çocuğa geçen DNA'larında, mitokondrilerinde olduğu söyleniyor. Şimdi bu coğrafyada da bu ta bilge kadınlar, tarımı ilk yapan kadınlardan bize geçmiş olabilir mi bu enerji, bu heves, bu bilimi mayalama geleneği?
1: Kesinlikle kadın daha estetik bir varlık. Tabii ki de kadın beyni ve erkek beyni eşit şartlarda çalışmaz. Bizim bakış açımız başka, erkeklerinki başka ama bizim estetik merakımız ya da daha böyle düzen, tertip ve güzel görünene merakımız bizi daha bilime yatkın hale getirmiş olabilir diye düşünenlerdenim ben de. Aynı zamanda ilk fermantasyonu bulanlar da kadınlar. Tesadüfen bulunuyor, evet, ekmeğin mayalanmasıyla, o mikroorganizmaların hamuru mayalamasıyla bulunuyor aslında ama yine bunun temelini atan da kadın. Dolayısıyla kadın bence, erkekler kusura bakmasın ama Darwin'in teorimini de ters düşecek, merakıyla, estetik algısıyla erkeğin bir adım önüne geçebilecek bir potansiyele sahip.
0: Evet, kadınlar tabii hayata iz bırakıyorlar, hayatı mayalıyorlar. Senin de dediğin gibi herhalde günümüzdeki en önemli teknolojilerden biri fermantasyon ile gıdaların besin değerini yükseltebiliyoruz.
1: Çok kıymetli, çok
0: Raf ömrünü
1: sağlık açısından da.
0: arttırabiliyoruz, değil mi? Böyle bir kaldıraç gibi ve bunu bir kadın aslında yaşama bağlılığıyla, değil mi? Yaşama gözlemleme yeteneğiyle bunu ta o zamanlardan bugüne veriyor. Peki senin dünyada böyle örnek aldığın bilim kadınları, Marie Curie'den bahsettin az önce.
1: Evet. Kesinlikle Marie Curie'yi örnek alıyorum tabii ki de, eşinin gölgesinde kalmış ama buna bilimle cevap vermiş. Aslında gölgesinde kalmış demek de istemiyorum. O dönemin bilim insanları onu engellemeye çalışmış. Sen kadınsın. İşte kadın ve bilim kelimelerini aynı cümlede kullanmak istemeyen zihniyete sahip insanlar. Halbuki onlar da bilim insanıydı. Ve maalesef ki eşinin gölgesinde kalmaya mahkum tutulmuş bir kadın. Ama kadının gücüyle, azmiyle bunu başarmış ve o gölgeden çıkıp dünyaya çok önemli bir bilim insanı olarak adını kazıtmış.
0: Evet, bugün yine Anadolu'yu kadın bilim insanların gözüyle nasıl mayalandığını, Anadolu'da bilim mayasının hayatı nasıl etkilediğini sizlerle kısaca konuşmaya çalıştık. Konuğumuz Profesör Doktor Burcu Ertit Taş'tan idi. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Siz de bir bilim kadınısınız. Evet, hayatın her anını mayalamaya devam ediyoruz. İnsanın yaşadığı her acıda, paylaştığı her sevinçte insanın, kadının elizi var, mayası var. Kurulan her sofrada bir parça ekmeğin içerisinde kadının izi var. Bugün de yine çok farklı bir konuyla Anadolu Mayası programında hayatı mayaladık. Haftaya başka bir konukla, başka bir konu başlığıyla hayatı mayalamaya devam edeceğiz. O güne değin, lezzetle kalın.
2: Anadolu Mayası.

0: dışında yaşayan vatandaş ve soydaşlarımızın Türkiye'de ve yaşadıkları coğrafyada karşılaştıkları hukuki sorunları ve çözüm önerilerini ele aldığımız Kanun Ne Diyor? Her salı Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Müzik Treni programını dinliyorsunuz.

yeryüzü gece, gündüz hüzünlü. Çare tükenmiş, kötüler kazanmış.

bir an kalbinin sesini dinle. Derin bir nefes alıp

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Müzik Treni programını dinlediniz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
2: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün Necip Fazıl Kısakürek imzalı Reis Bey oyunundan söz edeceğiz. 1960 tarihli eser, mutlak adalet anlayışıyla merhamet kavramı arasındaki çatışmayı sarsıcı bir olay örgüsüyle işler. Oyunun merkezinde yer alan ağır ceza reisi, kanunların harfiyen uygulanmasını savunan, duygulara yer vermeyen ve merhameti bir zayıflık olarak gören katı bir şahsiyettir. Onun dünyasında suçun karşılığı sadece soğuk ve mekanik bir cezalandırma sürecidir. Olaylar, Reis Bey'in annesini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan bir genci idam cezasına çarptırmasıyla başlar. Genç adam masum olduğunu haykırsa da hakim kesin delillere dayanarak kalemini kırar. Ancak cezanın infazının ardından asıl katil ortaya çıkar ve gencin masumiyeti kanıtlanır. Bu büyük vicdani sarsıntı Reis Bey'in tüm hayat felsefesini yerle bir eder. Hakimlik görevinden istifa eden Reis Bey, hayatının geri kalanını merhamet kavramının peşinde toplumun en alt tabakaları arasında geçirmeye başlar. Artık o, her suçun arkasında bütün bir cemiyetin de mesuliyeti olduğuna inanır ve idamına hükmettiği gencin ona söyleyebildiği "Ağlayabilseydiniz, anlayabilirdiniz" cümlesini tekrarlayarak insanlığı merhamete davet eder. Eserin sonunda Reis Bey işlemediği bir suçtan dolayı hapse atılır. Fakat bu durumu geçmişteki hatasının bir kefareti olarak görüp sükûnetle kabullenir. Necip Fazıl Kısakürek, 1988 yılında sinemaya da aktarılan bu piyesi aracılığıyla sadece hukuk sistemini değil, insanın iç dünyasındaki adalet terazisini de tekrar tekrar sorgular. Oyun, bireyin mutlak bir dönüşüm yaşayarak manevi bir olgunluğa erişmesini çarpıcı bir dille sahneler. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

0: Türkiye'de saat 15.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: İyi bayramlar, ben Orhan Yaşar, haberleri veriyoruz. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yayımladığı mesajla Azerbaycan'ın bağımsızlık gününü kutladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yayımladığı mesajda tek millet iki devlet vurgusu yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu mecliste yapılacak CHP grup toplantısının talimatı olmadan gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu. Gerekli bilgilendirmeler talimatın gereği yapılmadığı sürece

Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacaktır dedi. 1 Haziran'da yapılması planlanan parti meclisi toplantısı ise başka bir tarihe ertelendi. Memleketi Manisa'da konuşan Özgür Özel yeni bir parti kurmayacaklarını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay açıklamasına da cevap verdi. Kemal Bey avukatını Yargıtay'a gönderip başvurusunu çeksin, tedbir kararı kalksın, 40 gün içinde kurultayımızı yapalım dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in yürütmekte olduğu CHP Grup Başkanlığı görevinin usulen geçersiz sayılması talebiyle meclise başvuru yaptı. Dilekçenin bayram sonrası işleme alınması bekleniyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ekonomisinin küresel krizlere rağmen güçlü ve dayanıklı yapısını koruduğunu söyledi. İhracatta olumlu tablonun sürdüğünü vurgulayan Bolat, Haziran'da yaklaşık 5 milyar dolarlık ihracat artışı sağlayacağız dedi. Alınan tedbirler sayesinde Türkiye'nin enerjide arz sıkıntısı çekmediğini belirtti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Savunma Sanayi'nin önemli projelerinden olan Gökdoğan ve Bozdoğan füzelerinin son harp başlıklı test atışlarını başarıyla tamamladığını duyurdu. Böylece Milli Hava, hava füzelerinin doğrulama süreci geride bırakıldı ve seri üretim süreci başladı. Yerli ve milli imkanlarla üretilen Türkiye'nin ilk hızlı treninden yeni hız rekoru geldi. Milli elektrikli hızlı tren saatte 240 kilometreye ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, trenlerimiz maksimum hızına ulaşıncaya, tüm güvenlik ve konfor kriterlerini eksiksiz karşılayıncaya kadar testlere devam edeceğiz dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yeşil vatanı korumak için çağrıda bulundu. Daha fazla hassasiyet istirham ediyorum diyen Bakan Yumaklı, bayram tatilinde orman yangınlarına karşı duyarlı olunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tansiyon yüksek. Amerika Birleşik Devletleri İran'ın güneyindeki Bender Abbas yakınlarındaki askeri hedefleri vurdu. Washington yönetimi saldırının gerekçesini Amerikan güçleri ve ticari deniz trafiğine yönelik tehdit olarak açıkladı. İran'da misilleme olarak bölgedeki bir Amerikan hava üssünü hedef aldığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki görüşmeler devam ederken ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nı kimse kontrol etmeyecek, herkese açık olacak dedi. İran'ın anlaşmaya kararlı olduğunu ancak henüz o noktada olmadıklarını belirtti. İran'dansa kırmızı çizgilerden geri adım atmayacağız yanıtı geldi. Soykırımcı İsrail Gazze'de katliam yapıyor. Ateşkese uymayan İsrail unsurları Kurban Bayramı'nda da bombardımana devam etti. Bayramın ilk iki günündeki saldırılarda can kaybı 16'ya yükseldi. Ve spor, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'da forma giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu sezonun oyuncusu seçildi. Ferdi Kadıoğlu bu sezon Brighton formasıyla tüm kulvarlarda 41 maçta görev alırken bir gol kaydetti. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara güneşli 16, İstanbul parçalı bulutlu 18 derece, güneşli olmak üzere Üsküp'te Kerkük 25, Lefkoşa 26, Stockholm 12, Sofya 24, yağmurlu olmak üzere Bern 19, Berlin 18, Brüksel 13, Kopenhag 14, çok bulutlu olmak üzere Amsterdam 12, Paris 14, Tiran 23, parçalı bulutlu olmak üzere Saraybosna 19, Bakü 17, Viyana 25 derece. TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Enerji Masası. Gündemin enerjisi, sektörün sesi. Her cuma Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: ve 463 34 21. Facebook ve Twitter adreslerimiz TRT TSR. Biliyorsunuz bize, yani Türkiye'nin Sesi Radyosu'na radyo.trt.net.tr üzerinden ve TRT Dinle uygulamasından radyo seçenekleri bölümünden ulaşabilirsiniz. Her cuma enerji masasında yaklaşık 30 dakika boyunca alanında uzman konuklarımızla enerjiye dair konuları masaya yatırıp sorularımıza cevaplar arıyoruz. Bugün dünyanın en büyük adası Grönland'ı konuşacağız. Stüdyodaki konuklarımızı tanıtmak istiyorum sizlere. Enerji Masası'nın daimi konuğu Ankara Politikalar Merkezi üyesi Sayın Hasan Kambolat. Hoş geldiniz
1: Hoş
0: efendim.
1: bulduk efendim.
0: Ve bağımsız araştırmacı Doktor Ayşe Gülsüm Çalık. Hoş geldiniz
2: Hoş
0: Ayşe
2: buldum, merhabalar.
0: Enerji ve jeopolitiğin yeni odak noktalarından biri de Grönland. Biz bu hafta Grönland'ı konuşacağız. Grönland neresi? Ne anlama geliyor? Tarihsel süreç içindeki Grönland'ın konumunun dönüşümü. Siyasi anlamda. Danimarka ile bağı. Bunları konuşmak istiyoruz sizlere ve en önemlisi programımız enerji programı olduğundan enerji potansiyelini konuşmak istiyoruz. Grönland neresi?
2: Elbette ilk olarak Grönland'ı açıklamamız için, anlatabilmemiz için Arktik bölgesine bakmamız gerekiyor. Arktik bölgesi Kuzey Kutbu olarak da bildiğimiz Arktik Okyanusu'nun merkezinde bulunduğu, çevresindeki ülkelerin yer aldığı bir bölgeye deniyor. Grönland ise bu bölgede yer alan bir ada. Dünyanın en büyük adası, %80'ine yakını buzla kaplı ve bu sebeple de dünyanın en az yoğunluklu yaşanan yerleşim alanı olarak da biliniyor. Yaklaşık 57-56 bin civarı kişi yaşıyor. Bunlar bizim bildiğimiz adıyla Eskimo olarak, Inuitlar olarak da biliniyor. Adanın ilk keşfi 10. yüzyılda Vikinglerin ünlü komutanı Red Eric tarafından oluyor ve adaya göçün artması için buzullarla kaplı olmasına rağmen Greenland deniyor, Yeşil Ada deniyor. Bunun temel sebebi belirttiğim için adaya göçün teşviki aslında. Devamında Red Eric'ten sonra adanın 1721 yılında Danimarka Norveç Krallığı tarafından sömürgesi başlanıyor. İlk Müslüman Hristiyan grupları tarafından keşfediliyor adı ve 1721'den 1814'e kadar adı Danimarka Norveç Krallığı tarafından sömürülüyor. 1814'te krallık bölününce Danimarka'da kalıyor adı. Danimarka Krallığı'na ait oluyor ve 1953 yılına kadar bir sömürge döneminin olduğunu görüyoruz. 1953 yılında adı Danimarka'nın bir eyaleti olarak kabul ediliyor ve bir özerklik veriliyor. İçte bağımsız, dışta bağımlı oluyor. 1979'da da ilk referandum yapılıyor ve belirttiğim gibi o özerkliğin kapsamı genişletiliyor 1979'la birlikte. Son referandumları 2009 yılında oluyor adanın statüsüyle ilgili ve ada şu anda bağımsız olma hakkını saklı tutuyor. Fakat bugüne kadar Grönland bağımsızlık tartışmaları yaşanmamış bir ada. Bunun temel sebebi adanın geçim kaynağı balıkçılık ve turizm ve Danimarka'dan gelen yardımlarla oluyor. Yaklaşık 6 milyon dolar yanlış söylemiyorsam bir yardım geliyor yıllık ve bu sebeple de ekonomide askeri anlamda ve dış güvenliği anlamında dış politikada Danimarka'ya bağımlılığı devam ediyor.
1: Evet, bu konuda bir katkıda bulunmak istiyorum.
0: Lütfen.
1: Burası hocamızın dediği gibi büyük bir dünyanın en büyük adası. 2 milyon 166 bin kilometre kare, yani Türkiye'nin 3 katı büyüklükte. Bu Türkiye'nin 3 katı büyüklükteki adada sadece 57 bin civarı bir nüfusun yaşadığını görmemiz lazım. Hocam tarihi geçmişi son derece güzel açıkladı. Burada katkı olarak şunu söylemek isterim. Danimarka'ya evet bağlı ama Grönland Avrupa Birliği üyesi değil.
0: Değil.
1: Avrupa Konseyi üyesi. Bunun da ana nedeni Danimarka buradaki balıkçılık sektörünü, kaynaklarını Avrupa Birliği'nin diğer üyeleriyle paylaşmak istemediği için burayı Avrupa Birliği'nin dışında tutmaya özen
0: Kendi
1: gösterdiğinde
0: isteğiyle galiba 1985 yılında ayrılmış bir ülke.
1: Nedeni de ana şeyi bu. Yani bunu görmemiz lazım. Buradaki kaynakları özellikle balıkçılık olmak üzere enerji kaynaklarını Avrupa Birliği ile paylaşmamak için böyle bir formülasyon üzerine gittiğini görüyoruz. Buyurun
2: Evet.
1: hocam.
2: Çok haklı bir katkı yaptı Hasan hocamız. Grönland'ın temel geçim kaynağı balıkçılık dedik ama balıkçılık hani küçük ölçekli olduğu düşünülmesin. Yaklaşık Avrupa'nın %50'si %60'ına yakınını Grönland tarafından da gidiyor. Bu tabii ki balık çeşidine göre değişiyor.
0: Deniz ürünleri
2: Deniz
0: belki değil mi
2: ürünleri
0: daha çok?
2: diyebiliriz.
0: Evet.
2: Evet.
1: Doğru,
2: Temel
1: deniz ürünleri.
2: geçimi bu sayede sürdürüyor. Fakat belki buradan şuraya bağlayabiliriz. İklim değişikliği de birlikte artmasıyla birlikte yeni yeni madencilik kaynağı

0: madenlerle ilgili tartışmalar da çıkıyor.
1: Avrupa Birliği'nden ayrıldı dediniz. Bu NATO ile ilişkisi ne durumda? NATO üyesi de değil herhalde.
0: Danimarka
1: Bilmiyorum.
0: NATO üyesi olduğu için NATO'nun koruması altında
1: Ona
0: şu anda,
1: bağlı
0: evet.
1: olur.
0: NATO üyesi, yani Danimarka'nın eyalet olduğu için statü bağlamında NATO'ya dahil Grönland. Ayrı
2: Türkiye ile
0: değil.
2: ilgili ne dersiniz hocam? Türkiye ile ilişkiler açısından.
0: Grönland'ın mı hocam?
2: Evet.
0: Hocam açıkçası Türkiye ile ilişkilerine bakarsak, yani birazdan belki konuşacağız bu Trump'ın açıklamasından sonra, tabii ki daha çok gündeme geldi. Onun öncesi de sadece turizmle bilinen bir hataydı. Şimdi NATO bağlamında da tartışılıyor. NATO'yu böler mi, bölmez mi? Türkiye her zaman Danimarka'nın toprak bütününü destekleyen açıklamalar yapılıyor. Ve Grönland'ın bağımsızlığını destekleyen açıklamalar ben hiç rastlamadım. Şunu da belirtmek istiyorum. Herhangi bir resmi açıklamada bu konuyla ilgili yapılmadı Türkiye'de. Belki bundaki temel sebep bizim herhangi bir artık politikamızın olmamasıdır. Bir diğer sebebi ise Danimarka'nın halihazırda iç meselesi bu konu. Çünkü ada halihazırda Danimarka'ya bağlılığı devam ediyor. Bir referandum yapılması gerekiyor. 2009'daki anayasaya göre, yasaya göre, eğer halk referandumda bağımsızlığı kabul ederse, İsterse Amerika'ya da geçebilir, isterse bağımsız da olabilir. Şu anda Grönland'da bunun tartışmaları sürüyor aslında. Bağımsızlık için referandum yapalım mı, yapmayalım mı diye.
2: Yani şimdi biz tabii devlet görevlisi değiliz,
0: Evet.
2: akademisyeniz. Aslında geniş olarak düşündüğümüz zaman Grönland'daki bu 57 bin nüfus Eskimo kökenli,
0: Evet.
2: Eskimo halklarından ve genelde Inuitler. Bunlar da aslında Altay bölgesindeki Türk kökenli halklarla oldukça yakın ilişkilerde halklar. Yani onun için Türkiye'nin buraya direkt müdahil olması gerektiğini ben düşünüyorum. Trump'ın dediği gibi Danimarka işte Kızıl Erik oraya bir gemi yolladı, bayrak dikti. Bu Danimarka'nın malı. Yani bence böyle saçma sapan şeyler üzerinden gitmememiz gerekiyor. Bu tamamen bir 18-19. Yüzyıl Batı görüşü. Ben Afrika'da şuraya bayrak diktim, keşfettim, burası benimdir şeklinde bir görüş gibi. Yani aslında Grönland'a sahip çıkmaları. Onun için Türkiye'nin burada bir an önce konsolosluk da açması
0: Evet.
2: gerekiyor. Dünyanın çeşitli yerlerine biz büyükelçilikler, konsolosluklar açıyoruz. Danimarka'nın da onayı alarak buraya konsolosluğun bir an önce açılması lazım.
0: Evet.
2: Ayrıca Türk Devletleri Teşkilatımız var.
0: Evet.
2: Türk Devletleri Teşkilatı'na da Inuitleri bir an önce gözlemci üye olarak Grönland'ı almakta fayda var.
0: Çok,
2: Türksoy
0: evet.
2: üyeliği aynı şekilde. Yurt dışı Türkler Başkanlığı dünyanın hemen hemen her yerinden Türkiye'ye burslu öğrenci kabul ediyor. Afrika'nın her tarafından. Neden Inuitleri kabul etmiyor?
0: Evet.
2: Bunların da bir an önce burslu olarak gelmesi gerekiyor. Türkiye'nin de aynı şekilde devlet burslusu olarak Grönland'a öğrenci, özellikle master doktora seviyesindeki öğrencileri yollamasında
0: Özellikle
2: fayda
0: madencilik ve
2: var.
0: enerji konusunda değil mi hocam?
2: Kesinlikle,
0: Evet.
2: kesinlikle.
0: Zengin bir potansiyel var çünkü orada.
2: Aynı şekilde TİKA bir burada şube açması gerekiyor.
0: Evet.
2: Temsilcilik, bir bayrak göstermek gerekiyor. Ve TÜBİTAK'ın da bu konularda araştırma projelerini daha fazla desteklemesinde zamanın geldiğini ve geçtiğini düşünüyorum.
0: Evet. Hocama çok teşekkür ederim, Hasan hocama. Çünkü şöyle bir
2: Yani bir
0: durum
2: eylem
0: çıkıyor.
2: planı,
0: Evet.
2: Grönland eylem
0: Evet.
2: planı
0: Hocam
2: hazırlanması gerekiyor.
0: mesela Batı literatüründe oradaki Eskimoğulların Kanada'dan gittiğiyle ilgili bir literatür
2: Evet.
0: yazılıyor. Halbuki bizim ona karşı olarak dediğiniz gibi Altaylardan, Sibirya'dan giden Inuitlerle akrabalık, kültür ortaklıklarını vurgulamamız lazım. Oradaki hem gerçekten soydaşlarımızın haklarını korumak için. Çünkü çok uzun bir yıllar sömürge döneminde çok fazla insan haklarına aykırı muamele görmüşler Danimarka Krallığı tarafından. Bunun belgeselleri çok fazla çıkıyor şu anda. Bu sebepte
2: Resmen işkence
0: evet.
2: ve bir etnik temizlik, değil
0: Soy
2: mi?
0: hocam. Ben Hasan hocama teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu bilinci Türkiye Cumhuriyeti olarak vurgulamamızın faydalı olduğunu düşünüyorum. Diğer türlü Kanada'daki Eskimoğullar, Inuitler diyeceğimiz orada da var, Aleutler. Onlar bizim halklarımız olarak iddia ediyorlar. Ama Rusya'daki Sibirya Türkleri ve Türkiye'de bu konuyla ilgilenenler Grönland'dakileri soydaşımız olarak görüyoruz.

0: Bir Sibirya Türklüğünü daha sahip çıkmamız gerekiyor. Biz
1: Evet.
0: ancak Türksoy kapsamında, Ankara'da Orhan Sitesi'nde olan Türksoy kapsamında biz kültürel bir ilişki kuruyoruz. Destanları yayınlıyoruz, hikayeler yayınlanıyor. Ama bunun dışında da bizim siyasi ve ekonomik ilişkileri de geliştirmemiz gerekiyor bir
1: Evet,
0: an önce.
1: çok haklı
0: Evet.
1: hocamıza.
0: Evet.
1: Bizlerin ilgilenmesi gerekiyor ancak Trump çok yakından ilgili.
2: Evet,
1: Evet, biraz
2: evet.
1: Trump'tan konuşalım. Bir Grönland tartışması başlattı. Neden başladı bu? Yüksek enerji potansiyelinden dolayı mı? Yoksa bir jeopolitik konumu da önemli Grönland'ın? Bu
2: Evet.
1: konuda neler söylemek istersiniz
2: Ben
1: Ayşe
2: çok
1: Hocam?
2: kısa, geçmişe çok hızlı bir şekilde Grönland'ın böyle bir özet yapayım.
1: Lütfen.
2: İlk olarak Grönland'ın Amerika için önemi 1867 yılında Alaska'nın satın alınmasında çıkıyor. Dönemin Dışişleri Bakanı parlamento konuşmasında şöyle bir şey belirtiyor. Diyor ki Grönland'ı da satın alalım.
1: Evet.
2: Biz kullanamasak bile gelecek teknoloji gelişecek ve oradaki yeraltı kaynakları kullanılacak ve böyle
1: Hatta
2: bir vizyon
1: Trump'tan da öyle bir
2: sunuluyor.
1: teklif geldi, değil
2: Evet,
1: mi?
2: evet.
1: Grönland'ı satın alma
2: Evet,
1: teklifi, evet.
2: evet. Daha sonra 1917 Birinci Dünya Savaşı ile birlikte Amerika yineliyor. Biz diyor Grönland'ı alalım diyor, biz koruyalım diyor. Fakat asıl ilk Amerikan adayla bağlantısı İkinci Dünya Savaşı ile birlikte oluyor. İkinci Dünya Savaşı ile birlikte 1946 yılında Henry Truman diyor aslında savaşın sonunda. Biz de 100 milyon dolar altın verelim Danimarka ve adı bizde kalsın diye. Bunun temel sebebi de şu. Nazi Almanyası Danimarka'yı işgal ettiği zaman Grönland tek başına kalıyor, korumasız kalıyor. Ve Amerika'nın ilk askeri üssü Thule üssü açılıyor. Grönland'da bir tane maden var. O uçak yakıtı için o dönem en önemli maden ve bunun Almanların eline geçmesi engelleniyor. Şöyle düşünebilirsiniz. Almanlar adaya nasıl gidebilir? Gidiyorlar. Grönland'ın güney kısmında Almanlar da üs kuruyor küçük. Ve hatta sıcak bir çatışma da yaşanıyor Grönland'da. Hem madenler hem de ikinci önemli noktada hava kontrolü.
1: Evet.
2: İklim değişikliği Avrupa'nın havası Grönland'da 2 gün önceden öğreniliyor. Mesela Avrupa'da sis mi olacak? Grönland'da hava kontrol sistemleriyle bunu
0: Türkiye için de
2: öğrenebiliyorsunuz.
0: geçerli.
2: Evet, o yüzden sizin de belirttiğiniz gibi
0: Hı.
2: Türkiye neden olmanın birkaç tane cevabı var aslında. Tek bir cevabı değil. Hava iklim şartlarını öğrenebilmek için çok önemli. Amerika daha sonraki süreçte savaş bitiyor. Danimarka diyor ki hani Amerika'nın artık korumasına gerek yok, çıkabilir. Amerika cevabı şu şekilde oluyor. Ben savaşıma devam ediyorum. Çünkü soğuk savaş başlamış oluyor. Ve 1951 yılında Danimarka ile bir anlaşma yapılıyor. Ve adanın güvenliği Amerika tarafından sağlanması kabul ediliyor. Thule askeri üssü devam ediyor ve yaklaşık 10'a yakın bir askeri üs açılıyor Amerika'ya ait. Bu niye yeni bir önem kazanıyor? Birincisi uzay savaşı başlamış oluyor 60'lı yıllarda ve Grönland kutup bölgeleri uzay yarışındaki en önemli alan oluyor. İkincisi nükleer atıştaki en kısa mesafe oluyor Sovyetler ve Amerika arası Arktik üzerinde. Bu sebeple radar sistemi ve nükleer başlıkların konulması için Grönland düşünülüyor. Ve Amerika'nın bir deneyi oluyor aslında. Bunu da ben bir belgeselde öğrendim. Nükleer başlık koymaya çalışıyor buzulların arasına. Fakat buzulların hareket ettiğini unutuyorlar. Ve buzullar hareket ettikçe nükleer başlıklar da hareket ediyor. Ve aslında dünya bir felaketin
1: Tabii.
2: eşiğine de gelmiş
1: Hedeflerinden
2: oluyor.
1: satılıyor. Evet.
2: Evet, bu sebeple o yapılmıyor. Fakat radar sistemi konuluyor. Nükleer silah konulmuyor adaya. Buzulların sabit olmaması nedeniyle, yer koşulları sebebiyle. Günümüze baktığımız ise Trump'la ilk kez duyuyoruz bunu. 2018-2019 yılında ilk kez Trump Grönland'a dikkat çekti.
0: Putin de Trump'tan sonra konuşmaya başladı aslında. Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin Trump'a da teklif etti buradaki enerji kaynaklarını birlikte çıkaralım diye, değil mi hocam?
2: Evet. Şöyle bir şey, bölgenin en önemli aktörü yarısının sahibi olan egemenliğinde bulunan Rusya Federasyonu. Rusya ne kadar büyük paydaş gelirse, ne kadar paydaş gelirse o kadar mutlu oluyor. Alaska toplantısında Putin'le Trump'ın hatta Alaska'da bir köprü kuralım ve iki ülkeyi bağlayalım söylemi de oldu. Biz bunları şakaymış gibi düşünüyoruz ama gerçekliği olan şeyler Rusya'nın geleceğinin Kuzey Kutbu'nda olduğunu
0: Evet.
2: görüyoruz ve Grönland'ın belki birazdan bahsedeceğiz. En önemli özellikle yeraltı kaynakları.
1: Evet.
2: Burada petrol ve doğalgazı kastetmiyorum, bildiğimiz yeraltı kaynağı, nadir elementlerden
1: Evet.
2: bahsediyoruz. Bu sebeple bu Putin için de iyi bir şey. Çünkü şu anda Çin liderliğinde kullanılıyor bunlar. Kısaca Trump'a dönersem de Trump adayı son şu şekilde söyledi. Bizim de altın kubbemiz için, hava savunmamız için

0: Çingenelerine karşı adaya sahip olmamız lazım. Bu askeri anlaşma 1951'deki var, evet, ama onun daha da geniş kapsamlı olması lazım diyor. Bunun demesindeki sebep, biraz önce dedim ya, 2009 yılında adaya bağımsız olma hakkı
1: Evet.
0: verildi. Ve ada bağımsız olup Amerika'ya katılabilir mi gibi bir söylem. Burada Trump garantiye almak istiyor. İstese bu anlaşmanın maddelerini genişletebilir, adada kalıcı üs kurabilir, başka başka. Fakat geleceğe doğru garanti almak istiyorlar. Çünkü gelecekte Arktik bölgesi daha fazla gündeme gelecek jeopolitik anlamda.
1: Bölgenin Rusya ile Amerika'yı yakınlaştırdığını söyledik. Üçüncü oyuncu Çin ne diyor bu duruma?
0: Çok güzel bir soru sordunuz. Bu şu anda şu şekilde paralel gidiyor. Çin'in Grönland'la ilk ilgisi ya da Arktik'le ilk bağlantısı 2013 yılında Arktik Konseyi gözlemci üyeliğiyle başlıyor. 2018 yılında Grönland'da havaalanı inşası, yeraltı kaynakları, uranyum kaynağının çıkarılması, madencilik, liman inşası gibi farklı farklı ihaleler alıyor Çinli şirketler. Çin devlet şirketi, madencilik şirketi. Aslında Amerika'nın adaya dikkati de aynı dönem başlıyor. 2018 yılında başlıyor. İlk başta Avustralyalı bir şirketle ortak yapıyorlar. Daha sonra Çin kendi devam etmek istiyor. Fakat bu Amerika'nın baskısıyla iptal ediliyor. Çin'le ilgili benim bir makalem var. Çin'in Arktik politikası ile ilgili ilk dönemlere, yani milattan önceki dönemlerden bile söyleniyor ilgisinin oldu. Hatta Çin'deki haritanın kutup merkezde oldu. Bilmiyorum, ben Çinçem yok ne yazık ki. Fakat kutup merkezde haritaların kullanıldığı, bu şekilde ilk haritanın kullanıldığı söyleniliyor. Hanedanlık döneminden beri ilgisi var ve kendini Arktik bölgesi komşu ülke olarak tanımlıyor Çin. Ve Grönland'daki istediği yer güney kısmında bulunan uranyum
1: Evet.
0: madeni. Burada güneyde olduğu için çıkarması daha az masraflı olacak. Çünkü iklim daha yumuşak olacak. Ve bu sebeple Amerika'da diyor ki, Trump'ın açıklaması, Çin gemileri burnumuzun dibine kadar geldi. Ve o yüzden jeopolitik önem için Danimarka burayı koruyamıyor.
1: Evet.
0: Biz koruyabiliriz söylemin altının boş olmadığını görüyoruz. Şöyle bir ekleme yapayım hemen akabinde. Normalde 1980 yılında Danimarka uranyum zenginleştirmesi ve nükleer çalışmaları durdurdu. Bu adada da durdu. 2013 yılında Grönland Parlamentosu tekrar maden araştırmalarını açtı bunu. Buradaki temel sebep bağımsızlık için Danimarka'nın gelirine muhtaç olmamak. Ve şöyle parlamentoda konuşmalar var. Diyorlar ki, biz de 3-4 tane madeni kiraya versek diyor, zaten Danimarka'nın 650 milyon dolarından daha fazla gelir elde ederiz. Ve bu sebeple araştırmalar yapılmaya başlanıyor. 2018'de Çin'e verildikten sonra madenler, 2021'de tekrar maden araştırılmaları durdu Grönland'da. Ve Amerika şunu diyor, biz şimdi araştırma yapmayacağız, bu Trump'ın açıklaması. Çünkü bizim ülkemizde yeteri kadar yeraltı zenginliği var. Biz orayı onun için istemiyoruz.
1: Jeopolitik
0: Güvenliğimiz için
1: konumu
0: istiyoruz
1: açısından.
0: diyor. Bu da haksız bir söylem olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Tabii ki Amerika'daki nadir element yoğunluğuyla Grönland'ı kıyaslamamız çok da mümkün değil. Çünkü net veriler sahip değiliz Grönland'la ilgili. 200 milyar dolar ra yakın bir rezerv olduğu söyleniyor. Bu en son yapılan 2013'teki araştırmaya göre çok ciddi bir rakamdan bahsediliyor ve 34 tane nadir element kabul ediyor Avrupa Birliği. Bunun 24'ünü Grönland'da yoğun olduğunu da biliyoruz. Özellikle gelecekteki çipli çalışan her şey, yeşil teknolojilik her şey ve Grönland'ın daha çok adının geçeceğini düşünebiliriz.
1: Peki Grönland'ın tüm bu resme genel baktığımızda Grönland'ın bu durumu transatlantik ilişkilerinde yeni bir kırılmaya neden olabilir mi? Avrupa Birliği ve NATO açısından ikisine de üye değil Danimarka nedeniyle dolaylı bir ilişkisi var dedik. Tüm bu ilişkileri nasıl etkiler
0: Şimdi
1: Grönland'ın durumu?
0: şöyle oldu. Trump'ın ilhak ederime varacak açıklamaları tabii ki de transatlantikte çok büyük bir güven kaybına sebep oldu öncelikli olarak. Buna Davos'taki en fazla aslında dikkat çeken konuşma Kanada Başbakan Carney'nin konuşması. Çünkü Trump aynı cümlede diyor ki, işte diyor, Grönland 52. eyaletimiz olur. Kanada'da yanılmıyorsam 53. eyaletimiz olarak dahil edilebilir diyor. Yani Trump aslında Arktik'teki komple egemenliği güvenliği istiyor jeopolitik bağlamında. Bu sebeple Carney'nin Davos konuşmasında diyor ki masada değilseniz menüdesiniz diyor ve bu Grönland yapılan şey ileride herkese yapılacak diyor. İlerleyen süreçte de Avrupa Birliği Parlamentosu Başkanı'nın da Trump'a karşı sert tepkileri oldu. Hatta Grönland'ın bağımsız kalmaması, Danimarka'da kalmasını destekleyen Almanya, Fransa, İngiltere'nin dahil olduğu 6 ülkeye Amerika'nın %10 ek vergi getirdiğini biliyoruz.
1: Evet.
0: Hatta Haziran'a kadar bu politika devam ederse %25'e çıkacağını belirtti.
1: Evet.
0: Fakat buna karşılık Avrupa Birliği ülkeleri susmadılar ve ilk kez toplu cevap verildi. Dediler ki merkez bankaları Amerikan tahvillerini satar ve biz de ek vergi getiririz. O zaman işte Trump bu ortak sese karşı geri adım atmak zorunda kaldı. Bana sorarsanız bunun önceliğini Kanada'nın yaptığını düşünüyorum tekrar. Ve Kanada Amerika'ya cevap olarak Çin ziyaretini gerçekleştirdi. Ve Çin'le dondurduğu anlaşmaların birkaçını tekrar imzaladı. Ve dedi ki sen o şekilde bize bir politika dikte edemezsin. Biz bağımsız ülkeleriz dedi. Ve Çin'i Amerika'nın yakınına getirdi Kanada. Bu sebeple bana göre zaten biliyorsunuz belki komik rakamlar gelebilir. Bir ikişer asker gönderildi Grönland'a.
1: Evet.
0: Bunlar göstermelik. Çünkü günümüzde askeri sıcak çatışmayı beklemiyoruz adada iki NATO ülkesinin Amerika ile. Fakat Trump'ın da bu kadar tek ses bir bütün cevap vereceğini ben tahmin ettiğini sanmıyorum.
2: Evet,
1: Sembolik bir varlık olarak asker
0: Evet, Avrupa
1: gönderdi.
0: Birliği'ni birleştirdi Trump'a karşı. Bir de şunu belirtebilirim. Arktik bölgesi çalışanlar çok iyi bilir. NATO'nun genişlemesi Rusya ve Çin'e karşıdır. İşte bölgedeki operasyonların hepsi tatbikatların Rusya'ya karşıdır. Kimse bir Amerikan tehdidi düşünmemişti. Ve şimdi şeyi soruyoruz. Aa bu olabiliyormuş. Başka neler olabilir sorabiliyoruz. Grönland Amerika'ya katılır katılmaz bunun kesin bir cevabını vermek de mümkün değil. O sebeple Trump'ın hamlesinin ben boş bir konuşma olduğunu düşünmüyorum. İstikrarlı bir şekilde Amerikan politikasını artıya kaydığını görüyoruz.
2: Bir de şunu da görmek lazım. Yani Trump sürekli olarak Danimarka burayı bize satsın, bize katılsın şeklinde, ama bunun bir tarihi geçmişi de var.
0: Evet.
2: Tarihi geçmişi de Amerikan tarihi aslında genişlemesini ya ilhak ya savaş, genelde de satın almalarla yapıyor. Yani mesela hocamızın söz ettiği Alaska eyaleti, Putin'le Trump'ın buluştuğu Alaska, Çarlık Rusyası'ndan satın almayla oldu. Grönland'da önemli noktalardan biri de Trump'ın bu satın alma politikasının tarihi kökenlerine de bakmamız lazım. Bunun da ana nedeni Amerika genişlemesini ilhaklar, savaşlarla yapmış ama genelde de satın almayla yapmış. Bunun başında Alaska geliyor. Alaska'yı Çarlık Rusyası'ndan satın almıştı. Ayrıca Napolyon döneminde Amerika Birleşik Devletleri'nin yaklaşık üçte biri satın alındı. Amerika Birleşik Devletleri'ne katıldı. Böylece Amerika'nın giderek yıldızlarını arttırdığını görmekteyiz. Onun için 50'ye geldi. Şimdi 51-52'ye niye olmasın şeklinde bir görüş var. Ve Grönland'ın da satın alınabileceğini düşündüğü için böyle bir politikayı benimsemiş durumda.
0: Evet hocama çok katılıyorum Hasan hocama. Çünkü daha önce Danimarka Krallığı'ndan Sen Virgin Adaları'nı satın alıyor halihazırda
2: Tabii.
0: Amerika. Ve gerçekten Amerika'nın stratejik kültüründe de her yer satın alınabilir o şekilde genişlediği için.
2: Parasını verirsem
0: Evet.
2: alırım diyor.
0: Bir değeri vardır olarak bakıyor ve burada da 100 milyon dolara varacak şekilde her bir kişiye, Grönlandlılara, yaşayan kişilere belirli ücret verelim ve siz bağımsız olun. Bunu da söylüyorlar şimdi
1: Trump
0: kampanyada.
1: defalarca altını çizdi. Yanlış hatırlamıyorsam, çatışma olmadan
0: Evet.
1: alacağız. Çatışma olmadan alacağız. Demek ki dayanağı buymuş.
0: Evet. Çok da haksız değil. Çünkü belirttiğimiz gibi adanın geçim kaynağı balıkçılık şu anda ve turizm. 2021 yılında tekrar maden aramaları kapatıldı. Özellikle Çinli şirketlere önlem ve tepki olarak. Ve Trump da diyor ki hocamızın başta dediği gibi 3000 kilometreden bir sandalla bayrak dikmek de olmuyor.
1: Evet.
0: Biz diyor daha fazla imkan sunuyoruz da ve evet şu anda %90'ı halkın karşıymış gibi duruyor. Ama kesinlikle konuşmak çok da doğru olmaz
2: Yani
0: sanıyorum.
2: Danimarka'nın getirdiği bir şey de yok.
0: Yok.
2: Hem Avrupa Birliği dışında tutuyor,
0: Evet.
2: hem buranın bütün deniz ürünlerini sömürüyor. Bunu Avrupa'ya pazarlıyor ve Avrupa'nın ihtiyacını da kullanılıyor. Hem de çok yakın bir geçmişte buradaki Eskimo halklarını, Inuit halklarını tamamen asimilasyon politikasında tuttuklarını da görüyoruz acımasızca.
1: Evet, belki satın almaya gerek kalmadan referandumla da Amerika'ya geçebilir.
2: Olabilir.
1: Olabilir,
2: Yani
1: öyle
2: bunlara
1: bir
2: hazırlıklı
1: ihtimal
2: olmak
1: var.
2: lazım.
0: Çünkü anayasada şu anda öyle bir hakları bulunuyor. Bir de şunu belirtmek lazım. Grönland kontrol eden artık hem Atlas Okyanusu hem de Arktik Okyanusu'ndaki deniz yollarını, özellikle Rusya egemenliğinden geçen Kuzey Deniz Yolu'nun kontrolünü de alıyor.
1: Birçok
0: Bir nevi
1: maden ve
0: evet,
1: enerji
0: hem ulaşım
2: rezervini
0: hem
2: hem
0: de
2: enerji
0: ulaşım.
2: noktasında
0: Evet, tabii.
2: evet.
0: O noktada önemli. Bir de temiz su kaynağı anlamında Grönland çok kıymetli. O çok önemli bence.
2: Yaşayan su.
0: Gelecekte evet. Yani gelecekte biliyoruz bir sürü kriz olduğu durumda. Bir de şöyle bir Amerika'nın dediği var. Ada bize daha yakın. Ve bizim jeopolitik güvenliğimiz, ulusal güvenliğimiz için oranın kontrolünü bizim için daha önemli. Danimarka'ya çok uzak
1: Evet.
0: diyor. Böyle iddiaları var Trump'ın. Tabii ki de hiçbir şekilde desteklemiyoruz. Oradaki Eskimoların bağımsızlığını destekliyoruz. Onlar da bağımsızlık istiyor büyük bir çoğunluğu tek başlarına. Bu sebeple de Trump'ın herhangi bir şeyi tekrar bir atağı nasıl olur ilhak dışında bilmiyoruz. Bekliyoruz şu anda sadece.
1: Bekleyip göreceğiz. Belki
0: Evet.
1: İran Savaşı daha
0: Evet.
1: rayına girerse,
0: Ama
1: savaş orada
0: unutulmuş bir
1: biterse,
0: mesele
1: evet.
0: olmadığını da biliyoruz.
1: Sanki
0: Beklemede
1: ikinci
0: sadece.
1: planda kaldı gibi şu
0: Evet.
1: sıralar
2: Bu
1: ama
2: konuda
0: evet.
2: aslında hocamızın dediği Amerika'nın dışında Rusya Federasyonu'na da hep bakmak lazım. Rusya Federasyonu da en önemli aktörlerden biri bölgede. Ve aslında Rusya hem Sibirya'da hem bu bölgede, Arktik bölgesindeki, Grönland bunun parçası, buradaki halkları sürekli organize eden ana noktalardan biri ve Moskova'da bu konuda çok ciddi ve St. Petersburg'da çok ciddi Çarlık Rusyası'ndan itibaren araştırmaların olduğunu da görmemiz lazım. Sibirya halkları, Sibirya Türk halkları üzerine ve Inuitleri, Arktik bölgesindeki halkları bir konsey şeklinde toparladıklarını görüyoruz. Yani bir siyasi hareket de var ve buradaki minik halkları bu konseyde toparlayıp örgütleyen gücün de Moskova olduğunu görmemiz gerekiyor.
0: Hocamız çok önemli bir şeye vurgu yaptı. Oradaki halklar 4 milyon kişi yaşıyor yaklaşık Arktik bölgesinde. 2,5 milyonu Rusya'da yaşıyor. Ve bunların büyük bir kısmı %80-90'ı Inuit dediğimiz halklardan oluşuyor. Biz Grönland'da bulunan Inuitlerin de Eskimoların da Türk soyundan geldiğine inanıyoruz. Program başında da belirttiğimiz gibi yeni literatür oluşturuluyor ve Kanada'dan geldikleri söyleniyor. Bizim buna karşı yayınlarımızı arttırmamızın
2: Evet,
0: önemli olduğunu düşünüyorum.
2: Altay bölgesinden
0: Evet.
2: gittiklerini ortaya koymamız lazım
0: Evet.
2: ki doğrusu da bu.
1: Evet.
2: Ki Altay halkları Türkiye'ye kadar uzanıyor. Aynı zamanda güneyde örneğin Kırgızlar da Altay halklarıdır. Ve şu anda Altay halklarıyla İnuitler arasındaki dil birliği üzerine de özellikle Kırgızlar üzerinden bayağı bir çalışmalarında yürütüldüğünü görmemiz gerekiyor.
0: Evet, bununla ilgili yurt dışında umarım ismini yanlış hatırlamıyorumdur. Eda Aydın hocamız var. Programlara da katılıyor. O oradaki yerli halklarla ilgili çalışmalar yapıyor.
2: Evet.
0: Ben daha ziyade jeopolitik anlamında çalışıyorum. Fakat Türkiye'de çok fazla çalışan yok. Yerli halklar konusu oldukça önemli.
1: Evet, stratejik konumu ve
0: Çok
1: zengin
0: önemli, evet.
1: potansiyeliyle o bölgeyle de daha yakından ilgilenmemiz, bağlarımızı güçlendirmemiz gerekiyor. Programımızın sonuna geldik. Verdiğiniz bilgiler için çok çok teşekkür ediyorum. Sayın dinleyicilerimiz, Enerji Masası'nın bu haftaki konukları bağımsız araştırmacı Doktor Ayşe Gülsüm Çalık ve her zaman olduğu gibi Ankara Politikalar Merkezi üyesi Sayın Hasan Kambolat'tı. Programı yine Hasan Kambolat hazırladı. Yapım sorumlusu Bilda Üstündağ. Teknik Masa'da Serpil Korkmaz sesimizi sizlere ulaştırdı ve mikrofonda spikeriniz ben Meltem Kuyucu. Haftaya Cuma görüşmek dileğiyle hepinize güzel bir gün diliyoruz. Hoşça kalın.
3: Enerji Masası. Gündemin enerjisi, sektörün sesi. Her Cuma Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Dünyanın en kolay ulaşılır, en etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde daima sizinleyiz.
1: Gönül Aydın programına hoş geldiniz sevgili dinleyiciler.

Burası kısa dalga 22 metre, 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3'a, TürkSat 4'a, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT, Türkiye'nin sesi radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimiz de kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Başka haberler merkezi manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için.

Skor tabelası aleyhinizi gösterdiğinde umut biter mi? Spor tarihine kazınan, geriye düştüğü halde pes etmeyen takımların hikayeleri. Son düdüğe kadar inancın, mücadelenin ve mucizenin sesi. Efsanevi geri dönüşler her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

0: 1 dakika.
1: Dünyamızın da bir gölgesi vardır ve uydumuz Ay, yılda ortalama 2 defa bu konik gölgeye saklanır. Bu gök olayına Ay tutulması denir. Ay, dünyamızın çevresindeki turunu 29,5 günde tamamlar ve tutulma her dolunay evresinde gerçekleşir. Her ay bir ay tutulması göremememizin sebebi ise ayın yörüngesindeki 5 derecelik eğimdir. Ayın tutulma süresi yaklaşık 40 dakikayla 1 saat arasında değişir. Gökbilimciler ay tutulmasını basitçe 3'e ayırır. Bunlar yarı gölgeli ay tutulması, parçalı ay tutulması ve tam ay tutulmasıdır. Ay, tutulma sırasında kırmızı bir renk alır ve bu muhteşem gök olayı bir teleskoba ihtiyaç duyulmaksızın çıplak gözle ve güvenle gözlenebilir. Meraklılar ve gökyüzü fotoğrafçıları için her ay tutulması bir şenliktir.
0: Bir dakika.
2: Türkiye'de saat 16.
3: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
2: İyi bayramlar, ben Orhan Yaşar, haberleri veriyoruz. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yayımladığı mesajla Azerbaycan'ın bağımsızlık gününü kutladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yayımladığı mesajla tek millet iki devlet vurgusu yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu mecliste yapılacak CHP grup toplantısının talimatı olmadan gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu. Gerekli bilgilendirmeler talimatın gereği yapılmadığı sürece Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacaktır dedi. 1 Haziran'da yapılması planlanan parti meclisi toplantısı ise başka bir tarihe ertelendi. Memleketi Manisa'da konuşan Özgür Özel yeni bir parti kurmayacaklarını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay açıklamasına da cevap verdi. Kemal Bey, avukatını Yargıtay'a gönderip başvurusunu çeksin, tedbir kararı kalksın, 40 gün içinde kurultayımızı yapalım dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in yürütmekte olduğu CHP Grup Başkanlığı görevinin usulen geçersiz sayılması talebiyle meclise başvuru yaptı. Dilekçenin bayram sonrası işleme alınması bekleniyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ekonomisinin küresel krizlere rağmen güçlü ve dayanıklı yapısını koruduğunu söyledi. İhracatta olumlu tablonun sürdüğünü vurgulayan Bolat, Haziran'da yaklaşık 5 milyar dolarlık ihracat artışı sağlayacağız dedi. Alınan tedbirler sayesinde Türkiye'nin enerjide arz sıkıntısı çekmediğini belirtti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, milli savunma sanayinin önemli projelerinden olan Gökdoğan ve Bozdoğan füzelerinin son harp başlıklı test atışlarını başarıyla tamamladığını duyurdu. Böylece milli hava füzelerinin doğrulama süreci geride bırakıldı ve seri üretim süreci başladı. Yerli ve milli imkanlarla üretilen Türkiye'nin ilk hızlı treninden yeni hız rekoru geldi. Milli elektrikli hızlı tren saatte 240 kilometreye ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, trenlerimiz maksimum hıza ulaşıncaya, tüm güvenlik ve konfor kriterlerini eksiksiz karşılayıncaya kadar testlere devam edeceğiz dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yeşil vatanı korumak için çağrıda bulundu. Daha fazla hassasiyet istirham ediyorum diyen Bakan Yumaklı, bayram tatilinde orman yangınlarına karşı duyarlı olunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tansiyon yüksek. ABD, İran'ın güneyindeki Bender Abbas yakınlarındaki askeri hedefleri vurdu. Washington yönetimi saldırının gerekçesini Amerikan güçleri ve ticari deniz trafiğine yönelik tehdit olarak açıkladı. İran'da misilleme olarak bölgedeki bir Amerikan hava üssünü hedef aldığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki görüşmeler devam ederken ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nı kimse kontrol etmeyecek, herkese açık olacak dedi. İran'ın anlaşmaya kararlı olduğunu ancak henüz o noktada olmadıklarını belirtti. İran'dansa kırmızı çizgilerden geri adım yok yanıtı geldi. Soykırımcı İsrail Gazze'de katliam yapıyor. Ateşkese uymayan İsrail unsurları Kurban Bayramı'nda da bombardımana devam etti. Bayramın ilk iki günündeki saldırılarda can kaybı 16'ya yükseldi. Ve spor. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'da forma giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu sezonun oyuncusu seçildi. Amex Stadında düzenlenen ödül töreninde erkek takımında Ferdi Kadıoğlu, kadın takımında ise Fran Kirby bu ödüle layık görüldü. Ferdi Kadıoğlu bu sezon Brighton formasıyla tüm kulvarlarda 41 maçta görev alırken bir gol kaydetti. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara güneşli 16, İstanbul parçalı bulutlu 18 derece, güneşli olmak üzere Üsküp'te Kerkük 25, Lefkoşa 26, Stockholm 12, Sofya 24, yağmurlu olmak üzere Bern 19, Berlin 18, Brüksel 13, Kopenhag 14, çok bulutlu olmak üzere Amsterdam 12, Paris 14, Tiran 23, parçalı bulutlu olmak üzere Saraybosna 19, Bakü 17, Viyana 25 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Türkiye'nin Sesi Radyosu Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselir.

1848 yılında Londra'daki British Museum, özel bir koleksiyondan orijinal el yazması bir anı defteri satın alır. Bu defter, o tarihten 250 yıl önce yaşamış org ustası Thomas Dalham'ın günlüğüdür. Gezginlerle buluştuğumuz bu programda bir org ustasının ne işi var demeyin. Thomas Dalham, İngiltere Kraliçesi 1. Elizabeth'in verdiği çok özel bir görevle Osmanlı İmparatorluğu'na maceralarla dolu bir seyahat yapmıştır. Ve bu günlük işte o seyahatin anılarını içermektedir. Yıl 1599. Dünya yeni bir yüzyıla geçmeye hazırlanırken, Avrupa ile Osmanlı İmparatorluğu arasında yalnızca savaşlar olmuyor. Batılı ülkeler, Osmanlı İmparatorluğu'yla ticari ilişkilerini de güçlendirmek için birbirleriyle adeta yarışıyorlar. Tabii İngiltere de Osmanlılarla ticari ve diplomatik ilişkilerini güçlendirme arzusunda. Sultan 3. Murat'la imzalanan 5 yıllık anlaşma, onun ölümüyle geçerliliğini yitirdiği için Kraliçe Elizabeth yeni girişimlerde bulunmayı düşünüyor. Ticari imtiyazlar elde etmek için Avrupalıların Osmanlı sultanlarına değerli hediyeler göndermeleri bir adet haline gelmiş. Kraliçe de bu yüzden 1595 senesinde Osmanlı tahtına çıkan 3. Mehmet'in ilgisini kazanmak ve ticari yaşama hakim olmak için ona sıra dışı bir hediye göndermeye karar veriyor. Bir saat olacak bu. Ama sıradan bir saat değil. Zamanı ve müziği bir araya getiren mekanik bir mucize. Bu hediyeyi hazırlama görevi de Lancashire doğumlu org ustası Thomas Dalham'a veriliyor. İngiltere'nin en ünlü org imalatçısı olarak bilinen Thomas Dalham, kendisine 1597 yılında verilen siparişi 1,5 yılda tamamlar ve kraliçeye takdim eder. Boyu 5 metreye yakın, eni 180 santimetre olan eseri, altın varaklı, değerli taşlarla bezeli, göz kamaştırıcı saatli bir orktur. Dalham, kraliçe ve yanındaki heyete, cihazda saatin ayın ve güneşin günlük konumunu gösteren 9 hareket şeklini gösterir. Şakıyan kuşlar, borazan çalan heykelcikler, dönen gezegenler gibi sayısız figür ve ayrıntı hayranlık vericidir. Ayrıca alet, klavyesi sayesinde geleneksel biçimde çalındığı gibi kendiliğinden de müzik çalabilmektedir. Kraliçe ve yanındakiler bu olağanüstü hediyenin Osmanlı Sultanı'nı fazlasıyla memnun edeceğinden emin olurlar. Bu hediye hakkında dönemin İngiliz devlet evrakı arasında yer alan 31 Ocak 1599 tarihli bir mektupta şu cümleler yazılıdır. İşte size büyük Türk'e giden, kuşku yok ki üzerinde çok konuşulacak, başka uluslar, özellikle Almanlar arasında ileri geri konuşmalara yol açacak, onları son derece kıskandıracak muazzam bir armağan. Thomas Dalham görevini başarıyla tamamladığı için hoşnuttur. Ama çok geçmeden asıl görevinin bundan sonra başladığını öğrenir. Çünkü kraliçe, hediyenin İstanbul'a götürülmesi ve sultana teslim edilmesi için Dalham'ın da elçilik heyetinde bulunmasını gerekli görmüştür. Shakespeare'in de yaşadığı ve hatta Globe Tiyatrosu'nun inşa edildiği 1599 yılının Şubat ayında doğuya doğru yola çıkmak üzere gemiye biner Thomas Dalham. Bu yolculuk sadece bir görev değil, hayatının en sıra dışı macerası olacaktır. Doğu ticareti için kiralanmış 300 tonluk gemi, Manş Denizi'ni geçip güneye inerek Portekiz, İspanya sahilleri, Cebel-i Tarık ve Cezayir'den geçer. Yolda fırtınalar atlatırlar. Sicilya yakınlarında Etna Yanardağı'nın lavlarına tanık olurlar. Korsanlarla savaşırlar. Şam ticareti için mecburen İskenderun'a da uğrar gemi.

Aylardır süren deniz yolculuğunda rüyamda bile göremeyeceğim olaylarla karşılaştım. İşte bu da onlardan biri. Beyaz bir güvercin tüccar olduğunu öğrendiğim bir adamın evine uçtu. Adam onu "Hoş geldin dürüst Tom" diye karşıladı. Bu güvercin kanadının altında mektup taşıyan bir posta güverciniymiş ve Halep'ten ta İskenderun'a kadar 4 saatte uçmuş. Bakalım daha neler göreceğim. Dalan günlüğüne Kuzey Ege ve Çanakkale Boğazı'ndaki gemi yolculuğunun çok keyifli geçtiğini yazar. Truva harabeleri ve büyük surlardan gelen yankılardan da söz eder. Karaya çıktığında harabeleri gezerken bulduğu bir mermer sütun parçasını hatıra olarak yanına alır. Gelibolu'da bir İtalyan konsolosunun evinde mola verirler ve sıcak bir şekilde karşılanırlar. Yolculuğa devam etmek üzere uygun rüzgarı bekledikleri için burada tahminlerinden daha fazla kalırlar. Dalan bundan hiç şikayetçi olmaz. Çanakkale'yi sevmiştir. Ama İstanbul'daki İngiltere elçisi kraliçenin armağanını sultana vermek için sabırsızlıkla onları bekliyordur. 15 Ağustos çarşamba günü İngiliz ticaret gemisi nihayet İstanbul'a ulaşır. Birçok seyyahın ilk görüşte hayran olduğu şehrin görüntüsü Dalan'ı nedense pek etkilemez. Belki de manzaraya dikkat edemeyecek kadar meşgul ve yorgundur. Gemi Yedikule açıklarında demir atar ve burada sultanın görüş menziline girmeden önce baştan sona boyanır. Ertesi gün kraliçenin hediyesinin bulunduğu sandıklar Pera'da bulunan İngiliz elçiliği binasına taşınır. Binada orgu kurmaya uygun yeterince yüksek bir oda bulunmadığı için elçiliğin avlusuna çabucak yeni bir oda inşa ettirilir. Sandıklar açılmaya başladığında kötü bir sürprizle karşılaştık. Geminin ambarındaki aşırı sıcaklık yüzünden tutkallar erimiş, orgun parçaları birbirinden ayrılmış. Sallantı yüzünden de bazı borular ezilmiş ve kırılmış. Elçi bu manzarayı görünce büyük bir dehşet ve umutsuzluğa kapıldı. Benim tamir edemeyeceğimi düşünüyor herhalde. Dalan çalışmaya koyulur. O çalışırken kraliçenin 3. Mehmet'in annesi Safiye Sultan'a hediye olarak gönderdiği muhteşem araba teslim edilir. Bu da önemli bir hediyedir. Çünkü Safiye Sultan'ın sarayda çok fazla güce sahip olduğu, hatta belki oğlundan bile üstün olduğu söylenmektedir. Dalan orgu 10 gün içerisinde tamir eder. Büyük gün gelmiştir. Kraliçe Elizabeth'in armağanı, Avrupalıların Grand Signor olarak hitap ettikleri Osmanlı Sultanı'nın huzuruna çıkacaktır. Elçimiz gece beni yanına çağırdı. Yarın padişah Topkapı'ya gelecekmiş ve hediyesini görecekmiş. Eğer beni huzuruna çağırırsa kesinlikle sırtımı ona dönmemeliymişim. Bu ölümcül bir hata olurmuş. Yüzüm dönük olarak selam vermeli ve yüzüm dönük olarak geri geri huzurundan çıkmalıymışım. Ork Topkapı Sarayı'na taşınır. Thomas Dalam'ın heyecanı doruktadır. Sanki ülkesinin geleceği onun başarısına bağlıdır. Ork ustasının da içinde olduğu elçilik heyeti Topkapı Sarayı'na çok iyi korunan büyük bir kapıdan girer. Her iki tarafı da eşit aralıklarla dikilmiş uzun servi ağaçlarıyla çevrili, ötesinde her türlü meyve ağacının bulunduğu enfes bahçelerin arasından geçerler. İkinci bir demir kapıya geldiklerinde tercüman içeridekilere seslenip kapıyı açtırır. Bahçeler geride kaldı. Burada mermer avlularıyla çok görkemli binalar var. Her birinin önünde de farklı meyve

0: ve ağaçları ve üzümler. Bizim girdiğimiz bina bir konuttan çok kiliseye benziyor. Pirinç kaideli iki sıra mermer sütun var. Merdivenlerin her basamağı zengin ipek halılarla kaplı. Ne tuhaf! Binanın içinde daha küçük, eve benzer bir yapı var. Oymaları, verniği ve renkleri daha önce gördüğümüz hiçbir şeye benzemiyor. Aman tanrım! Sultan tahta geçtiğinde burada 19 kardeşini boğdurmuş. Meğer burası imparatorun kardeşlerini boğdurması için inşa edilmiş bir yermiş.
1: Dalan, orgun hazırlıklarını bitirdiğinde salondan çıkması söylenir. Sultan hediyeyi görmek için oraya gelmektedir ve Dalan'ın içeride bulunması doğru değildir. Bir kapıdan o çıkar, başka bir kapıdan padişah ve yaklaşık 400 kişilik sarı erkanı içeri girer. Saat 22'yi vurunca orgun üstünde duran heykelcikler gümüş trompetlerini çalmaya başlar. Ardından 4 bölümden oluşan bir müzik duyulur. Orgun üzerindeki çalılar sallanıp kuşlar şarkı söyler. Ve 3. Mehmet gülümser. Gördüklerinden çok memnun kalmış olmalı ki kapı ağasına orgun bir daha çalıp çalamayacağını sorar. Org bir kez çalacak şekilde ayarlanmıştır. Ancak arzu edilirse bir mekanik düğme sayesinde saat vurmaya başladığı zaman org da devreye girecektir. Kapı ağası orgu bir saat sonra başarıyla harekete geçirir. Bu sefer tuşların kendi kendine oynadığını gören padişah bunun nedenini sorar. Kapı ağası orgu aynı zamanda bir insanın da çalabileceğini söyler. Bunun üzerine padişah çalabilecek biri olup olmadığını sorar. Böylece Dalan kendini salonda bulur.
0: İçerideki görüntü gerçekten muazzam. Sultan Mehmet muhteşem bir taht üzerinde oturuyor. Yanında güzel kılıcı, yayı ve ok kılıfı var. Baş parmağındaki elmas yüzük göz kamaştırıyor. Sultanın arkasında rengarenk giysiler içinde saray maiyeti duruyor. Kapı ağası öne çıkıp ork çalmamı işaret etti ama nasıl yaparım? Orgu çalabilmek için sultana sırtımı dönmek zorunda kalacağım. Bu saygısızlığın cezası ölüm. Hayır, mümkün değil.
1: Kapı ağası beklemesini söyleyerek padişahla konuşur. Sonra gülümseyerek Dalam'ın yanına gelir ve onu ileriye doğru iter.
0: Sultanın yanına gelince dizlerime kadar eğilip selam verdim. Sonra korku içinde sırtıma kendisine dönerek orgu çalmaya başladım. Yaptıklarımı göremediği için olsa gerek birden ayağa kalktı ve bana sertçe çarptı. O anda kılıcını çekip kafamı keseceğini zannettim. Kalbim beynimde atıyordu sanki.
1: Dalan bir sonraki saat vurana dek çalabildiği kadar çalar. Sonra tuşları kapatır ve tekrar eğilerek ayrılmaya hazırlanır. Dinleyicilerin hepsi memnun görünmektedir. Padişah arkasına bir altın kesesi uzatır. Kapı ağası keseyi alıp Dalan'a verir. Eğilerek tekrar padişahı selamlayan Dalan, salondan çıkmak için geri geri yürür. Onun bu hali izleyenlerin hoşuna gitmiş olacak ki herkes güler.

0: Kendisine sunulan hediyeyi çok beğenen 3. Mehmet, Dalam'ı Topkapı Sarayı'na birkaç kez daha davet eder. Hatta kendisinden sarayda kalması istenir. Ancak o İngiltere'ye dönmek arzusundadır. Eşinin ve çocuklarının kendisini beklediği yalanını söyler. Saraya davet edildiği günlerden birinde, Topkapı Sarayı'nın daha önce hiçbir yabancıya açılmayan en saklı köşelerini gezme imkanı bulur. Sultanın özel odalarını, altınların, gümüşlerin ve devlet eşyalarının konulduğu odaları görür. Saray içinde dolaşırken rehberi ona duvardaki bir parmaklığı gösterir ve gidip bakmasını işaret eder.
1: Çekinerek demir parmaklığa yaklaştım. Avluda top oynayan erkek çocuklar vardı. Ama dur bakayım, neden saçları bu kadar uzun? Ah, vay canına, bunların hepsi kadın. Kulaklarında, boyunlarında çeşit çeşit mücevher. Renkli saten bluzlar, neredeyse bacaklarının görüneceği kadar ince kumaştan yapılmış pantolonlarıyla ne kadar da güzeller.
0: Dalam büyülenmiş bir halde bu manzaraya o kadar uzun süre bakar ki rehber öfkelenerek onu çağırır. Biri onları görecek olursa hayatları tehlikede demektir. Bu konuda hiç kimseye bir şey söylememesi için sıkı sıkıya uyarılır. Osmanlı Sarayı'ndaki görevini başarıyla tamamlayan Thomas Dalam, ilk fırsatta Kara Mürsel isimli bir Türk gemisiyle İstanbul'dan ayrılır ve inanılmaz hikayelerle ülkesine döner. Arkasında bıraktığı teknoloji harikası hediyenin ömrü ise maalesef fazla uzun olmaz. 3. Mehmet'in çok beğendiği bu muhteşem enstrümanı oğlu Ahmet pek sevmez. Çünkü ona göre üzerindeki figürler tanrısal olanı taklit etmektedir. Babasının ölümünden sonra tahta çıkınca yaptığı ilk işlerden biri orgu kendi elleriyle parçalamak olur.

Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

Rayların Belleği. Hazırlayan Mehmet Kasar, seslendiren Yasemin Pamukçu.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün şehrin henüz tam anlamıyla uyanmadığı o gri saatlerde rayların üzerinde ağır ağır filizlenen bir hayatın izini sürüyoruz. İnsan kalabalıklarının arasında çoğu zaman sıradan görünen ama aslında milyonlarca hikayeyi, milyonlarca sabahı ve milyonlarca sessiz düşünceyi taşıyan o büyük yolculuğa çıkıyoruz. Çünkü trenler, metrolar ve banliyö hatları yalnızca bir yerden bir yere gitmenin aracı değildir. Onlar uykulu bakışların, acele adımların, ilk çayın buharının, cama yansıyan yorgun yüzlerin ve her sabah yeniden başlayan hayatın sessiz tanıklarıdır. Her tutamakta bir telaşın izi, her vagon camında yarım kalmış bir düşünce. Her istasyonda şehrin kalbine karışan görünmez bir insan nehri vardır. Her vagonun bir sırrı, her ray hattının bir hafızası, her peronun bir gözyaşı ve bir gülümsemesi var düşüncesiyle yola çıktığımız Rayların Belleği programımıza hoş geldiniz. Rayların Belleği'nde bugün günün ilk ışıklarıyla birlikte demir rayların üzerine çöken o puslu sessizliği, uykulu gözlerle kavranan soğuk tutamakları, vagon pencerelerinden akıp giden İstanbul sabahlarını ve her gün yeniden kurulan o büyük şehir düzenini konuşacağız. Ben Yasemin Pamukçu. İstanbul, bir yanında denize açılan kapı gibi yükselen sirke çakarı, diğer yanında Anadolu'ya uzanan yolların başlangıcı Haydarpaşa. Taş duvarları, yüksek tavanları ve raylara sinmiş kömür kokusuyla bu iki büyük gar, yalnızca trenlerin değil, bir dönemin hafızasını da taşıyordu. Henüz gün doğmadan şehir, rayların üzerinde yankılanan metal sesleriyle uyanırdı. Önce uzaktan gelen ince bir titreşim, sonra istasyona yaklaşan trenin ritmik uğultusu ve ardından başlayan büyük hareket. 20. yüzyılın ilk yıllarında İstanbul hızla değişiyordu. Nüfus artıyor, semtler büyüyor, şehir surların ötesine taşmaya başlıyordu. İnsanların gündelik hayatında artık yeni bir kavram vardı. Banliyö. Eskiden insanlar çalıştıkları yere yakın mahallelerde yaşardı. Yol kısa, hayat daha yavaştı. Ama demir yolları genişledikçe şehir de yön değiştirdi. Bakırköy'den kalkan bir memur, Erenköy'den trene binen bir öğretmen, Pendik'ten yola çıkan bir işçi, Yeşilköy'den sabahın ilk ışığında vagona yetişen öğrenciler. Hepsi aynı raylarda buluşuyordu. Banliyö trenleri İstanbul'un farklı köşelerine birbirine bağlayan görünmez bir damar haline gelmişti. Sirkeci garının sabah sessizliği kısa sürede kaybolurdu. Bilet gişelerinde oluşan kuyruklar, peronda hızlı adımlarla ilerleyen yolcular, koltuğuna oturur oturmaz gazetesini açan insanlar. Şehir artık tren saatlerine göre nefes alıyordu. Çünkü banliyö trenleri yalnızca insan taşımadı. Zamanı da yeniden düzenledi. Dakikalar önem kazandı. Treni kaçırmak yalnızca bir ulaşım meselesi değil, günlük düzenin bozulması demekti. Saat kuleleri, istasyon anonsları ve düdük sesleri. İstanbul'un

yeni ritmini belirliyordu. Haydarpaşa Garı'nda ise bambaşka bir manzara vardı. Denizden gelen iyot kokusu, rayların üzerinde dolaşan kömür dumanı, vapurdan inip koşarak trene yetişmeye çalışan insanlar. Anadolu yakasının sabah telaşı burada başlıyordu. Tren işe giden bir babayı, okuluna yetişen bir öğrenciyi ve ekmek parası için yola çıkan binlerce insanı taşıyordu. Zamanla banliyö hatlarının çevresinde yeni bir şehir yaşamı oluştu. İstasyon önlerinde simitçiler belirdi, küçük kahvehaneler açıldı, gazete bayileri sabahın ilk müşterilerini beklemeye başladı. Mahalleler büyüdü, yeni evler yapıldı, insanlar şehir merkezinden uzaklaşıp daha sakin semtlerde yaşamaya başladı. Ama günün ritmi hep aynı kaldı. Sabah trenle gidiş, akşam aynı raylardan dönüş. Banliyö trenleri İstanbul'a yalnızca hız kazandırmadı. Şehrin düşünme biçimini de değiştirdi. Mesafeler kısaldı, semtler birbirine yaklaştı, gündelik hayat daha planlı ve daha hareketli bir düzene dönüştü. Bir bakıma İstanbul, rayların çevresinde yeniden kuruldu. Bugün modern ulaşım araçlarıyla yapılan yolculukların temelinde de o ilk banliyö hatlarının izleri bulunuyor. Ve hala Sirkeci'nin eski duvarlarında, Haydarpaşa'nın denize bakan pencerelerinde sabahın ilk trenlerini bekleyen insanların telaşı hissediliyor. Çünkü bazı şehirler yollarla büyür. İstanbul ise bir dönem rayların üzerinde büyüdü. İstanbul'da bir sabah. Sirkeci Garı'nın yüksek tavanları altında yankılanan ayak sesleri. Haydarpaşa'nın peronlarına düşen ilk gün ışığı. Ve herkesin gözünün çevrediği tek bir şey vardı. İstasyon saati. Çünkü tren beklemezdi. Demiryolu yalnızca insanları taşımadı. İnsanların zamanı algılayışını da değiştirdi. Eskiden hayat daha esnekti ama tren tarifeleriyle şehir yeni bir düzenle tanıştı. Artık saatler yalnızca zamanı göstermiyor, hayatı yönetiyordu. Trenin kalkmasına 2 dakika. İşte o an peronların ritmi değişti. Biletini cebine sıkıştırıp koşan yolcular, gazetesini koltuğunun altına alan memurlar, merdivenlerden aceleyle inen öğrenciler. 2 dakika bazen bütün bir günü belirlerdi. Çünkü tren kaçarsa İşe geç kalınırdı, toplantılar aksardı. Demiryolu şehir hayatına yeni bir akışkanlık kazandırdı. Dakiklik, kahvaltılar tren saatine göre yapılıyor, saatler istasyon kulelerine göre ayarlanıyordu. Bakırköy'den çıkan bir çalışan, Bostancı'dan trene yetişmeye çalışan bir öğrenci, Kartal'dan her sabah aynı vagona binen memurlar. Hepsi zamanı aynı kurala göre yaşamaya başlamıştı. Tren tarifeleri İstanbul'un görünmez takvimine dönüşmüştü. Peronda bekleyen görevlinin düdüğü, kapanan vagon kapıları, son anda yetişmeye çalışan yolcular ve o tanıdık cümle. Kapılar kapanıyor. Demiryolu şehir insanına yalnızca hız değil, disiplinli bir zaman anlayışı da getirdi. Dakik olmak, plan yapmak, saatle uyumlu yaşamak. Modern şehir hayatının temel alışkanlıklarından biri haline geldi. Bir tren yolculuğu ne tam evdir ne de iş yeri. Ama insan günün en uzun düşüncelerini çoğu zaman orada yaşar. İstasyonlar, peronlar, vagonlar. Şehir hayatının görünmez ara yerleridir. Sirkeci'den kalkan bir banliyö treni ağır ağır ilerlerken vagonların içinde başka bir dünya kurulurdu. Kimi cam kenarında sessizce dışarıyı izler, kimi gazetesinin sayfalarını çevirir, kimi elindeki kitabın satırlarına dalardı. Henüz dijital ekranların hayatımıza girmediği yıllarda yolculuk, aynı zamanda düşünmenin ve okumanın zamanıydı. Gazeteler katlanır, romanlar çantalardan çıkarılır, bulmaca sayfaları dikkatle doldurulurdu. Her sabah aynı saatte aynı vagona binen insanlar vardı. Birbirlerinin adını bilmezlerdi belki ama yüzlerini tanırlardı. Kapıya yakın duran memur, her gün pencere kenarına oturan yaşlı adam, okul çantasını dizlerine koyup kitap okuyan öğrenci. Konuşmadan kurulan bir tanışıklık oluşurdu zaman.

küçük bir baş selamı, kısa bir tebessüm, boş kalan koltuğu işaret eden sessiz bir nezaket. Vagonlarda kelimelerden çok alışkanlıklar konuşurdu. İstasyonlar da bu yolculuğun önemli parçalarıydı. Çay bardaklarından yükselen buhar, simitçilerin sabah sesi, peronda yankılanan ayak adımları. Her istasyon şehrin farklı hikayelerini birkaç dakikalığına bir araya getirirdi. Ve sonra bir düdük sesiyle herkes yeniden kendi yönüne giderdi. Banyo trenlerinin en özel yerlerinden biri hiç kuşkusuz pencere kenarı koltuklardı. Çünkü orası yalnızca oturulan bir yer değil, bir düşünme alanıydı. Şehir tren camından farklı görünürdü. Arka arkaya geçen evler, denize açılan kısa manzaralar, yağmurlu camlara vuran sokak lambaları. İnsan bazen geleceği düşünürdü, bazen geçmişi, bazen de yalnızca sessizce dışarı bakardı. Belki de bu yüzden tren yolculukları şehir insanının en kişisel zamanlarından birine dönüştü. Kalabalığın içinde yaşanan sessiz bir yalnızlık. Aynı vagonda her gün karşılaşan insanlar arasında görünmez bir bağ oluşurdu. Bir gün gelmeyen yolcu fark edilir oldu. Gazetesini paylaşanlar çıktı. Cam kenarında uyuyakalan çocuk sessizce korunurdu. Şehir hayatının sert temposu içinde tren vagonları kısa süreli bir ortak yaşam alanına dönüştü. Bugün ekranlara bakarak geçirilen yolculukların yerinde bir zamanlar kitap sayfalarının sesi vardı. Ve belki o eski banliyö trenlerinin en unutulmaz yanı buydu. İnsanlara hareket halindeyken bile düşünmek için zaman vermesi. Şehir henüz tam olarak uyanmadan İstanbul'un banyo trenlerinde başka bir hareket başlardı. İnsanlar yalnızca yolculuk etmezdi. Düşünürdü, plan yapardı, kendini güne hazırlardı. Çünkü tren yolculuğu evle iş arasındaki sıradan bir geçiş değil. İnsanın kendisiyle baş başa kaldığı özel bir zaman aralığıydı. Kimileri çantasından küçük bir not defteri çıkarır, gün içinde yapılacak işleri sıralardı. Bir öğretmen anlatacağı dersi zihninde tekrar eder, bir memur yetiştirmesi gereken evrakları planlar, bir öğrenci günün sınavını düşünürdü. Vagonlar sabahın ilk düşünce odalarına dönüşürdü. Belki de bu yüzden birçok insan hayatının önemli kararlarını o yolculuklarda verirdi. Çünkü şehir henüz tam anlamıyla uyanmadan, hayat o büyük hızına kavuşmadan önce vagonların içinde kısa bir sessizlik yaşanırdı. İnsan kalabalığın ortasında bile kendisiyle baş başa kalabilirdi. Camdan akıp giden şehir manzarasına bakarken kimi bir vedayı düşünür, kimi yarım kalmış hayallerini, kimi de söyleyemediği cümleleri içinde tekrar ederdi. Belki de rayların en büyük sırrı buydu. İnsanları bir yerden başka bir yere taşırken fark ettirmeden onları kendi içine de götürmesi. Banyo trenleri şehir insanına yalnızca ulaşımı değil, zamanla yaşamayı da öğretti. Evden çıkış saati, perona varış telaşı, kaçırılmaması gereken trenler, yapılan aktarmalar. Birçok insanın günü rayların belirlediği düzen içinde akıp giderdi ama bu düzenin içinde herkese ait küçük alışkanlıklar da vardı. Kimileri her sabah aynı vagona binerlerdi, kimileri yol boyunca yalnızca müzik dinlerdi. Kimileri ise sessizce camdan dışarıyı seyrederdi. Çünkü o yolculuk çoğu insan için gün başlamadan önce yaşanan son sakinlikti. Tren camlarından görünen İstanbul manzarası da bu düşünce halinin bir parçasıydı. Sisli sabahlar, deniz kıyısından geçen raylar, bir anda görünen martılar. Şehir dışarıda akarken içeride herkes kendi gününü kuruyordu. Belki farkında olmadan ama o kısa yolculuklar insanların zihinsel hazırlığının bir parçasına dönüşmüştü. Çünkü rayların üzerinde ilerleyen o birkaç dakika yalnızca bir yere gitmek değil, yeni bir güne hazırlanmak demekti. Bazı şehirler sokaklarda anlatılır, İstanbul'sa çoğu zaman tren pencerelerinde. Sabahın erken saatlerinde hareket eden banyo trenleri yalnızca insanları değil, düşünceleri, hikayeleri ve şiirleri de taşıdı yıllar boyunca. Türk edebiyatında trenler, istasyonlar ve sabah yolculukları sık sık karşımıza çıkar. Peyami Safa, İstanbul'un değişen şehir hayatını anlatırken modernleşmenin insan ruhuna bıraktığı izleri işler.
Kalabalıklar içinde yalnızlaşan insan, bir yere yetişme telaşı, şehrin hızlanan ritmi. Onun satırlarında tren yalnızca bir ulaşım aracı değil, insanın iç dünyasına açılan hareketli bir mekandır. Yıllar sonra Selim İleri'de İstanbul'un geçmişine bakarken istasyonların o hüzünlü sessizliğini anlatacaktı. Eski banyo hatları, camları buğulanan vagonlar, sabah mahmurluğuyla birbirine benzeyen yüzler. Çünkü tren yolculukları insanın hem kalabalığa karıştığı hem de yalnız kaldığı nadir yerlerden biridir. Belki bu yüzden birçok şiir tren yolculuklarında zihinde şekillendi. Defterler açılır, kısa cümleler not edilir, bir mısra rayların ritmine karışırdı. Sabah trenlerinde yazılan şiirler çoğu zaman şehrin kendisine benzerdi. Biraz aceleci, biraz yalnız, biraz da umutlu. Geçip giden manzaralara bakarken insan bazen geçmişi hatırlıyor, bazen geleceği kuruyordu. Ve o kısa yolculuk boyunca şehirle insan arasında sessiz bir bağ oluşuyordu. Banyo trenleri İstanbul'un yalnızca ulaşım hafızasında değil, edebiyatında da derin izler bıraktı. Çünkü rayların üzerinde geçen zaman yazarlara ve şairlere başka hiçbir yerde bulunmayan bir şey sundu. Hareket halindeyken durup düşünebilme fırsatı. Bugün hızla geçen modern yolculukların arasında bile eski tren pencerelerinin önünde kurulan o sessiz hayaller hala hatırlanıyor. Ve belki de İstanbul'un en güzel hikayeleri bir istasyondan diğerine giderken bir tren camının önünde başladı. Rayların belleğinde şimdi İstanbul'un demir yolu geçmişinde kısa ama derin bir yolculuğa çıkıyoruz. Tarihin tozlu sayfaları bölümümüzde bugün banyo trenlerinin İstanbul'un gündelik hayatını nasıl değiştirdiğini ve bu büyük dönüşümün hangi yıllarda başladığını konuşacağız. 1871, Osmanlı İmparatorluğu döneminde İstanbul'un Avrupa yakasında ilk banyo demiryolu hattının temelleri atıldı. Rumeli demiryolu projesiyle birlikte İstanbul'u Avrupa'ya bağlayacak raylar döşenmeye başlandı. O yıllarda tren yalnızca yeni bir ulaşım aracı değil, modernleşmenin simgesi olarak görülüyordu. Ve ardından 11 Şubat 1888'de Sirke Çıkarı resmi olarak hizmete açıldı. Avrupa'dan gelen trenlerin son durağı olan bu görkemli yapı, kısa sürede İstanbul'un en hareketli merkezlerinden biri haline geldi. Paris'ten hareket eden ünlü Orient Express seferleri yıllar boyunca Sirkeci'ye ulaştı. Böylece İstanbul ilk kez Avrupa şehirleriyle doğrudan raylarla bağlanmış oldu. Anadolu yakasındaysa tarih 1908'i gösterdiğinde Haydarpaşa Garı kapılarını açtı. İkinci Abdülhamit döneminde başlatılan demiryolu projelerinin en önemli merkezlerinden biri olan Haydarpaşa, Anadolu'ya uzanan seferlerin başlangıç noktasıydı. 1920'li ve 30'lu yıllara gelindiğinde ise İstanbul'un banyo hatları şehir yaşamının vazgeçilmez bir parçasına dönüştü. Bakırköy İstasyonu, Yeşilköy İstasyonu, Bostancı İstasyonu ve Pendik İstasyonu gibi duraklar sayesinde insanlar artık şehir merkezinden daha uzak semtlerde yaşamaya başladı. 1955 yılında elektrikli banyo trenlerinin kullanılmaya başlanması ise İstanbul ulaşımında yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Kömürle çalışan eski lokomotiflerin yerini daha hızlı ve modern trenler aldı. Böylece şehir içi ulaşım daha düzenli ve daha yoğun bir hale geldi. Bugün uyanan şehre, zamanın o şaşmaz ritmine ve her sabah bizi işimize, okulumuza, sevdiklerimize ulaştıran raylara misafir olduk. Zamanı yalnızca yönetmek değil, onu hissederek yaşamak dileğiyle. Ben Yasemin Pamukçu, program yapımcımız Mehmet Kasar'la birlikte rayların taşıdığı insan hikayelerini konuşmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta vagonlardaki hikayeler, sosyal etkileşim ve toplumsal yapı başlıklı yeni bölümümüzde aynı yolculukta kesişen hayatların izini süreceğiz. Çünkü bazen aynı vagonda birkaç durak boyunca yan yana gelmek bile bir şehrin ruhunu anlamaya yeter. Bir başka Rayların Belleği programında yeniden buluşmak dileğiyle. Rayların sesi hiç susmasın. Hoşça kalın.

0: Rayların Belleği. Hazırlayan Mehmet Kasar, seslendiren Yasemin Pamukçu.
1: Saz soloları dinleyeceksiniz.

Saz soloları dinlediniz. Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Macaristan'dan Lakati Peter'in mektubuyla başlıyoruz. Ben size Macaristan'ın Zokolya şehrinden yazıyorum. Yayınlarınızı büyük bir memnuniyetle ve dikkatle düzenli olarak takip ediyorum. Vatikan Radyosu ve Çin Uluslararası Radyosu dışında sadece siz Macarca yayın yapıyorsunuz. Yayınlarınız sayesinde Türk kültürü, tarihi ve yaşam biçimi hakkında pek çok ilginç şey öğreniyorum. Aileme göre Türk kanı taşıdığım için de yayınlarınız benim için oldukça önemli. Annemin büyük annesinin adı ve soyadı Oli Ester'di. Anne tarafım bu ismin Türkçe Ali'den geldiğini söyler. Macaristan bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçasıyken Ali bir Türk askeriymiş. Zokolya veya civarlarında yaşamış. Askeri birlikler geri çekildikten sonra da orada kalmış. Bundan dolayı çok gurur duyuyorum. Sizlerin yayınları sayesinde Türk kimliğimi yeniden keşfettiğim için çok mutluyum. Kardeşlik duygularımla sizleri selamlarım.

ve Avusturya'dan Paul Geiger'dan bir mektup var. Almanca masasının değerli çalışanları, yayınlarınızı her zaman büyük bir zevk ve ilgiyle dinliyorum. Bugünkü Türkiye'de Turizm programınızda Mardin şehrini çok güzel bir şekilde tanıttınız. Hemen şimdi orada olamamak çok üzüntü verici. Neredeyse bavullarımı toplayıp Mardin'e uçmak istiyorum. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan göndermiş olduğunuz zarfların üzerindeki bazı pullarda Mardin'in silüeti bulunuyordu. Bu fotoğraf beni o kadar etkilemişti ki gidip bu şehirle ilgili bir kitap almıştım. Selam ve sevgilerimle. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal, hayat, sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 17.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: İyi bayramlar, ben Orhan Yaşar, haberleri veriyoruz. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yayımladığı mesajla Azerbaycan'ın bağımsızlık gününü kutladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yayımladığı mesajda tek millet, iki devlet vurgusu yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu, mecliste yapılacak CHP grup toplantısının talimatı olmadan gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu. Gerekli bilgilendirmeler talimatın gereği yapılmadığı sürece Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacaktır dedi. 1 Haziran'da yapılması planlanan parti meclisi toplantısı ise başka bir tarihe ertelendi. Memleketi Manisa'da konuşan Özgür Özel yeni bir parti kurmayacaklarını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay açıklamasına da cevap verdi. Kemal Bey avukatını Yargıtay'a gönderip başvurusunu çeksin, tedbir kararı kalksın, 40 gün içinde kurultayımızı yapalım dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in yürütmekte olduğu CHP Grup Başkanlığı görevinin usulen geçersiz sayılması talebiyle meclise başvuru yaptı. Dilekçenin bayram sonrası işleme alınması bekleniyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ekonomisinin küresel krizlere rağmen güçlü ve dayanıklı yapısını koruduğunu söyledi. İhracatta olumlu tablonun sürdüğünü vurgulayan Bolat, Haziran'da yaklaşık 5 milyar dolarlık ihracat artışı sağlayacağız dedi. Alınan tedbirler sayesinde Türkiye'nin enerjide arz sıkıntısı çekmediğini belirtti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Savunma Sanayi'nin önemli projelerinden olan Gökdoğan ve Bozdoğan füzelerinin son harp başlıklı test atışlarını başarıyla tamamladığını duyurdu. Böylece Milli Hava füzelerinin doğrulama süreci geride bırakıldı ve seri üretim süreci başladı. Yerli ve milli imkanlarla üretilen Türkiye'nin ilk hızlı treninden yeni hız rekoru geldi. Milli elektrik hızlı tren saatte 240 kilometreye ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, trenlerimiz maksimum hızına ulaşıncaya, tam güvenlik ve konfor kriterlerini eksiksiz karşılayıncaya kadar testlere devam edeceğiz dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yeşil vatanı korumak için çağrıda bulundu. Daha fazla hassasiyet istirham ediyorum diyen Bakan Yumaklı, bayram tatilinde orman yangınlarına karşı duyarlı olunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki tansiyon yüksek. ABD, İran'ın güneyindeki Bender Abbas yakınlarında askeri hedefleri vurdu. Washington yönetimi saldırının gerekçesini Amerikan güçleri ve ticari deniz trafiğine yönelik tehdit olarak açıkladı. İran'da misilleme olarak bölgedeki bir Amerikan hava üssünü hedef aldığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki görüşmeler devam ederken ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nı kimse kontrol etmeyecek, herkese açık olacak dedi. İran'ın anlaşmaya kararlı olduğunu ancak henüz o noktada olmadıklarını belirtti. İran'dansa kırmızı çizgilerden geri adım atmayacağız yanıtı geldi. Soykırımcı İsrail Gazze'de katliam yapıyor. Ateşkese uymayan İsrail unsurları Kurban Bayramı'nda da bombardımana devam etti. Bayramın ilk iki günündeki saldırılarda can kaybı 16'ya yükseldi. Ve spor, İngiltere Premier Lig ekiplerinden

0: Brighton'da forma giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu sezonun oyuncusu seçildi. Amex Stadında düzenlenen ödül töreninde erkek takımında Ferdi Kadıoğlu, kadın takımında ise Fran Kirby bu ödüle layık görüldü. Ferdi Kadıoğlu bu sezon Brighton formasıyla tüm kulvarlarda 41 maçta görev alırken bir gol kaydetti. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara güneşli 16, İstanbul parçalı bulutlu 18 derece, güneşli olmak üzere Üsküp ve Kerkük 25, Lefkoşa 26, Stockholm 12, Sofya 24, yağmurlu olmak üzere Bern 19, Berlin 18, Brüksel 13, Kopenhag 14, çok bulutlu olmak üzere Amsterdam 12, Paris 14, Tiran 23, parçalı bulutlu olmak üzere Saraybosna 19, Bakü 17, Viyana 25 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Türk Elinden Tart Elinden programından merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Güzel bir bayram gününde birlikteyiz. Kurban Bayramınızı tebrik ediyor. Sevdiklerinizle birlikte sağlık ve huzur içinde güzel bir bayram.

0: Her zaman olduğu gibi müzikleri canlı icralarıyla sunacak kıymetli konuklarımız, tar sanatçısı ve Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu eski şefi Abdullah Alper Kurbani, garmon sanatçısı Rafik Askerzade, nara sanatçısı Eldeniz Musa Beyli, ses ve piyano sanatçısı Müşfik Aliyev bizimle. Hepiniz hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Sağ olun.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün ruhumuzu dinlendirdiğimiz çok özel günlerden birindeyiz. Hani zaman zaman nerede o eski bayramlar, o bayramların kokusu, neşesi deriz ya. Aslında o eski bayramların neşesi, kokusu hala bir yerlerde duruyor. Yeter ki biz bakmasını, o samimiyeti paylaşmasını bilelim. Gönüllerin bir olduğu, kırgınlıkların rafa kalktığı, sevginin, paylaşmanın ve vefanın zirveye çıktığı muazzam bir bayram coşkusunu taşıyoruz mikrofonlarımıza. Aynı zamanda can Azerbaycan'ımızın, o güzel topraklardaki soydaşlarımızın, Azerbaycan'ın bağımsızlık günü. Bir tarafta inancın ve teslimiyetin huzuru, diğer tarafta hürriyetin ve kardeşliğin gururu. İki güzel duyguyu tek bir potada eritiyoruz bugün. Hem bayramın maneviyatına yolculuk yapacağız, hem de Hazar'ın rüzgarını stüdyomuza taşıyacağız. Bu güzel güne özel bir şarkıyla başlıyoruz. Buyursunlar efendim.

0: Şahanesiniz. Ellerinize, gönüllerinize sağlık.
1: Sağ olun, teşekkür ederiz. Sağ olun.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, Türkeli'nden, Tarteli'nden bayram özel yayını devam ediyor. Kıymetli sanatçılarımızla birlikteyiz ve onlardan güzel eserler dinliyoruz bugün. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün bayram. Bayramınızı tebrik ediyoruz. Sevdiklerinizle, ailenizle sağlık ve huzur içinde güzel bir bayram geçirmek.

0: Bizim bayramımızı hem bizi dinleyen dinleyicilerimizin hepsinin bayramını kutluyorum. Tebrik ederim. Sağlıklı, güzel bir bayram geçirsinler. Bir kurban bayramını evet. geçirsinler istiyorum.
1: Programımızın açışında evet. ifade ettik. Tekrar evet. ifade edelim. Bu bayram iki bayramı birlikte yaşıyoruz.
0: Evet.
1: Aynı zamanda Azerbaycan'ın bağımsızlık günü.
0: Evet, evet.
1: İnşallah programımızda konuşacağız.
0: Konuşacağız. Bu vesileyle ben başta Mehmet Emin Resulzade olmak üzere Cumhuriyetimizin kurucusu önderidir Mehmet Emin Resulzade. Tüm şehitlerimizi ve kahramanlarımızı rahmetle, minnetle anıyorum. 28 Mayıs Cumhuriyet gününün en içten dileklerimle onların bayramını 28 Mayıs'larını kutluyorum.
1: Kutluyoruz. Kurban kelimesi yaklaşmak ve yakınlaşmak anlamına geliyor.
0: Evet.
1: Kurban bayramı sadece bir ibadeti yerine getirmek değil, kulun yaratıcısına, insanın da insana yakınlaşması. Abdullah Hocam.
0: Evet, aynen.
1: Hakikaten bayramlar vesilesiyle birbirimize yakınlaşıyoruz değil mi?
0: Doğru.
1: O sevgiler, o paylaşımlar daha fazla artıyor.
0: Evet. Hazreti İbrahim'in büyük imtihanıydı.
1: Evet. Temelleri Hazreti İbrahim ve oğlu Hazreti İsmail'in sadakat testine dayanan bu mübarek zaman dilimi,
0: evet.
1: fedakarlığın ve teslimiyetin en somut göstergesi. Aslında kurban ibadetiyle içimizdeki hırsları, bencillikleri ve dünya hırslarını da kurban ederek arınmayı hedefliyoruz. Değil mi? İçimizde ne kadar evet. çok dünya hırsı var. Kin var, nefret var, öfke var. İşte erişemeyip de hırslandıklarımız o kadar çok şey var ki. Değil mi? Aslında bu bayramlarda bunları da kurban ediyoruz.
0: Aynen Mustafa Bey, ben katılıyorum size. Bu kin, nefret maalesef yani bizim Türk toplumunda da var. Dünyada bu vardır, herkeste var.
1: Hı hı.
0: Ama keşke olmasa, keşke hiç böyle bir şeyleri düşünmesek. Yani alışkanlığımız olmuş bir yerde mesela birbirimizin ayağından çekmeyek, birbirimize biraz böyle çelme atmak
1: evet.
0: gibi şeyler. Hı hı. Ama şükürler olsun bizim toplumda, çevremizde çok böyle bir dostumuz, arkadaşımız yoktur. Bizde yani hep dostluklarımız devam ediyor. İsterse yakın çevremizde, isterse çalışma ortamında. Hı hı. Gene de var, iş yoktur diyemeyiz ama olaya da Allah ıslah etsin, yani diyecek bir şey yoktur.
1: Evet.
0: Bu söylediğiniz gibi bu bayramlar da bunlara vesile olur. Biraz kendimize geliyoruz, biraz uyanıyoruz ki ne yapıyoruz diye.
1: Evet.
0: Evet, çok güzel söylediniz.
1: Büyük alim size. Şemseddin Sivasi Hazretleri'nin çok evet. güzel bir sözü var. Diyor ki, sür çıkar ayarı dilden ta tecelli ede hak, padişah konmaz saraya hane mamur olmadan.
0: Evet,
1: yani...
0: Evet.
1: Diyor ki Hazret, içinden kini, nefreti, öfkeyi, şehveti sök, çıkar, at. Yoksa diyor Allah'ın nuru senin kalbini tecelli etmez.
0: Doğru.
1: Ancak bunu yaparsan Allah seninle beraber olur diyor. İşte bu bayramlar buna vesile.
0: Doğru söylüyorsunuz. Evet.
1: Abdullah Hocam, kurban bayramının, kurbanın kavramında yakınlaşmak var dedik. Modern çağın getirdiği koşturmaca içinde bu bayram bizi birbirimize ve özümüze gerçekten nasıl yakınlaştırabilir? Yani günümüzde bu maneviyatı nasıl koruyabiliriz? Neler söylersiniz?
0: Ya, en basiti yani ibadetimizi yerine getirmemiz lazım
1: evet.
0: bu durumda. Onları düşüneceğiz. Bu kurban bayramı bizi gene oraya, ilahi güce bağlıyor.
1: Evet.
0: Gene içimizi temizlememiz lazım ve bunu temizledikten sonra da devam ettirmek lazım. Ha, bitti Kurban Bayramı, bitti artık.
1: Orada kalmayacak değil mi?
0: Yine başlayalım böyle
1: evet.
0: şeylerimize. Olar olmayacak.
1: Mesela Ramazan ayında evet. suç oranları düşüyor.
0: Düşüyor evet.
1: Fazla haram işlenmiyor, dikkat ediliyor. Evet. Ama Ramazan bittikten sonra evet. maalesef eski günahlara, eski suçlara geri dönülebiliyor.
0: Nasıl olsa bayramda.
1: Mühim olan o Ramazan halini devam ettirebilmek.
0: Evet, nasıl olsa gene Ramazan'da dua ederim, Allah bağışlar beni diye. Böyle şeyler var. Yine suçlar işlenebiliyor.
1: Evet.
0: Ama bunları hiç yapmamamız lazım. Temiz olmamız lazım. Kalbimiz temiz olacak. Hı hı. O yukarıya bağlı kalacağız.
1: Evet. Tabii onun kalp önemli. Dedik ya
0: gideceğiz.
1: Allah'ın nuru yoksa tecelli etmez diye.
0: Evet.
1: O halde bu bayram bir niyet edelim mi?
0: Edelim.
1: Bir daha kötülük işlememeye,
0: edelim.
1: Haramlardan uzak kalmaya diye. Biz niyetimizi edelim de.
0: Edelim. Evet, katılıyorum ben sizin evet. niyetinize. Biz gelin bu bayramda güzel bir eserle gene dinleyicilerimizi bir olan da kulaklarının paslarını
1: hay hay efendim.
0: Giderelim.
1: Şimdi sırada ne var?
0: İnşallah öyle olsun diyorum. Yani gerçekten biz olan kulaklarının paslarını gidermiş olabilelim.
1: Evet, inşallah.
0: O anlamda. Evet, sıra

0: Da şimdi güzel bir eserimiz var. Vasif Adı Gözeloğlu'nun Hoşum Gelir mahnısı var.
1: Hoşum gelir.
0: Hoşum gelir yani. Hoşlanıyorum anlamında. Evet. Bunu bizim çok değerli sanatçımız Akif İslamzade çok güzel okumuştu. Ben ona da buradan selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Ben çok sevdiğim bir sanatçıydı. Çok turnelerde de beraber olmuştuk. Şuşa'da, Karabağ'da birliklerimiz olmuştu. Ve ona bağlı olarak da Ey Nazlı Dilber'in mahnısını, bu da Behram Nesibo'nun mahnısıdır.
1: Çok güzel. O halde bu güzel bayram gününde hep birlikte keyifle dinliyoruz. Buyursunlar, evet, efendim.

0: Harikasınız. Var olunuz. Ellerinize, sağ gönüllerinize sağlık. Müşfik, sağ senin de ayrıca sesine sağlık. Kıymetli dinleyicilerimiz, Türkeli'nden, Tarteli'nden bayram özel yayınını dinliyorsunuz. Kıymetli sanatçılarımızla birlikteyiz. Bugün iki bayramı birden yaşıyoruz. Evet. Sanırım o yüzden biraz daha enerjiksiniz Abdullah Hocam.
1: Evet, o da var. Evet.
0: Maşallahınız var.
1: Evet, bir de bu programa da bayağı hazırlandık.
0: Evet.
1: Güzel bir program olsun diye. Onun için de biraz coşkuluyuz bu konuda.
0: Ne güzel. Kıymetli dinleyicilerimiz, bayramlar toplumsal hafızanın ve dayanışmanın en güçlü olduğu dönemler. Kurban Bayramı'nın en önemli rüknü olan paylaşım, sosyal adaletinde sessiz bir eylem. Kesilen kurbanların etlerinin üçte birinin ev halkına, üçte birinin akraba ve komşulara, kalan üçte birinin ise ihtiyacı olanlara dağıtılması esas. Bu gelenek, zenginle yoksul arasındaki köprüleri sağlamlaştırıyor, ben duygusundan sıyrılıp biz olabilmenin kapısını aralıyor. Çocukların sevindirilmesi, büyüklerin ziyaret edilmesi ve dargınların barışması, bayramın toplumsal harcı. Abdullah Hocam, bayramlar toplumsal bir rehabilitasyon dönemi gibidir diyebiliriz.
1: Evet.
0: Kırgınlıkların unutulması ve komşuluk ilişkilerinin canlanması adına bu günleri sadece bir tatil olarak görmeyip nasıl daha verimli değerlendirebiliriz? Neler söylersiniz?
1: Dediğinize katılıyorum. Yani bayramda da yine işimize, gücümüze değer vermemiz lazım. Onlarla daha da çalışmalarımızı sürdürmemiz lazım. Ha, bayramda da tatilimizi de yapmamız lazım. Biraz da tatil olsun. Yani çoğu çocuğu tatile götürüp bir gezdirmek de olsun. Onun yanında yine kendi asil görevimizi de unutmayalım. İşimiz neyse onun biraz da daha da iyi bağlı olalım. Çalışmalarımıza devam edelim.
0: Evet.
1: Yani çocuklar sadece bayramda diye okuldan ayrıldık, işimizi bırakalım, dersimizi bırakalım değil. Zaten onlar alışmışlar, hep ellerinde telefonla geziyorlar da onlar için fark etmiyor. Bayram ya normal zaman. Yine de dersimize, okul çocukları varsa derslerini tekrar etmeleri. Yani işle ilgili bir şeylerimiz varsa onları da yine unutmamamız lazım bayramda.
0: Evet. Şimdi tatilden maksat yanlış anlaşılmasın. Yani kurban ibadetini yerine getirdikten sonra kapımızı kapatıp kilitleyip tatil beldelerine kaçalım değil. Değil
1: doğru,
0: mi?
1: Doğru.
0: Sevdiklerimizle, akrabalarımızla, onlarla komşularımızla bayramlaşacağız. Değil mi? Paylaşacağız.
1: Tabii tabii.
0: Zaten onlarla da görüşeceğiz. Bayram böyle bayram.
1: Bizim çocukluğumuzda öyleydi. Yani biz bayram oldu mu o kurban kesildikten sonra, paylaşım yapıldıktan sonra komşular ziyaret edilirdi, gidilirdi, büyüklerine el öpülürdü.
0: Evet.
1: Gelip gelirdi ama şu anki devirde yani dünyanın birçok yerinde böyledir. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü teknoloji insanları birbirlerinden ayırdı.
0: Evet, maalesef. Hem
1: biraz birleştirdi, uzakları yakınlaştırdı ama yakındakileri de birbirinden uzaklaştırdı. Onu da böyle söyleyebiliriz.
0: Evet.
1: Yani gitgeller biraz azaldı. Bu bayramda bunları biraz artırmamız lazım. Ben bu arada gene bu 28 Mayıs Azerbaycan'ın 1918 tarihinde Azerbaycan Milli Şurası'nın Tiflis'te Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin kurulduğunu ilan ettiği gündü biliyorsunuz. Onunla da ilgili bir kelime gene söylemek
0: tabii
1: isterim.
0: Buyurun.
1: Cumhuriyet, Müslüman doğunun ilk parlamenter ve demokratik cumhuriyeti olarak da kayda geçmiştir Azerbaycan Cumhuriyeti. Bunu kurucu lideri, demin de söyledik, Mehmet Emin Resulzade, Fetelihan Hoyski, Nesip Bey, Yusuf Beyli, bunlar birlikte bu cumhuriyeti kurdular. Ömrü az oldu, 2 senelik bir ömrü oldu. Mehmet Emin Resulzade'nin şu sözü Azerbaycan tarihinde altın harflerle yazılmıştır. Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez diye.
0: Evet.
1: Bu bizim nece diyorlar şuarımız olmuştur. Ki öyledir de inşallah Azerbaycan'ımız o bayrak hep göklerde dalgalanmış.
0: Her zaman her yerde gururla söylüyoruz.
1: Evet.
0: Tek millet, iki devlet, Azerbaycan, Türkiye. Hazar'ın incisi, can kardeşimiz Azerbaycan'ın bağımsızlık mücadelesinin ve hürriyetinin gurur günü. Tarih boyunca her türlü zorluğa, baskıya ve işgale karşı dik duran Azerbaycan halkı, egemenliğini ve özgürlüğünü tırnaklarıyla kazıyarak elde etti. Türkiye ve Azerbaycan arasındaki bağ, sıradan bir diplomatik ilişkiden çok öte, kökleri tarihin derinliklerine uzanan, acıda da sevinçte de bir olan tek millet iki devlet şiarının canlı bir tezahürü.
1: Bu 2 yıl erzinde çok büyük işler gördü Azerbaycan Cumhuriyeti.
0: Evet.
1: Parlamento kuruldu. Parlamento kurdular. Bakü Devlet Üniversitesi kuruldu o zaman. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmiştir.
0: Evet.
1: Milli bayrak, arma ve marş kabul edilmiştir. Ki şu andaki marşımız da yine o zaman kabul edilen, hı hı, Azerbaycan marşıdır. Yani bu iki sene içinde Azerbaycan çok büyük işler yaptı. Yani ömrü az oldu ama olsun. Yine de uzun yıllardan sonra yine bağımsızlığına ulaştı Azerbaycan.
0: Çok şükür. Azerbaycan ve Türkiye iki kardeş, birliğimiz, dirliğimiz daim olsun kıyamete kadar.
1: Evet, inşallah.
0: Abdullah Hocam, az söz çok müzik diyoruz. Bir de bugün bayram. İki bayramı birden yaşıyoruz. Sizden şöyle güzel bir eser daha dinleyelim.
1: Tamam. Biz şimdi güzel bir eserle devam edelim.

0: Şahanesiniz. Teşekkür ederiz. Var olunuz.
1: Evet, sağ olun. Bu çok güzel bir eserdi.
0: Çok güzel.
1: Azerbaycan'ımıza yazılmış güzel eserlerden biridir. Bestesi Emin Sabitoğlu'nun, sözleri de Semet Vurgun'a aittir.
0: Evet, çok güzel. İnsanın göğsünü kabartıyor.
1: Evet, evet.
0: Bugün geriye dönüp baktığımızda Azerbaycan'ın bağımsızlığının ve istikrarının ne kadar hayati olduğunu çok daha iyi anlıyoruz. Karabağ'da kazanılan o şanlı zafer, bu bağımsızlığın ve kardeşliğin en somut, en taze nişanesi. Şuşa'da dalgalanan bayrak, sadece Azerbaycan'ın değil, tüm Türk dünyasının göğsünü kabarttı.
1: Evet.
0: Bayramın birleştirici ruhuyla, can Azerbaycan'ın bağımsızlık coşkusu bir araya geldiğinde, sınırlar anlamını yitiriyor. Ankara'da atan bir nabız, Bakü'de duyuluyor. Gence'deki bir sevinç İstanbul'da yankılanıyor. Bizler aynı dili konuşan, aynı ezgilerle hüzünlenip, aynı zaferlerle gururlanan bir ailenin fertleriyiz. Bu vesileyle Azerbaycan'ın bağımsızlığı uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor. Bakü'den Karabağ'a, Nahçıvan'dan Gence'ye kadar tüm soydaşlarımızın, kardeşlerimizin bağımsızlık gününü en kalbi duygularımızla kutluyoruz. Hürriyetiniz ve birliğimiz daim olsun.
1: Daim olsun, evet. İsterseniz bir ortak mesaj da verelim.
0: Buyurunuz.
1: Kurban Bayramı ile ilgili hem de
0: evet.
1: Şeyle ilgili. Şimdi Kurban Bayramı bizim manevi değerlerimizi, 28 Mayıs ise milli bağımsızlık ve özgürlük idealimizi temsil eder. Biri insanın Allah'a yaklaşmasını, diğeri ise bir milletin hürriyet ve istiklal arzusunun simgesidir. Bu vesileyle mübarek Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle bir daha kutluyoruz. Ben kendim adıma da grubumuzun adına da söylüyorum. Azerbaycan halkının Cumhuriyet gününü de yürekten tebrik ediyorum. Allah birlik, beraberliğimizi daim eylesin.
0: Amin.
1: Demin söylediğiniz Karabağ'daki o zaferimiz.
0: Evet.
1: Orada Türk milletinde, Türk halkının da hem duaları hem maddi manevi desteği vardı. Ve Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini sonsuza kadar yaşatsın inşallah. Bir millet, iki devlet, tek yürek, tek nefes olalım.
0: Sağ olunuz, var olunuz. Ne kadar güzel özetlediniz.
1: Sağ olun.
0: Abdullah Hocam, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki bu sarsılmaz bağ özellikle son yıllarda Karabağ zaferiyle birlikte çok daha stratejik ve duygusal bir boyuta ulaştı. İki bayramın, yani dini bayramımızla Hürriyet Bayramı'nın aynı güne denk gelmesini iki ülkenin ortak geleceği açısından nasıl yorumlarsınız?
1: Yani şöyle söyleyeyim, Azerbaycan'da da biliyorsunuz dinimize bağlı insanlarımız çoktu. %90'ı oradaki yaşayanlar hep Müslümanlardı. Sovyetler zamanında bu şeyler çok yoktu, çok kutlanmıyordu.

0: Mesela ben o zaman orada yaşamışım ya. Biz camiye falan giderken de çok saklı giderdik. Kimsenin haberi olmasın, bilmesinler. Devlet bile öğrenirse işinizden olabilirdiniz o
1: Evet.
0: Sovyetler zaman. Ama bağımsızlığımızdan sonra şimdi oradaki o %90 dediğim gibi dinine bağlı olan insanlarla Türkiye'deki ortaklığımız yani sevgimiz, kardeşliğimiz devam etti ve böyle de inşallah ki sürüp gider yani. Demin söylediğimiz gibi bir millet iki devlet olalım, kardeşçesine yaşayalım.
1: Evet, var olunuz. Abdullah Hocam, bu vesileyle Azerbaycan'ın kurucusu kabul edilen Mehmet Emin Resulzade'yi de anmadan geçmeyelim.
0: Evet, demin ben de söylemiştim onun hakkında
1: Evet.
0: bir şey. Siz de
1: Sovyet
0: bir daha
1: ordusunun
0: söyleyin.
1: ülkeyi işgalinin ardından
0: Evet.
1: hükümet yöneticileri ve aydınların çoğu ülkeyi terk etti. Fakat hepsi Azerbaycan davasını hayatlarının sonuna kadar yaşattı. Azerbaycan'ın kurucusu olarak kabul edilen Mehmet Emin Resulzade'nin "Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez" sözleri yıllar sonra tüm Azerbaycanlılar için
0: Evet.
1: slogan haline geldi. Azerbaycan, Sovyetlerin dağılmasının ardından tekrar bağımsızlığını ilan etti. Bağımsızlık bildirgesinde ülkenin 1918-1920 döneminde faaliyet gösteren Azerbaycan Cumhuriyeti'nin varisi kabul edildiği belirtildi.
0: Doğrudur, evet. 1991'de bağımsızlıklarını yeniden ilan ettiler Azerbaycan. Yani aynı dediğim gibi
1: Evet.
0: bayrağımız, aynı marşımız, o zamanki marş bayrak yeniden kabul edildi. İnşallah ki hep böyle bayraklarımız Türkiye, Azerbaycan bayrakları hep böyle yükseklerde, gönderde olsun. Hiç
1: Öyle olacak
0: zaman da
1: inşallah.
0: inmeyecek, inmez zaten.
1: Elbette.
0: Evet.
1: Vaktimizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Zaman su misali hızla akıp geçiyor. Abdullah Hocam, sizden bir eser daha dinleyelim mi?
0: Evet, dinleyelim.
1: Sırada ne var?
0: Sırada gene Azerbaycanımızın müzik konusunda duayeni olan Üzeyir Hacıbeyov'dan onun Arşın Malalan operetinden bir demet size sunacağız. Sultan Bey'in mahnısını sonra Asya'nın mahnısı orada geçiyor olanın şeyi ve ona da bağlı olarak bir oyun havasıyla yani Azerbaycan'da aslanı oyun havası da deniliyor ona. Onunla birbirine bağlayacağız
1: Çok
0: şimdi.
1: güzel. O halde buyursunlar efendim.
0: Evet.
1: Keyifle dinliyoruz.

0: Harikasınız. Var olunuz.
1: Evet, bu şöyle güzel oldu. Bayramdı, bayram coşkusunu gene Üzeyir Bey'den, Üzeyir Bey'in eserinden Azerbaycan'ımıza da geçsin. Kurban Bayramımızdı. Kurban Bayramı'nın da coşkusuna vesile olsun.

0: gördü. 2012'de ilk burada sahneye konuldu, eğer yanlış bilmiyorsam. O zaman ben orada çalmıştım ve şimdiye kadar da devam ediyor. Yani arada bir 4-5 sene olmadı. Ondan sonra sürekli böyle 2 senede bir, 3 senede bir devam etti. Bu hakkında yani 3-4 senede peş peşe sahnelenir ve çok da güzel halk tarafından sevildi. 30 Nisan'da onun temsili bitti. İnşallah ileride gene, ileriki sezonlarda gene sahnelenecektir. Bu eserin şöyle güzel bir şeyi var. Kuruluşu, rejisörleri filanları Azerbaycan'dan geldiler burada. Onu sahneye koydular. Başrollerinde bizim mesela hepsi isimleri aklımda değil. Şenol Tanrılı oynuyor asker rolünü. Sonra eşi Gülçöhre'yi oynuyor. Esin Tanrılı. Konusu da çok güzel bir konudu. Halk içinden seçilmiş bir konudu. Yani belki şimdi de var mesela bizim köylerimizde evlenirken kızı görücüyle giderlerdi. Anne
1: Görücü
0: baba gideri,
1: usulü
0: anne
1: var. Devam
0: giderdi.
1: ediyor tabii.
0: Evet. Önceden bakarlardı. Oğlan görmeden kızdan evlenirdi. O zaman bu şeyi kırmak için asker şey yapıyor. Yani halasına diyor ki ben evlenmek istiyorum. Bunu bir utana utana söylüyor. Oğlum diyor sen ne istiyorsun söyle bana diyor. Diyor ki ya ben sana nasıl söyleyeyim? Herkesin bak diyor bir sürü böyle var diyor. Bir sürü çocuk demek istiyor. Diyor senin sürüyle ne işin var diyor. Sen zengin adamsan git paranı ver ne istiyorsun al getir. Yok ya diyor öyle değil diyor hala teyzesine diyor. Diyor ben evlenmek istiyorum.
1: Evet.
0: Ha diyor tamam diyor ben gidip sesimi sana getiriyor. Diyor öyle istemiyorum ben. Benim isteğim önce kızı göreyim. Önce kızına beğeneyim, kız da
1: Evet.
0: beni beğensin öyle evlenirim ben
1: Gönlümün
0: onunla.
1: istediğini alayım.
0: Gönlümün istediğini alayım istiyorum. Aa, halası diyor sana kim kız gösterir falan yapar. Ondan sonra o arada askerin arkadaşı devreye giriyor Süleyman. O diyor ki ya ben senin işini çözerim falan yaparım. Arşın Malçıoğlu diyor. Bu eserin adı buradan geliyor. Arşın Malalan oradan geliyor. Diyor ki Arşın Malçıoğlu sokaklara git. Arşın saat evlere girersin, heyetlere girersin, kızları görersin, beğendiğini seç, ondan sonra biz de gidip isteyelim de. Bu da diyor akla yatan şeydi. Böyle gidiyor Arşın Malçı olur hizmetçisiyle beraber, veliyle beraber gidiyorlar.
1: Evet.
0: Ondan sonra bir eve giriyor, orada kızı beğeniyor. Yani Gülçöhre'yi görür, beğeniyor. Ve böyle hikaye devam ediyor. Sonra kızın babası bunu halasına aşık oluyor. Sultan Bey. Yani iki başlı diyor gel evlene şey yapalım kohum olalım. İki
1: Bir
0: başlı
1: metreyle
0: kohumluk
1: kumaş
0: diyor.
1: ayrıntısı varmış.
0: He. Bu arşın malcılar metre şey arşın şeydir biliyorsunuz. Yani ölçüm
1: Evet.
0: şeydir. Yani kumaşı ölçüyor. Orada mesela kız diyor ki kaç ben istiyorum bu kumaştan ver bana. O da kıza gözünü dikiyor. 10 metre istiyor. Bu neredeyse 20 metre sayıyor. 30-40 diyor. Ben yeter diyor. Ya çok güzel bir eserdi. Ben
1: Evet.
0: buna inandırım size. Belki bir 1000 kere dinlemişim, görmüşüm, izlemişim, kendim çalmışım, filmini izlemişim. Her
1: Evet.
0: defasında inandırım sizi o temsil olunca ben orada çalıyorum. Her defasında bana yeni geliyor. Neredeyse ezberlemişim artık şeyleri. Ama yine de sanki yeni bir şeyler olacak. Üzeyir Bey öyle bir güzel eser yaratmış ki. Bakın neredeyse 1908 nereye, şimdi neye.
1: Evet.
0: Yani
1: Abdullah
0: sahnelerde.
1: hocam eskiden sizin de ifade ettiğiniz gibi
0: Evet.
1: birbirini görmeden evlenenler varmış.
0: Evet.
1: Şimdi günümüzde yoktur sanırım. Azerbaycan'ın köylerinde bile yoktur diye düşünüyorum. Çünkü
0: Ya,
1: sosyal medya var artık.
0: evet.
1: Herkes birbirini sosyal medyadan takip ediyor, görüyor,
0: Görüyor,
1: beğenip evleniyorlar sonra.
0: evet. Ama bu gerçekten halkın içinden alınmış bir hikaye olduğu
1: Evet.
0: için de her zaman
1: Evet.
0: güzel
1: Tabii
0: karşılanıyor ve
1: dokunaklı.
0: sonuçta oğlan kızı istiyor. Babası diyor ki seni vereceğim bu oğlana. Yok diyor ben gitmem diyor. Ben Arşın Malçı'ya gideceğim. Arşın Malçı'ya gideceğim, onunla evleneceğim. O zaman diyor çaremiz nedir? Kızı kaçırın diyor. Oğlana diyor ki yarın kaçırın. Kızı
1: Evet.
0: kaçırıyorlar. Sonunda kız oğlanı görünce diyor ya sen aşın malcı sen misin filan böyle. Ben bilseydim seni sevmezdim bir küsüyor ondan sonra da barışıyorlar gerçi. Sultan Bey de oğlanın halasıyla evleniyor. Sultan Bey diyor ki bak diyor bak iki başlı kohum olmak budur diyor. Ben bunu diyordum sana gel iki başlı kohum olalım. Kızını ben alayım halamı da senin vereyim.
1: Evet.
0: Öyle güzel bir hikayeydi, çok coşkulu. Biz şimdi çaldığımız eserler de oradanydı. Sultan Bey'in okuduğu eser şeydi, o halaya okuyor.
1: Evet.
0: Men dol, sen dol, gelmene ben dol diye böyle bir güzel hikayesi var. Ben onu buradan herkes izlesin isterim yani sahnelenirse.
1: Abdullah hocam ne
0: Evet,
1: hikayeler var.
0: evet.
1: adına

0: Şiirler, türküler okunmuş, ağıtlar yakılmış.
1: Evet.
0: Evet, böylece bir programın sonuna geldik.
1: Evet.
0: Bugün hem Kurban Bayramımızı hem de Azerbaycan'ın bağımsızlık gününü kutluyoruz.
1: Evet.
0: Coşkuluyuz, sevinçliyiz, birliğimiz, zirliğimiz daim olsun
1: Daim
0: diyoruz.
1: olsun. Ben de buradan bizim dinleyicilerim hem Kurban Bayramı'nı hem de Azerbaycan'ımızın Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum.
0: Dünyanın dört bir yanında bizi dinleyen kıymetli
1: Evet.
0: dinleyicilerimizin bayramlarını tebrik ediyoruz. Sevdikleriyle, aileleriyle nice bayramlar diliyoruz.
1: İnşallah.
0: Kıymetli dinleyicilerimiz, Bir Türk Elinden, Tart Elinden programının daha sonuna geldik. Sizlere güzel bir eserle veda ediyoruz. Programı Şule Yüksel Özçakır hazırladı. Teknik masada Süleyman Ozan Koçak ve Tolga Kökten sesimizi ulaştırdı. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Tar Sanatçısı ve Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu eski şefi Abdullah Alper Kurbani, Garmon sanatçısı Rafik Askerzade, Nara sanatçısı Eldeniz Musa Beyli, ses ve piyano sanatçısı Müşfik Aliyev bizimleydi. Haftaya tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.

0: Günün özeti.
1: Türkiye'de saatler 18'i 2 dakika geçerken günün özeti programında canlı yayında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yeniden sizlerleyiz. Bugün 29 Mayıs 2026 Cuma. Kurban Bayramı'nın 3. günü akşamına doğru ilerlerken siz kıymetli dinleyenlerimizin bayramını bir kez daha kutluyoruz. Program yapımcılarımız Zeynep Düğmeci ve Vilda Üstündağ, teknik masada Merih Demirezer sesimizi sizlerle buluşturuyor ve mikrofon başında ben Orhan Yaşar, Türkiye saatiyle 18.55'e kadar sizlerleyiz. Program boyunca bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 0090-312 alan koduyla 463-34-19 ve 0090-312 alan koduyla 463-34-21. TRT TSR Facebook ve X adreslerimizden de bizlere ulaşabilirsiniz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz. Bugün programımızda neler var bir de ona göz atalım. İlk olarak bugün ne oldu köşemizde? Gün içinde gerçekleşen önemli iç ve dış siyasi gelişmeleri başlıklar halinde aktaracağız. Daha sonra Ankasan Başkanı Profesör Doktor Mehmet Seyfettin Erol telefon konuğumuz olacak. Kendisiyle gündemi ve gelişmeleri değerlendireceğiz. Ardından bir telefon bağlantımız daha olacak. Amerika Birleşik Devletleri'ne uzanacağız. TRT Washington muhabiri Tuna Şanlı'dan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gelişmeleri dinleyeceğiz. Son bölümde ise yine bir telefon konuğumuz olacak. Spor yorumcusu Özgür Şahiner bizlerle olacak. Kendisiyle spor dünyasındaki gelişmeleri konuşacağız. Günün özeti başlıyor.
2: Bugün ne oldu?

Evet, bugün ne oldu köşemize? Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un fethi karanlığın aydınlığa tebdilidir başlıklı haberle başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kapsamında Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada fethin yalnızca bir zafer değil, karanlığın aydınlığa tebdili olduğunu söyledi. Karadeniz'de kuru yük gemisine saldırı. Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Odessa limanından Türkiye'ye

Bir halindeki kuru yük gemisinin İHA saldırısına uğradığını açıkladı. Vanuatu bayraklı gemide bulunan iki Türk vatandaşının hafif yaralandığı bildirildi. İstanbul'un fethinin 573. yılı kutlanıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, fethin adalet ve kardeşliğin dünyaya ilan olduğunu belirtti. İstanbul Valisi Davut Gül, fetih kutlamaları daha canlı olacak. Davut Gül, bu yılki fetih kutlamalarının daha kapsamlı ve yoğun etkinliklerle gerçekleştirileceğini açıkladı. Ömer Çelik'ten Solingen mesajı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Solingen saldırısının yıl dönümünde yaptığı açıklamada ırkçılık ve İslam düşmanlığının insanlık için büyük bir tehdit olduğunu söyledi. E-duruşma kapsamı genişliyor. Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı yeni düzenleme ile e-duruşma sistemi bölge adliye mahkemelerinde de kullanılacak. Tanık, bilirkişi ve uzmanların çevrim içi dinlenebilmesinin önü açılacak. Bayram dönüşü yollarda yoğunluk başladı. Kurban Bayramı tatilinin ardından memleketlerinden ve tatil bölgelerinden dönüşe geçen vatandaşlar özellikle Tekirdağ güzergahında trafik yoğunluğu oluşturdu. Bakan kurumdan İmrahor Vadisi daveti, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, vatandaşları Ankara'daki İmrahor Vadisi Millet Bahçesi'ne davet etti. İsrail, Lübnan'daki sağlık merkezini vurdu. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde bulunan bir sağlık merkezine hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri, İran'la anlaşmaya çok yakınız. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İran'la yürütülen nükleer müzakerelerde tarafların anlaşmaya çok yakın olduğunu açıkladı.

İtalya'dan Ebola için AB'ye çağrı. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Afrika'daki Ebola salgınına karşı Avrupa Birliği'nden sınır güvenliği konusunda daha güçlü koordinasyon talep etti.

Yapay zeka yazılımcı mülakatlarını değiştiriyor. Yapay zekanın yazılım geliştirme süreçlerinde aktif rol alması, klasik teknik mülakat yöntemlerini tartışmalı hale getirdi. Bugün Ne Oldu köşemizin son haberi, Dünya Kupası'nı sadece 8 ülke kazandı. FIFA Dünya Kupası tarihinde şimdiye kadar yalnızca 8 ülke şampiyon olabildi. Turnuva tarihinde en fazla kupayı Brezilya kazandı.

0: Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, dünden bugüne yansıyanlar, spordan ekonomiye, güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız günün özeti programı, hafta içi her gün 18-19 saatleri arasında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Efendim, programımızın başında da belirttiğimiz gibi ANKASAM Başkanı Profesör Doktor Mehmet Seyfettin Erol hattımızda. Hocam, hoş geldiniz yayınımıza. Mutlu bayramlar diliyoruz efendim.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sizin ve değerli dinleyicilerimizin bu vesileyle bayramını ben de kutlamak istiyorum.
1: Çok teşekkür ederiz hocam. Hocam, dünyanın gözü kulağı Washington ve Tahran'a adeta kilitlenmiş vaziyette. Çok farklı açıklamalar var. Umutların bir kez daha zirve yaptığı bir noktadayız. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki müzakere sürecinin tam olarak neresindeyiz hocam?
2: Açıkçası Trump'ın masasında Trump'la kağıt arasında. Yani biraz daha açıklamak gerekirse şu an savaşta taraflar arasında varılan mutabakatın imzalanması noktasında bütün gözler Trump'ın kendisinde. Bugün bakıldığında gerek Birleşik Devletler gerekse İran tarafından diplomatlar, müzakereciler tarafından belli bir aşamaya getirilen şu anki süreçte en son Trump'ın imzası bekleniyor. Kuvvetle muhtemel Trump bu imzayı atacak gibi. Mutabakat metnine baktığımızda burada ateşkes sürecinin bir uzatılması söz konusu, bir 60 gün kadar. Ama en nihayetinde taraflar Hürmüz Boğazı'nın açılması dahil bu anlamda abluka ve yaptırımlara ve sonrası itibariyle nükleer mevzuların ele alınacağı bugüne kadarki sorunların da büyük ölçüde temelini oluşturan mevzuya kadar birçok konuda bir uzlaşı zeminini oluşturuyorlar gibi. Dolayısıyla buradaki tablo, daha önce burada yayınlarımızda da getirdik. Amerika Birleşik Devletleri ve İran şu an müzakere süreciyle birlikte bu savaşı sonlandırma ve bir nebze de olsa burada dünyayı rahatlatmak istiyorlar. Burada yine altı çizilmesi gereken ve göz ardı edilmemesi gereken bir husus var. O da 60 günlük süre içerisinde nükleer boyutta tarafların gerçek manada nasıl bir uzlaşıya varacağıyla ilgili. Çünkü burada doğrudan doğruya İsrail'in mevcut çıkışları ya da itirazları bu 60 gün boyunca bir şekilde kendisini gösterebilecek bir mahiyete sahip. Bu 60 gün sürecinde de kırılgan bir ateşkes süreci karşımızda olacak gibi. Ama en nihayetinde bir kez daha söylüyorum, ABD

0: Libya ve İran şu an savaşı bir tarafa bırakıp barış noktasında bu artık krizi sonlandırma ve iki taraf arasında tüm bölgeyi ve dünyayı ilgilendiren mevzuda artık bir ortak uzlaşı yakalamak üzereler. Her iki taraf açısından da bir onurlu çıkış stratejisiyle ilgili kazanımlar da şu ana kadarki mutabakat sürecinde kendisini gösteriyor. Detaylıca bakıldığında zaten bu da kendisini net bir şekilde önümüze koyuyor.
1: Hocam, Netanyahu'nun tutumundan da bahsettiniz. Fakat Netanyahu gerek Lübnan'da gerekse Gazze'de yine rahat durmuyor. Netanyahu, İsrail ordusuna Gazze şeridinde işgal ettikleri alanların %70'e çıkarılması talimatı verdiğini duyururken, İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'da Zehrani Nehri'nin güneyindeki geniş bir bölgeyi çatışma bölgesi ilan ederek bölge sakinlerinden evlerini terk edip nehrin kuzeyine geçmelerini istedi. Bu iki gelişme nasıl okumak gerekir hocam?
0: İsrail işgalci ve yayılmacı politikalarına devam etme konusunda kararlı. Dolayısıyla bugün hem Lübnan bağlamında hem de Gazze noktasında İsrail gerek ABD İran arasındaki savaşın da burada kendisini açmış olduğu bir rahatlık ya da ortam bağlamında gerekse de şu ana kadar uluslararası kamuoyunun çok caydırıcı mahiyette olmayan orada çok dikkate almadıkları pozisyonları itibariyle adeta bundan da güç alaraktan bu işgal hareketlerini ve saldırılarını bayrama rağmen devam ettiriyor ve sadece işgal burada söz konusu değil, askeri anlamda sivillere dönük hedefler. Aynı zamanda orada Yahudi yerleşimcilerin de Lübnan, Gazze ve Batı Şeria ve sonrası itibariyle Suriye bağlamında da buradaki yerleşim ve iskan adımlarını bir şekilde altyapılarını oluşturacak adımlara da atıyorlar. Dolayısıyla bugün bakıldığında Fransa dahil olmak üzere birçok ülkenin İsrail'in bu adımlarını işgal ya da insanlık dışı nitelendirmesine rağmen burada bunları devam ettirdiğini ve yine işte Gazze planında da hepimiz hep birlikte takip ettik. Orada Gazze'de bir uluslararası istikrar gücünün oluşturulması konusunda kararlar alınmıştı. Burada devletler barış gücü de gönderecekler oraya istikrar gücü. Ama bugüne kadar onlar da gelmiş değil. O yüzden şu an bakıldığında açıkçası Lübnan ve Gazze noktasında İsrail oradaki boşluğu doldurmaya yönelik hamlelerini devam ettiriyor ve önümüzdeki süreçte de bu devam edecek gibi. Son bir husus burada da şu olarak ifade edilebilir. İran ve İran'ın orada destek verdiği Hizbullah bağlamında da Birleşik Devletler şu anki mutabakat metnine de ya da müzakere metnine de bakıldığında orada dikkatlerinizi sizinle çekmiştir.
1: Evet.
0: O bağlamda da gerek Hizbullah gerekse de İran noktasında bir İsrail'e dolaylı da olsa açılan bir alan söz konusu. Her ne kadar Hizbullah burada bir takım direnişler içerisinde bulunduğunu belirtse de. Dolayısıyla şu an tek taraflı işleyen bir Lübnan-İsrail bağlamında veya Lübnan-İsrail-Gazze noktasında tek taraflı bir işleyen ateşkes süreci var. Ve bunu İsrail bir takım güvenlik gerekçelerini ortaya koymak suretiyle şu an orada işte %53'tü biliyorsunuz Gazze noktasında işgal altında bulundurduğu alan.
1: Evet.
0: %70 olarak bu alanı daha da genişletme eğilimine girdi. Fakat tüm bu gelişmeler bize şunu gösteriyor. İsrail Filistin'in tamamını ve Lübnan bağlamında, Suriye noktasında da bir takım toprakları önümüzdeki süreçte işgal etme faaliyetlerini devam

0: devam ettirecek gibi.
1: Evet. Hocam yine İsrail'le devam etmek istiyorum müsaadenizle. Birleşmiş Milletler'in İsrail güvenlik güçlerinin Filistinlilere yönelik hapishane ve diğer gözaltı merkezlerinde cinsel şiddet uyguladığı iddiaları nedeniyle kara listeye alındığı haberi geldi. Bu haber ne anlama geliyor? Bu gelişme nasıl bir tepki buldu hocam?
0: İsrail'in tepkisi başlı başına zaten mevzuyu ortaya koyuyor. Birleşmiş Milletler tarafından kara listeye alındı ve DAEŞ ile aynı liste içerisinde yer alan bir İsrail devleti söz konusu. Ve burada aslında belki önümüzdeki süreçte üzerinde durulması gereken mevzu, Birleşmiş Milletler'in daha da irdelemesi gereken husus. Bu eylemlerin hangi şartlar altında ya da sistematik olarak yapılıp yapılmadığıyla ilgili araştırılması ve incelenmesi. Birleşmiş Milletler ellerinde bu hususta sağlam deliller, kanıtlar bulunduğunu söylüyor ama bununla ilgili İsrail'i aslında eğer bu cinsel şiddet eylemleri sistematik olarak bu eylemlerin sistematik olarak İsrail ordusu tarafından ya da güvenlik güçleri tarafından yapıldığı ortaya konulabilirse bu sefer İsrail bir kez daha uluslararası ceza mahkemesinde yargılanabiliyor. İnsanlığa karşı işlenen suç boyutuyla. Bu her halükarda biz biliyoruz, takip ediyoruz. Dünya kamuoyu da bunun farkında. Burada düzenli olarak İsrail askerlerinin ki İsrail içerisinde de bir takım vicdani sesler bununla ilgili itiraflarda ya da çıkışlarda bulundu. Daha sonra susturuldu. Bu mevzunun bireysellikten ziyade aslında İsrail devletinin izlediği ya da işlediği bir fiil olduğunun bence ortaya konulabilmesi çok daha önemli. Eğer bu yapılırsa o zaman bu hadise münferit eylemlerden planlı, örgütlü ve sivil halkı hedef alan geniş çaplı politikanın bir parçası olarak ortaya konulur ve İsrail bir kez daha insanlığa karşı işlediği bu suçtan ötürü Roma statüsüne göre Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanabilir. Bu
1: Evet.
0: husus bence göz ardı edilmemesi oldukça önemli diye düşünüyorum.
1: Evet hocam. Hocam bir başka başlığımız Ermenistan ve NATO yakınlaşmasıyla ilgili. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Ermenistan'ın Rusya'ya karşı siyaset izleyen NATO ile yakınlaşmasının endişe verici olduğunu belirterek, bu durum ülkelerimiz arasında karşılıklı çıkar sağlayan stratejik ortaklığı zayıflatıyor dedi. Tepki sadece NATO bağlamında değil, Ermenistan'ın Avrupa Birliği üyeliği için resmi başvuru hazırlığına da tepkiler söz konusu. Moskova-Erivan hattında neler yaşanıyor? Rusya neden bu kadar tepkili?
0: Rusya'ya göre tüm bu gelişmeler bir eksen kayması ile eşdeğer. Dolayısıyla Rusya tırnak içerisinde arka bahçesini ya da Kafkaslardaki en büyük ya da son kalesini kaybetme endişesiyle şu an bu tepkileri ortaya koyuyor gibi görüntü söz konusu. Fakat biz bu refleksi daha öncesinden de biliyoruz. Örneğin Gürcistan'dan biliyoruz. Moldova'dan biliyoruz. Hatta Ukrayna'ya bile bakıldığında Moskova NATO veya Avrupa Birliği süreçleri noktasında eski Doğu bloku ya da Sovyet alanda bir takım gelişmeler olduğunda bundan çok ciddi anlamda rahatsız oluyor ve askeri müdahaleler dahil işte Rusya-Gürcistan Savaşı ve Ukrayna savaşı buna dahil olmak üzere müdahaleler gerçekleştiriyor. Şu an için Ermenistan'a yönelik baskılar daha çok ekonomik ve siyasi olarak kendisini gösteriyor. Burada bir takım yaptırımlar üzerinden buna ucuz bir şekilde temin ettiği petrol gaz kaynakları da dahil olmak üzere bunlar üzerinden Erivan'a dönük bir takım geri adım attırmaya

0: yönelik çabalar söz konusu. Aynı şekilde Erivan'ın ithalat ve Ermenistan'ın ithalat ve ihracatına yönelik olarak da burada bir takım sınırlamalar, kısıtlamalar bağlamında adımlar söz konusu. Fakat bu mevzu şu an yaklaşan 7 Haziran'daki seçim süreçleri de göz önünde bulundurulduğunda açıkçası Kremlin'in yangına körükle gitmesiyle eşdeğer bir netice getirecek gibi görünüyor. Yani şu anki mevcut Paşinyan yönetiminden ve Ermenistan'daki yönetimden ve bu yönetimin başta Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri ile geliştirdiği ilişkilerden rahatsız olan Moskova'yı çok daha farklı sonuçlarla karşı karşıya bırakabilecek türden. Özetle şu an Ermenistan'daki mevcut yönetimin attığı adımlar açıkçası Rusya tarafından ekonomik ve siyasi bir takım tehditlerle engellenmeye ya da Moskova yanlısı yeniden tutum almaya dönük bir takım çağrılarla kendisini gösteren bir tutum olarak karşımıza çıkıyor. Önümüzdeki süreçte 7 Haziran sonrası itibariyle eğer Paşinyan yönetimi mevcut varlığını devam ettirirse ki öyle görünüyor ve Rusya-Ukrayna savaşı da neticelenirse o zaman Rusya ya da Moskova açısından gözlerin daha yoğun bir şekilde odaklanacağı bölge Kafkaslar ve Ermenistan olarak kendisini gösteriyor. Şu anki açıklamaları aslında bir sonraki süreçte olası bir Rus müdahalesine yönelik sinyaller olarak da değerlendirmek çok abartılı olmaz diye düşünüyorum.
1: Evet. Hocam, Rusya-Ukrayna hattından devam edelim isterseniz. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kayas, Rusya ile müzakereler yürütülmesi için özel bir temsilci atanacağı yönündeki söylentileri reddederek, Avrupa Birliği'nin Moskova ile Kiev arasında asla tarafsız bir arabulucu olmayacağını savundu. Bu arada Slovakya Başbakanı Robert Fico, Kiev'e verilecek olası özel statünün ya da ilişkili üyelik modelinin Rusya ile süren çatışmanın sonlandırılması şartını bağlanması gerektiğini belirtti. Bu iki gelişmeyi alt alta koyduğumuzda karşımıza nasıl bir tablo çıkıyor Sayın Hocam?
0: İki farklı Avrupa Birliği, iki farklı duruş, iki farklı bu anlamda açıklama. Dolayısıyla bu iki açıklama bize şunu gösteriyor. Birincisi Rusya-Ukrayna konusunda Avrupa Birliği içinde halen net bir mutabakat sağlanabilmiş değil. Bu Slovakya Başbakanı'nın açıklaması buna işaret ediyor. Yani Avrupa Birliği üyeliği, buna imtiyazlı ortaklık dahil olmak üzere bu konuda daha temkinli yaklaşan bir Avrupa Birliği'nin buradaki üyesi ya da üye grubundaki bir ülkenin kendisi söz konusu. Diğer taraftan Kalas'ın açıklamalarına baktığımızda Ukrayna meselesini sadece Avrupa Birliği bağlamında değil Avrupa boyutunda bir mesele olarak görüyor ve Avrupa'nın güvenliği noktasında Ukrayna'ya atfedilen önem burada biz arabulucu asla tarafsız arabulucu olmayacağız şeklindeki ifadeyle de görülüyor. Zira zaten Kaya Kalas'ın da açıklamasına bakıldığında bugün Avrupa ya da Avrupa Birliği'nin önemli bir kesimi burada Almanya, Fransa ve benzeri Polonya'da dahil diğer aktörlere baktığımızda burada savaşın bir tarafı ve Ukrayna tarafında bulunuyorlar. Özetle şunu söyleyebiliriz. Bugün Rusya-Ukrayna savaşı bu İran kriziyle ya da İran savaşıyla birlikte her ne kadar ikinci bir gündem olarak karşımıza çıksa da sonuçta son olarak Rusya'nın işte Kiev'deki bütün büyükelçiliklerin boşaltılması bağlamında yaptığı çağrıda ve bunu Avrupa Birliği ülkelerinin verdiği cevaba da baktığımızda artık her geçen gün bir Avrupa, bir Rusya savaşı

0: başına doğru da gidiyor. Burada Birleşik Devletler'in tabii takınacağı tavır oldukça önemli ama şu an için Birleşik Devletler bu Rusya-Ukrayna savaşında çok da artık ön planda değil. Bu İran'la olan savaşın sona erdirilmesi birinci öncelik. Bundan dolayı da Kaya Kallas ve benzeri Avrupalı buradaki liderlere baktığımızda bu meseleyi artık başlı başına bir Avrupa meselesi olarak görme ve bu bağlamda ortak hareket ve Rusya'ya karşı ortak bir söylem geliştirme noktasında adım atma arayışlarının bir sonucu olarak kendisini gösteriyor.
1: Hocam, son olarak Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki oturum marjında Panamalı mevkidaşı Javier Martinez'le olan görüşmesinde Panama hükümetine ilişkilerin üçüncü taraflarca bozulmaması gerektiği mesajını verdi. Bu mesaj ne anlam içeriyor?
0: Mesaj aslında çok net çünkü geçtiğimiz günlerde Amerika Panama'yı çok net bir şekilde uyardı. Dedi ki burada Panama'daki limanların Çinli şirketlere kiralanmasını biz tasvip etmiyoruz. Bunun üzerine de Panama hükümeti Hong Kong merkezli bir şirketin işlettiği iki limana el koydu. O yüzden Çin bu son dönemde Venezuela ile de başlayıp işte İran'la halen devam eden Birleşik Devletler'in kendisine yönelik koridorlar ya da tedarik zincirleri bağlamındaki bu hamlesinde bir de Panama'yı kaybetmek istemiyor. O yüzden Çin yönetimi Panama yönetimine üçüncü taraflar derken aslında doğrudan doğruya Birleşik Devletleri işaret etmek suretiyle biz sizin yanınızdayız mesajını vermeye çalışıyor ama açıkça konuşmak lazım. Panama'daki hiçbir hükümet Çin'in bu güvencesiyle özellikle Venezuela ve sıradaki Küba örneğine de bakıldığında ve şu anki İran savaşında göz önünde bulundurduğunda Birleşik Devletlere kafa tutamaz. Ondan ötürü şunu söyleyebiliriz. Birleşik Devletler'in Çin'e karşı başlatmış olduğu bu limanlar ya da koridorlar mevzu ve bununla birlikte kritik mineraller, kaynaklar, madenler noktasında Çin'i sahadan sürmeye yönelik politikalarının bir parçası olarak burada Panama'da nasibini almış gözüküyor. Panama örneği son olarak Yunanistan dahil diğer aktörlere de aslında bir gözdağı. Bugün Birleşik Devletler Panama'ya bu çağrıyı yaptı ve büyük ölçüde sonuç aldı. Yarın bir günde örneğin Yunanistan'a Pire Limanı dolayısıyla bir çağrıda bulunursa kuvvetle muhtemel Yunanistan'ın da önünde çok bir seçenek kalmayacak. Çin'le Yunanistan arasında kuşak yol anlaşmalarının bir parçası olarak karşımıza çıkan buradaki Pire Limanı noktasında da aynen İtalya örneğinde olduğu üzere Yunanistan geri adım atmak zorunda kalır. Özetle Panama mevzu bu.
1: Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz kıymetli
0: Ben de teşekkür
1: katkılarınız
0: ediyorum.
1: için. Bir kez daha bayramınızı tebrik ediyoruz. Sağ olunuz.
0: Sağ olun, teşekkür ediyorum. İyi bayramlar.
2: Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.

0: Efendim şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne uzanıyoruz. Telefon hattımızda TRT Washington muhabiri Tuna Şanlı var. Tuna Bey merhaba, iyi bayramlar diliyoruz efendim.
1: Merhaba Orhan Bey, ben de sizlere ve dinleyicilerimize iyi bayramlar diliyorum. Washington'a merhaba.
0: Çok

0: Teşekkür ediyoruz. Efendim ABD-İran hattındaki son durumu ve Birleşik Devletler'deki yaşanan son gelişmeleri de sizden alabilir miyiz?
1: Elbette size son dakika bilgilerim var. Birleşik Devletler Başkanı Donald Trump dakikalar önce bir yazılı paylaşım yaptı ve bu hafta boyunca bir yılan hikayesine dönen ve Amerika ve İran'ın sürekli bir zaptı ile ilgili nihai kararı önümüzdeki dakikalar veya saatler içerisinde vereceğini söyledi. Beyaz Saray'dayız şu an ve az sonra Donald Trump ulusal güvenlik ekibiyle birlikte durum odasında toplanacak ve bir karar vereceğini açıkladı. Uzun bir mesaj paylaştı Trump. Özetleyecek olursak, eşi ve benzeri görülmemiş ablukamızın şimdi kaldırılacak olması nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemiler eve dönüş sürecine başlayabilirler dedi. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran limanlarına uyguladığı ablukanın kaldırılmasından söz ediyor Donald Trump ve bunun her an yapılacağını söylüyor. Bu bölgedeki gemiler, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemiler için eve dönüş süreci başlayabilir açıklamasını yaptı. Bunun için nihai duyuruyu da önümüzdeki süreçte, bugün ilerleyen süreçte yapacağını söyledi. Diğer taraftan İran'ın nükleer programı ve zenginleştirilmiş uranyum stokları çok kritik bir başlık masada ve çözümsüz kalan konulardan biri. Bununla ilgili olarak da Donald Trump, nükleer toz olarak da adlandırılan zenginleştirilmiş uranyum, Amerika Birleşik Devletleri tarafından İran ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile yakın işbirliği ve koordinasyon içinde çıkarılacak ve yok edilecek dedi. Şimdi burada dinleyicilerimize şunu hatırlatmam gerekiyor. Birkaç hafta önce de Donald Trump benzer bir açıklama yapmıştı. Hatta İran'la işbirliği halinde bu uranyumu dağda kazı yaparak çıkaracaklarını ve Amerika Birleşik Devletleri'ne götürecekleri söylemişti. Ama dakikasında Tahran bunu yalanlamıştı. Dolayısıyla şu anda hem dikkatlerimiz Beyaz Saray'da durum odasında Başkan Donald Trump'ın ulusal güvenlik ekibiyle yapacağı toplantı ve ardından yapacağı duyuruda nihai kararını açıklayacak çünkü Donald Trump. Diğer taraftan bir kulağımızda Tahran'da olacak. Acaba bilhassa bu zenginleştirilmiş uranyum konusunda Tahran aynı fikirde mi? Amerika gibi mi düşünüyor? Bunu öğreneceğiz ilerleyen saatlerde Tahran'dan bir açıklama gelirse. Dolayısıyla bu da aslında yeniden aynı süreci mi yaşıyoruz? Yoksa gerçekten barış için olumlu bir adım atılabilecek mi? Bu konuda bize net bir ipucu verecek. Dolayısıyla kritik bir gün. Amerika Birleşik Devletleri'nde Cuma günü şu an saat 11.35 ve ilerleyen saatlerde aslında bu savaşın bitip bitmeyeceği veya en azından ateşkesin mutabakat zaptında belirtildiği gibi 60 güne uzatılıp uzatılmayacağı konusunda daha net ipuçlarına sahip olabiliriz. Beyaz Saray'da olacağız, gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Kritik bir gün ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında zenginleştirilmiş uranyum stokları, İran'ın nükleer programı ve Hürmüz Boğazı'ndaki kısıtlamaların kaldırılması konuları çözümsüz ve pürüzlü konulardı. Bunlarda bir ilerleme ya da en azından bir karşılıklı anlayışa varılıp varılmadığını da önümüzdeki dakikalarda ya saatler içerisinde öğrenmiş olacağız. Umutlu bir tablo var, umutlu bir hava esiyor ama temkinli yaklaşmak gerekiyor.
0: Evet, umudun devam etmesi dileğiyle efendim çok teşekkür ediyoruz aktardığınız bilgiler için.
1: İyi yayınlar diliyorum, ben de kolay gelsin.
0: Sağ ol.
2: Sporda yaşanan son gelişmeler günün özetinde.

0: Sevgili dinleyiciler, programımızın bu bölümünde spor yorumcusu Özgür Şahiner telefon hattımızda. Sayın Şahiner, yayınımıza hoş geldiniz efendim. İyi bayramlar diliyoruz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Ben de tüm dinleyicilerimizin Kurban Bayramı'nı kutluyorum.
0: Çok teşekkür ederiz efendim. Efendim, liglerin tamamlanmasının ardından gözler 11 Haziran'da başlayacak ve TRT ekranlarından da naklen yayınlanacak Dünya Kupası'na çevrildi. A milli takımımız 24 yıl aradan sonra katılacağı bu organizasyonda nasıl bir sonuç alır? Kaldı ki bu kadro Euro 2024'te de yarı finalin kapısından dönmüştü. Neler söylersiniz?
1: Evet, Süper Lig tamamlandı. Galatasaray şampiyon oldu. Trabzonspor kupayı kazandı. Kayserispor, Karagümrük ve Antalyaspor küme düştü. Ahmetspor, Erzurumspor ve Çorumspor Süper Lig'e yükseldi. Artık tamamen tüm odağımızı Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenleyeceği Dünya Kupası'na çevirdik. 24 yıl aradan sonra

yeniden bu kupada mücadele edeceğiz. Arada Avrupa Şampiyonalarına katıldık ama Dünya Kupası özlemimiz çok uzun sürmüştü. Bunu bu kez elemelerde geçmeyi başardık. Şimdi Dünya Kupası finallerindeyiz. Açıkçası çok genç, çok başarılı, yetenekli bir jenerasyona sahibiz. Sizin de dediğiniz gibi 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale kadar yükseldik. Çok başarılıydık. Bu kadromuzun bundan sonraki süreçte en az 10 yıl süreyle bu kemik kadronun bizi uluslararası alanda başarılı temsil edeceğini zaten yürekten inanıyoruz. Ama şimdi önümüzde ilk hedef tabii ki Dünya Kupası. Yaklaşık 13 gün sonra bu büyük heyecan başlayacak. Biz 24 yıl aradan sonra tekrar bu platformda olduğumuz için hem gururluyuz hem mutluyuz ama milli takımımızdan da ayrıca bir başarı bekliyoruz açıkçası. Şu ana kadarki Avrupa Şampiyonası sonrasındaki elemelerdeki performansımız falan ve kadromuzdaki uluslararası düzeye sahip oyuncularımızın çokluğu, genç bir ekip olmamız bizi çok fazla umutlandırıyor açıkçası. İlk tur rakiplerimize baktığımızda işte Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve Paraguay ile karşı karşıya geleceğiz. Çok fazla karşı karşıya gelmediğimiz ülkeler açıkçası. Futbollarını çok fazla bilmediğimiz, çok fazla tanımadığımız. Dünya Kupası platformu olduğu için tabii ki herkes kendince bir hedef peşinde. Ama biz milli takımımıza inanıyoruz, güveniyoruz. Bu kadronun, bu jenerasyonun, bu oyuncu grubunun tıpkı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda olduğu gibi Dünya Kupası'nda da bizleri fazlasıyla gururlandıracağını hissediyoruz. Bekliyoruz umutla açıkçası. Şimdi öncelikle tabii iki tane hazırlık maçı oynayacağız. Hem Kuzey Makedonya hem Venezuela maçları ki Kuzey Makedonya maçı İstanbul'da, sonrasında Amerika'ya gidecek milli takımımız, orada Venezuela karşı karşıya gelecek. Oradaki iki maç ve alınacak sonuçlar tabii ki bu turnuva öncesinde oyuncularımızın son durumunu görmemiz açısından çok önemli testler gibi duruyor. Ama biz milli takımımızı hem gelişme sürecinde olan bir milli takım olarak değerlendiriyoruz hem uluslararası düzeye çok fazla sahip oyuncumuz olduğu için bu tür organizasyonlarda hem ayrı bir heyecan kattığı, hem ayrı bir zevk verdiği, hem de bizi fazlasıyla gururlandırdığını biliyoruz. O yüzden de 13 gün sonra başlayacak bu kupayı büyük bir heyecanla bekliyoruz. Milli takımımızı orada görüyor olmak bizim için ayrıca bir gurur tabii ki. Ama ben milli takımımızın zaten hem teknik kadro, hem yönetim, hem oyuncu grubu çok fazla ileriye gidebilecek bir hedef olarak belirlemiş durumdalar. Ben bunu da gerçekleştirebileceğimizi düşünüyorum açıkçası. Bu Dünya Kupası ilk kez bu kadar çok ülke katılımının gerçekleştiği

0: kupa olarak tarihe geçiyor. 48 tane ülke takımı katılacak. Bu kadar geniş bir organizasyon ilk kez düzenleniyor.
1: Evet.
0: Gruplarda ilk 2 sırayı alan takımlar ve en iyi 8 tane 3. Evet. takım 32'ye yükselecek. Ben milli takımımızın en kötü ihtimalle son 16 turuna kadar yükseleceğine inananlardanım. Bu kadroya fazlasıyla güveniyorum. Bu oyuncu grubunun bundan önce yaptıklarını bu turnuvada da başaracağına inanıyorum. Tabii ki 13 gün sonra başlayacak ilk heyecanda bizim maçımız 14 Haziran'da. Büyük bir heyecanla, büyük bir keyifle milli takımımızı orada izlemek için sabırsızlanıyoruz. TRT ekranlarında böyle bir organizasyonun yayınlanacak olması da tabii ki ayrıca bir mutluluk verici
1: evet.
0: olay. Ve milli
1: evet.
0: takımımız orada fazlasıyla destekleyecek tribünlerde taraftarımız olacaktır ama ekranları başında milyonlarca taraftar milli takımımızın arkasında olacak. Yüreğimiz onlarla birlikte atacak ve ben oradan da başarılı bir sonuçla döneceğimize yürekten inanıyorum.
1: Bizler de sizler gibi inancımız ve milli takımımıza inancımız tam efendim. Efendim Süper Lig'de hedeflerine ulaşamayan Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul heyecanı yaşanırken Beşiktaş'ta ise Sergen Yalçın'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna arayışlar devam ediyor. İki kulüpte önümüzdeki dönemde ne gibi gelişmeler yaşanabilir, neler söylersiniz?
0: Şimdi Fenerbahçe tabii 12 yıl süren bir şampiyonluk özlemi söz konusu ki Fenerbahçe tarihinde bu kadar uzun süren bir şampiyonluk hatırası hiç yaşanmamıştı. Doğal olarak süre uzadıkça camianın tepkisi de büyüyor, özlemi de büyüyor, tartışmalar da büyüyor sonuçta. Önceki dönemde Aziz Yıldırım son başkanlığında bir şampiyonluk vardı ama 3 yıl bir şampiyonluktan uzak geçirilen sezonlar. Orada yapılan seçim Aziz Yıldırım'ın yerine Ali Koç gelmişti. Ali Koçlu dönemde bu şampiyonluk hasreti giderilemedi. Uzun süre Ali Koç başkanlıkta kaldı ama bir türlü hedefe ulaşılamadı. Son sezon Saadettin Taran başkandı. Yine şampiyonluk gelmedi. Ve doğal olarak da bu büyük takımlarda özellikle Fenerbahçe gibi, Galatasaray gibi, Beşiktaş gibi takımlarda başarısız geçirilen sezonlar, özellikle hedeften uzak kalan sezonlar ve bu şampiyonluk özlemi uzarsa doğal olarak taraftar, camia hemen bir seçim istiyor. Fenerbahçe'de de olağanüstü seçimli genel kurul kararı almıştı. 6-7 Haziran'da bu seçimli genel kurul yapılacak. İki aday var. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi başkan adayları. Şu ana kadarki tablo tabii Aziz Yıldırım başkanlığı kaybettiği dönemde eleştiriliyordu açıkçası. Ama sonraki süreçte Fenerbahçe'nin hedeflerinden uzak kalması, o başarıların gelmeyişi, Aziz Yıldırım'a yönelik eleştirilerin camiada yavaş yavaş azalması, yeniden Aziz Yıldırım'ın başkan olması yönündeki taleplerin artması ve camiadan gelen istek doğrusunda Aziz Başkan tekrar aday oldu. Ve şimdi sanki bu seçimde seçimi kazanmaya daha yakın isimmiş gibi gözüküyor açıkçası. Ama sonuçta bunu belirleyecek olanlar tabii ki delegeler olacak ama hem camiadan gelen talepler hem başkanın söylemleri hem onun başkanlık sürecindeki başarıların yeniden kazanılabilecek olma ihtimalinin taraftarlar, camia tarafından değerlendiriliyor olması bu seçim öncesinde Aziz Yıldırım'ı biraz daha öne çıkarıyor gibi. Ama tabii Hakan Safi de kendince bir takım projeler geliştiriyor, söylemleri var. Yönetim kurulu aldığı isimler onu bir şekilde bir yere getirmeye çalışacak. Onun da mutlaka kulüp üzerindeki önemli delege yapısına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Geçmişte yaptığı yönetim deneyimleri onu da bir yere taşıyacaktır. Ama ben Fenerbahçe'nin bundan sonraki süreçte başkanı kim olursa olsun, yönetimi kim olursa olsun şampiyonluk dışındaki bir derecenin yeni bir genel kurul sürecini çok çabuk başlatacağını açıkça söyleyebilirim. Zaten eski başkan Aziz Yıldırım da söylemlerinde şampiyonluğun mutlak ve kaçınılmaz bir hedef olduğunu çok açık bir şekilde dile getiriyor. Beşiktaş için tabii son 3-4 sezondur büyük bir hayal kırıklığı yaşanıyor Beşiktaş'ta. Özellikle futbolda şampiyonluktan uzak, kupalardan uzak kalmış olmak, şampiyonluk yarışına çok erken veda ediyor olmak, daha ligin İlk yarısı dolmadan şampiyonluktan uzak kalmak siyah beyazlı camiayı, taraftarı çok fazlasıyla üzüyor. Çok büyük hayal kırıklığına uğratıyor. Ve bu büyük camialarda kolay kabul edecek bir durum değil. Sergen Yalçın Beşiktaş'ın efsane isimlerinden bir tanesi. Beşiktaş'ın çocuğu olarak değerlendiriliyor. Büyük bir krediye sahipti gelirken. Ama sezon içindeki sonuçlar, şampiyonluk yarışından yine erken kopulması, tek hedef olarak belirlenen kupada yarı finalden eleniş Sergen Yalçın'ın da kredisini tüketmiş gibiydi açıkçası ve zaten sezon bittikten sonra yönetimle Sergen Yalçın arasında yapılan görüşmeden de bir ayrılık çıktı. Şimdi Beşiktaş'ta bir teknik direktör arayışı söz konusu. Birçok isim gündeme geliyor. Hem yerli isimler var hem yabancı isimler var. Felipe Luis ismi gündeme geldi. İzvan Luchescu ismi gündeme geldi.

0: Ama yerli isimler olarak da Şenol Güneş her zaman Beşiktaş'ın düşünen isimlerden bir tanesidir. Çok fazla sayıda teknik direktör ismi dolanıyor ama kulüplerin tabii ekonomik yapısı da bu anlamda çok belirleyici. Sadece teknik direktörün ismi değil, sizin işte ona sunacağınız imkanlar, yapılacak transferler. Bu anlamda teknik direktörün kim olacağı konusunda yönetimlerin inceleyip sık dokuduğu konulardan bir tanesi. Ama ben kısa zamanda özellikle transfer dönemi başlamadan önce Beşiktaş'ın teknik direktör konusunda çözüme kavuşturacağını düşünüyorum. Ben açıkçası yabancı isimler çok fazla gündeme gelse de Beşiktaş'ın bir yerli isimle devam edeceği yönde görüşe sahibim.
1: Evet. Sayın Şahiner, futbolla ilgili son olarak yarın Türkiye saatiyle 19'da Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'le İngiltere temsilcisi Arsenal Şampiyonlar Ligi finalinde Budapeşte'de de Puşkaş Arena'da karşı karşıya gelecek ve bu dev mücadele TRT1 ve tabi ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Dev final mücadelesiyle ilgili neler söylersiniz?
0: Öncelikle tabii böylesine büyük bir organizasyonun TRT'den yayınlanıyor olması çok önemli. Milyonlarca insana ulaşacak bu futbol şöleni. Ben açıkçası Paris Saint-Germain'i biraz daha şanslı görüyorum. Neden? Çünkü hem geçen yılın şampiyonu hem uzun yıllardır kendi ligini son 14 sezonun 12'sini şampiyon olarak tamamlamış. Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu ve Şampiyonlar Ligi kulvarında son dönemde gerçekten elde ettiği sonuçlarla oynadığı futbolla, kadro yapısıyla bu organizasyona bundan sonraki süreçte de damga vuracak bir anlayışa sahip gibi duruyor. Hem başındaki teknik direktörden kaynaklı, hem ekonomik anlamda çok güçlü bir yönetime sahip, hem de oyuncu kadrosu hem kendi ligini hem Şampiyonlar Ligi kulvarını çok rahat götürebilecek düzeyde, hem de ileriye yatırım olarak genç oyuncuları da kadrosunda tutan bir anlayışa sahip Paris Saint-Germain. O açıdan ben geçen yılın tecrübesinden de faydalanarak ve yarı finalde Bayern Münih gibi çok önemli bir takımı yenip finale çıktığı için final şansında kupa şansını daha yüksek görüyorum. Ama Arsenal'da uzun süre 22 yıl sonra İngiltere Premier Lig, ki
1: Evet.
0: dünyanın en zor liglerinden bir tanesi, orada şampiyonluk çok önemli bir başarı. O başarıyı elde etmiş olmak oyuncu grubu üzerinde, teknik kadro üzerinde inanılmaz bir motivasyon sağlayacaktır. Aynı zamanda Arsenal'ın kadrosu da çok güçlü kadro. Teknik direktörü

0: son 3-4 sezondur zaten yapılanma, oyuncu kadrosu, transferler, zirve yarışı, kendi liginde Manchester City, Manchester United, Chelsea gibi takımların arasında verdiği mücadelede şampiyonluğa her sezon biraz yaklaşıp son anda kaybediyor olması, ama bu sezon onu başarmış olması ve Şampiyonlar Ligi finaline çıkmış olması onların ne kadar iyi hamleler yaptığını, ne kadar doğru hamleler yaptığını bir göstergesi olarak son derece önem taşıyor. Ben Arsenal'in de uzun bir ara sonrasında tekrar Şampiyonlar Ligi'ne finale çıkmış olması ve bu kez kupayı kazanma arzusunun onları bu karşılaşmada farklı bir motivasyona yöneteceğini düşünüyorum. Keyifli, çekişmeli, güzel bir maç bizi bekliyor açıkçası. Ama ben sözlerime başlarken de söyledim. Paris Saint-Germain kadro kalitesi olarak, Şampiyonlar Ligi tecrübesi olarak, teknik kadrosunun, oyuncu grubunun bu anlamda daha deneyime sahip olduğunu düşünerek bir adım önde görüyorum. Ama futbol maçı hiçbir zaman oynanmadan kazanılmaz. Arsenal'ın da ben... Bir de şöyle bir şey var, tabii bunun altını çizmek lazım özellikle. Şu ana kadar Avrupa kulvarında 3-2 kupa geride kaldı. Hem UEFA Avrupa Ligi'ni Aston Villa kazandı, evet, İngiliz takımı.
1: Evet.
0: Hem Konferans Ligi'ni Crystal Palace kazandı. Evet. İngiliz
1: şu
0: takımı.
1: Şu an 3'te 2 değil mi efendim?
0: Şu an 3'te 2 ve 3'te 3 yapmak onlar adına ayrı bir mutluluk ve olacaktır. Ayrı bir gurur olacaktır.
1: Evet.
0: Hem bunu başarıyor olmak ülke açısından son derece önemli, hem kulüp açısından son derece önemli. Böyle bir motivasyonla sahaya çıkmak da bence çok önemli. O yüzden Arsenal'ın da ben kupayı sonuna kadar zorlayacağını düşünüyorum. Hani oran verecek olursak ben %52'ye %48 gibi düşünürüm. Paris Saint-Germain bir adım önde ama Arsenal da kupayı alırsa asla sürpriz olmaz. Ve bu sezonki çıkışı, kendi liginde şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi'ndeki performansı onları da kupayı sonuna kadar hak ettiğini ortaya koyduklarını göstermesi açısından son derece önemli. Ben Şampiyonlar Ligi'ne yakışır güzel bir maçın bizi beklediğini düşünüyorum.
1: Evet. Efendim hızlıca voleybola geçmek istiyorum. Filenin Sultanları ilk etabı 3-7 Haziran'da Brezilya'da başlayacak olan Milletler Ligi'nde Dominik Cumhuriyeti, Hollanda, İtalya ve Bulgaristan'la karşılaşacak. Ardından ikinci etap karşılaşmaları 17-21 Haziran'da Ankara'da oynanacak. Buradaki rakipler Belçika, Fransa, Almanya ve Çin. Son olarak üçüncü etap karşılaşmaları Japonya'da oynanacak. Ne dersiniz efendim? Filenin Sultanları ilk 8'de yer alabilecek mi? Çin'de mücadele edebilecek miyiz?
0: Ben Filenin Sultanları'nın final grubuna yükseleceğine yürekten inananlardanım. Çünkü son dönem performanslarına baktığımızda hem milli takım düzeyinde hem kulüpler düzeyinde gerçekten kadın voleybolcularımız inanılmaz işler yapıyorlar. Son Şampiyonlar Ligi mücadelesinde kazanan Vakıfbank oldu biliyorsunuz Euro şampiyonlarında.
1: Evet.
0: Geçmiş dönemlere baktığımızda Fenerbahçe, Eczacıbaşı, Vakıfbank'ın bu anlamda çok büyük başarıları var. En çok şampiyonluk kazanan takımlar bizim takımlarımız. Oradan çıkan milli takım oyuncularında doğal olarak milli takım seviyesinde başarılı olması kaçınılmaz zaten. Milletler Ligi'nde geçmiş dönemde zaten bir şampiyonluğumuz var. Dünya Voleybol Şampiyonası'nı finalde kaybettik İtalya'ya karşı. Avrupa Şampiyonası'nda hem ikinciliğimiz hem şampiyonluğumuz var. Kulüpler düzeyinde, milli takım düzeyinde gerçekten kadın voleybolunda çok üst düzey bir performansa sahibiz. Ben bu organizasyonda da milli takımımızın başarılı olacağına inanıyorum ama şöyle bir şey söz konusu. Daha önceki organizasyonlarda katıldığımız kadrolardan biraz daha farklı bir kadroyla mücadele edecekmişiz gibi duruyoruz. Çünkü artık kadronun da yenilenmesi gerekiyor. Çünkü bazı oyuncularımız artık epey yaşını aldılar. Bazı oyuncularımızın dinlenmesi gerekiyor. Çünkü hem lig hem kupa hem Avrupa mücadelesi oyuncuları doğal olarak yoruyor. Ve biz Filenin Sultanları'nın bundan sonraki süreçte de kadrosunun artık gençlere ve ondan sonra gelecek ekibe teslim edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bu alanda bir çığır açıldı ve bunun sürekli hale gelmesi önemli. Ve altyapılardan da gerçekten çok önemli sporcularımız yetişiyor. Hazırlık turnuvasındaki sonuçlar açıkçası pek içerici değildi ama yeni bir kadro, yeni bir jenerasyon, genç isimler, onların da deneyim kazanması gerekiyor. Bu organizasyonun birinci etabı, ikinci etabı, üçüncü etabı ve final etabı bu anlamda sporcularımızın tecrübe kazanması, rakiplerini tanıması açısından son derece kıymetli. Ben Filenin Sultanları'nın bu anlamda hem tecrübe kazanma hem katılacakları uluslararası alanda bundan önceki başarılı tekrarlama konusunda kendilerine olan güvenlerine son derece inanıyorum. Onlar da o başarılı süreci mutlaka devam ettireceklerdir.
1: Efendim çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız için. Çok sağ olunuz.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Efendim spor yorumcusu Özgür Şahiner bizlerleydi. Kendisiyle spor dünyasındaki gelişmeleri konuştuk. Efendim bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programı Vilda Üstündağ ve Zeynep Düğmeci birlikte hazırladılar. Teknik masada Merih Demirezer.

0: ile çalıştık ve mikrofon başında ben Orhan Yaşar mutlu bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle. Esen kalın.
1: Günün özeti.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası kısa dalga 19 metre, 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 31 metre 9.460 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye Cumhuriyeti'ne, tarihin farklı dönemlerinde bu kadim topraklara sığınarak Türk misafirperverliği ve hoşgörüsünden yararlanan krallar, reformistler, bilim insanları ve sanatçıların karşılıklı kültürel, siyasi ve akademik etkileşimlerin her iki tarafa da neler kazandırdıklarını merak ediyor musunuz? Öyleyse sizleri Türk Yurdu'nun Misafirleri programına bu isimlerle tanışmaya davet ediyoruz. Türk Yurdu'nun Misafirleri her cuma Türkiye saatiyle 9.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

radyo.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye saatiyle 21.30'dan itibaren kısa dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle birlikte olacağız.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Merhaba, iyi akşamlar sayın dinleyiciler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 19 Ana Haber Bülteni ile beraberiz. Ben Ceyhan Buran. Önce dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un fethini halen içlerine sindiremeyen hazımsızların olduğunu söyledi. Allah'ın izniyle bu zihniyetin temsilcilerine dün fırsat vermedik, bugün ve yarın da fırsat vermeyeceğiz dedi. Dışişleri Bakanlığı 33 yıl önce Almanya'nın Solingen kentinde ırkçılar tarafından kundaklanan evde hayatını kaybeden Türkler için anma mesajı yayınladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, annelerin Sosyal Güvenlik Kurumu ile güvende olduklarını ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tansiyon yüksek. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yeni bir boyut kazanıyor. Değerli dinleyiciler, özeti paylaştık. Şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Ayasofya'yı Kebir Camii Şerifi'nde kıldı. Cuma namazının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un fethi törenlerine katılımın muhteşem olduğunu belirtti.
2: Haliç Kongre Merkezi'nde bir kutlama yapacağız. Şu anda tıklım tıklım dolu. Ve bugün 29 Mayıs Cuma tevafuk olarak Ayasofya'da kılma imkanımız oldu. Ve Ayasofya'da da katılım gayet güzeldi. Muhteşemdi. Ve hamdolsun Fatih'ten Ayasofya'ya bugün bir yürüyüş yapıldı ve İstanbullu burada Cuma'yı kıldı. Bu da ayrı bir güzellik. Şimdi de biz inşallah Haliç Kongre Merkezi'ne gidiyoruz ve bugün gündüz oradayız. Akşam İstanbul bir başka güzel olacak ve yıldızlar inşallah bir gösteri yapacak İstanbul'da. Hep birlikte bunu kutlayacağız.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un fethini halen içlerine sindiremeyen hazımsızların olduğunu söyledi. Allah'ın izniyle bu zihniyetin temsilcilerine dün fırsat vermedik, bugün ve yarın da fırsat vermeyeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü için Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda konuştu.
3: İstanbul'un fethini halen içlerine sindiremeyen

0: hazımsızlar var. 573 yıllık efkenin pençesinden bir türlü kurtulamayanlar var. Bunların gerek içeride, gerekse dışarıda ama buldukları her fırsatta bu hazımsızlıklarını, bu rahatsızlıklarını ifşa ettiklerini görüyoruz. Ne diyor onlar? Her kim zulüm 1453'te başladı diyorsa maskesini indirin, altından 1453'te mücadele ettiğimiz karanlık yüzler çıkacaktır. Her kim İstanbul'un statüsü değişsin diyorsa bunlar Topkapı'da okunan Kur'an'ı, Ayasofya'da okunan ezanı içlerine sindiremeyenlerdir. Her kim İstanbul'da inşa ettiğimiz yüksek medeniyeti görmezden gelerek göçebe barbarlar Anadolu'daki medeniyeti tahrip etti diyorsa pelerinini kaldırın, göğsüne kazınmış Bizans dövmesiyle karşılaşırsınız. Her kim bu şehrin, Yahya Kemal'in Türk İstanbul dediği kurucu kimliğiyle bir sorun yaşıyorsa arka planına baktığınızda aslında Fethi'yle ve Fatih'le hesaplaşma içinde olduğunu görürsünüz. Bunların kim olduğunu hepimiz gayet iyi biliyoruz. Allah'ın izniyle bu zihniyetin temsilcilerine dün fırsat vermedik. Bugün de, yarın da fırsat vermeyeceğiz.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünü yayımladığı mesajla kutladı. Yeni bir çağ başlatan bu fetih, bu topraklarda yaşatılan adaletin ve kardeşliğin tüm dünyaya ilan olmuştur dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, fethin, azmin, inancın, ilmin, cesaretin ve Allah'a tevekkülün tarihe altın harflerle yazılmış bir destan olduğunu söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'un fethinin tarihin akışını değiştirdiğinin altını çizdi. İstanbul'un fethinin Türklerin çağlara vurduğu bir mühür olduğunu belirten Meclis Başkan Vekili Celal Adan da İstanbul milletimizin kabul olan duası, gerçekleşen rüyası ve biricik sevdasıdır mesajını paylaştı. Milli Savunma Bakanlığı da İstanbul'un fethinin gemilerin karadan yürütülerek tarihe damga vurulan büyük bir zafer olduğuna vurgu yaptı. Sadece bir şehri değil bir çağı değiştirdi ifadesi kullanıldı. Fethin 573. yıl dönümünü kutlayan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de mesajında o gün tarihin akışı değişti, o günden sonra tarih yeniden yazılmaya başlandı, Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve kahraman ordusunu rahmetle anıyoruz dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul'un fethinin sadece bir şehrin kapılarının açılması değil, büyük bir hayalin tarihe mühür vurduğu eşsiz bir zafer olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanlığı 33 yıl önce Almanya'nın Solingen kentinde ırkçılar tarafından kundaklanan evde hayatını kaybeden Türkler için anma mesajı yayımladı. Mesajda ırkçı saldırıda hayatını kaybeden 5 vatandaşımızı saygı ve rahmetle anıyoruz ifadesi yer aldı. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında saldırıda aile fertlerini kaybetmesine rağmen itidal çağrısı yapan Mevlüde Genç'in örnek duruşuna da vurgu yapıldı. 2022 yılında kaybettiğimiz Bilgi Ana Mevlüde Genci de bu vesileyle bir kez daha hürmet ve minnetle yad ediyoruz dendi. Türkiye'nin yükselişe geçen

sürdüreceğinin altı çizildi. Almanya'nın Solingen kentinde 29 Mayıs 1993'te ırkçılar tarafından evleri kundaklanan genç ailesinden 5 kişi hayatını kaybetmişti. Ukrayna'nın Odessa limanından Türkiye'ye yük taşıyan Türk sahipli Vanuatu bayraklı bir gemi dün gece İHA saldırısına uğradı. Dışişleri Bakanlığı olayda iki Türk vatandaşının hafif yaralandığını açıkladı. Açıklamada gemide görev yapan vatandaşlarımızın durumları Odessa Başkonsolosluğumuzca yakından takip edilmektedir denildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu bayram tatili dönüşüne geçenlere uyarıda bulundu. Trafik kurallarına uyulması çağrısı yaptı. Trabzon'da bayramlaşma sonrası konuşan Bakan Uraloğlu ekiplerin yollarda hazır bulunduğunu

0: ailelerimizin yanındayız dedi. Işıkhan aynı zamanda 191 milyon 500 bin liralık da emzirme ödeneği sağlandığını açıkladı. Ailelere destek olmaya devam edeceklerini vurguladı. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'de sivilleri hedef almaya devam ediyor. Gazze kenti ile Han Yunus'ta Filistinlerin bayramlaşmak için toplandığı noktalara saldırılar düzenlendi. 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda Filistinli yaralandı. Bayram süresince düzenlenen saldırılarda ölen Filistinlerin sayısı 19'a yükseldi. Yarmuk Caddesi'ne düzenlenen hava saldırısında da 5 kişi yaralandı. Bayram günlerinde düzenlenen saldırılarda can kaybı artarken katil Netanyahu işgal alanını genişletecek yeni planları devreye soktu. Netanyahu, İsrail unsurlarına Gazze şeridinde işgal altında tuttukları bölgelerin %70'e çıkarılması talimatını verdiğini söyledi. İsrail, abluk altındaki Batı Şeria'da da ilhak politikalarını derinleştiriyor. İşgal yönetimi, Eriha yakınlarındaki yasa dışı Masua yerleşiminde yeni genişleme planını onayladı. Filistinlere ait geniş bir araziye yüzlerce yeni konut yapılması öngörülüyor. Birleşmiş Milletler, Filistinlere yönelik cinsel şiddet ve kötü muamele nedeniyle İsrail'i kara listeye aldığını bildirdi. İsrail basını listeye İsrail Hapishane İdaresi'nin de dahil edildiğini yazdı. Soykırımcı İsrail, gelişmelerin ardından Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ofisiyle ilişkileri dondurduğunu açıkladı. Soykırımcı İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 28 kişi öldü, 42 kişi yaralandı. Ateşkese rağmen bombardımanlar sonucu onlarca ev ve iş yeri yıkıldı. İşgalci askerler Sur kentinde bir sağlık merkezini de hedef aldı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tansiyon yüksek. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı'nda Amerikan güçlerine ve ticari deniz trafiğine yönelik tehdidi gerekçe gösterdi. İran'ın güneyindeki Bender Abbas'a bir askeri tesisi vurdu. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM, Hürmüz Boğazı çevresinde İran'a ait 6 kamikaze drone'u etkisiz hale getirdiğini duyurdu. İran, Bender Abbas'taki saldırıya karşılık kuvvetteki bir Amerikan hava üssünü hedef aldığını açıkladı. Tahran yönetimi, saldırıların tekrar etmesi halinde verilecek yanıtın daha sert ve kararlı olacağı uyarısında bulundu. İran'ın füze saldırısı sonrası bölgede alarm durumuna geçildi. Kuveyt'te sirenler çaldı. Kuveyt ordusu hava savunma sistemlerinin füze ve insansız hava araçlarına müdahale ettiğini duyurdu. CENTCOM'da İran'ın Kuveyt'e bir balistik füze fırlattığını, füzenin Kuveyt güçleri tarafından havada imha edildiğini açıkladı. İran'ın güneyinde de patlama sesleri duyuldu. İran basını bu şehir eyaletinde duyulan patlama sesinin hava savunma sistemlerinin düşman hava araçlarına müdahalesinden kaynaklandığını duyurdu. İran Silahlı Kuvvetleri tarafından düşmana ait bir hava aracının düşürüldüğü açıklandı. ABD'li yetkililer iddiaları yalanladı. İran devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçiş yapan iki geminin durdurulduğunu, iki geminin de geri çevrildiğini açıkladı. Boğaz'ın kontrolünün Tahran'da olduğunu savunulan açıklamada Hürmüz'den geçiş yapacak gemilerin İran donanmasıyla koordinasyonda olmasının zorunlu olduğunun altı çizildi. Son bir günde Hürmüz'den 26 geminin geçtiği belirtildi. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında kapalı kapılar ardında yürütülen müzakerelerde kritik bir eşiğe gelindi. Amerikan basını müzakerelerin ateşkesi uzatacak ve İran'ın nükleer programına ilişkin görüşmeleri başlatacak 60 günlük bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmaya varıldığını öne sürdü ancak İran basını iddiaların doğru olmadığını yazdı. İran Meclis Başkanı Kalibaf da müzakerelerin güvensiz bir ortamda yürütüldüğüne dikkati çekti. Her an çatışma ortamına geri dönülebileceği mesajı verdi. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yeni bir boyut kazanıyor. Rusya'dan Ukrayna'ya fırlatılan insansız hava aracı Romanya'daki bir apartmana isabet etti. Romanya NATO'dan destek istedi. NATO, ittifakın her karış toprağını savunmaya hazırız mesajı verdi. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un fethini halen içlerine sindiremeyen hazımsızların olduğunu söyledi. Allah'ın izniyle bu zihniyetin temsilcilerine dün fırsat vermedik, bugün ve yarın da fırsat vermeyeceğiz dedi. Dışişleri Bakanlığı 33 yıl önce Almanya'nın Solingen kentinde ırkçılar tarafından kundaklanan evde hayatını kaybeden Türkler için anma mesajı yayımladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, annelerin Sosyal Güvenlik Kurumu ile güvende olduklarını ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tansiyon yüksek. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yeni bir boyut kazanıyor.
1: Spor.
0: Futbolda Avrupa'nın en büyüğü yarın Budapeşte'de belli olacak. Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain'le Arsenal karşı karşıya.

0: gelecek. Saat 19'da başlayacak zorlu mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Chelsea'de teknik direktör Xabi Alonso dönemi resmen başladı. Alonso'nun transfer listesinin ilk sırasında ise Arda Güler bulunuyor. Basketbolda playoff çeyrek final heyecanı 2 maçla sürüyor. Saat 18'de başlayan mücadelede Türk Telekom Anadolu Efes'i konuk ediyor. Saat 20.30'da ise Safsport Erekspor'la Fenerbahçe Beko kozlarını paylaşacak. NBA Batı Konferansı final serisi son maça kaldı. San Antonio Spurs sahasında Oklahoma City Thunder'ı 118-91 yenerek seriyi 3-3'e getirdi.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Sivas, Siirt çevreleriyle Mersin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı ise şöyle: Ankara ve Uşak 6, İstanbul ve Mardin 15, İzmir ve Kilis 16, Edirne ve Diyarbakır 13, Antalya 21, Adana ve Şanlıurfa 18, Trabzon 13, Erzurum 4, Van 8 ve Gaziantep 14 derece.
1: Yol durumu.
0: Polatlı Ankara yolunun 44 ile 46. kilometreleri arasında Turkuaz Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle çalışma süresince Polatlı Ankara istikametindeki yolun Turkuaz Mahallesi yönündeki ayrım yolu trafiğe kapalı olacak. Elmalı Finike yolunun 26 ile 47. kilometreleri arasında bölünmüş yol yapım çalışmalarının bulunması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 19 ana haber bültenini sunduk.
2: Ağustos 2026 sınıflandırma dönemi duyurusu. 1. Ağustos 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınacak yedek subay aday adayı, yedek as subay aday adayıyla er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır. 2. Ağustos 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınmak isteyen yükümlülerin 31 Mayıs 2026 dahil tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle celp tercihini E-Devlet'ten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmet tercihiyle celp tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenlerle dövizle bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır. 3. Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç, 31 Aralık 2024 dahil öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden 31 Mayıs 2026 dahil tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle celp tercihi yaptırmaları gerekmektedir. 4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 30 Temmuz 2026 tarihinde E-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dahil olmak üzere yedek subay, as subay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı asker alma kanununda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir. 5. Yedek subay, as subay adaylarıyla erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır. Yükümlü, yedek subay, as subay adaylarıyla er, birinci grup. Sevk tarihi 6 Ağustos 2026. Yükümlü, er, ikinci grup. Sevk tarihi 3 Eylül 2026. Yükümlü, er, üçüncü grup. Sevk tarihi 1 Ekim 2026. 6. Yükümlüler sevk belgesini birinci grupta sevke tabi olanlar sınıflandırma sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren, ikinci ve üçüncü grupta sevke tabi olanlarsa sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren E-Devlet'ten veya askerlik şubesinden

alabilecektir. 7. Yükümlülere adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde bulunan adresiyle eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleriyle PTT şubelerinden veya PTT kartıyla PTT-matiklerden alabileceklerdir. 8. Yükümlüler askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir. 9. Yükümlüler askerlik hizmeti süresince kullanmak üzere sivil hayatta kullandıkları kısıtlı hatta çevirebilecekleri cep telefonu hatlarını silah altına alınmadan önce yetkili GSM bayilerine müracaat ederek herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevirebilecek, terhis olmalarını müteakip müracaat edecekleri yetkili GSM bayilerince tekrar sivil hayattaki cep telefonu hatlarının özelliklerine döndürebileceklerdir. 10. Sevk belgesini almayanlarla aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu ve eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır. 11. 7179 sayılı asker alma kanununun 27. madde gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir. 12. Yükümlüler bu duyuru metnine https://msb.gov.tr/askeralma internet adresinden ve TRT Teletext'ten ulaşabileceklerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Genel

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan selamlar, saygılar. Bir Hekim'den Dinledim programında bu bölümde de birlikteyiz. Programı sizler için Profesör Doktor Mustafa Gökhan Vural hazırladı. Hocam hoş geldiniz bu haftada TRT stüdyolarına.
1: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
0: Program yapımcımız Zeynep Yıldırım. Sunucunuz mikrofon başında ben Funda Erdoğan. Bu bölümde size sesimizi teknisyen arkadaşımız Nuri Göktaş ulaştırıyor sayın dinleyenlerimiz. Hepinize güzel, sağlık dolu bir gün diliyoruz. Bu bölümde hayatın karşımıza çıkardığı zorlu virajlardan birini, meme kanseri yolculuğunu konuşacağız. Ama özellikle prehabilitasyon ve rehabilitasyon süreçlerini merak ediyoruz. Uzman konuğumuza işin doğrusunu sorup öğreneceğiz. Evet, doğru tahmin ettiniz. İki sağlıkçı konuğumuz var. Konuğumuz Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor İlke Keser. Sayın Keser, siz de hoş geldiniz Türkiye'nin Sesi Radyosu'na. Değerli vaktinizi sağ olun ayırdınız, buralara kadar zahmet ettiniz. Sağ olun efendim.
2: Merhaba, ben de davetiniz için çok teşekkür ediyorum.
0: Sayın dinleyenlerimiz, öncelikle şimdi toplumda çok sık rastladığımız hayali bir karakterin meme kanseri yolculuğunda yaşadıklarını sizlerle paylaşmak istiyoruz. Ardından Bir Hekim'den Dinledim başlıyor. Meral 49 yaşındaydı. İki çocuk annesiydi ve aktif bir iş hayatı vardı. Bir sabah sol memesinde daha önce fark etmediği sert bir alan hissetti. Önce önemsememeye çalıştı fakat aynı sertliği birkaç kez daha fark edince hastaneye başvurdu. Yapılan muayene, görüntüleme ve biyopsi sonucunda meme kanseri tanısı aldı. Tedavi süreci kısa sürede başladı. Önce kemoterapi aldı. Bu dönemde zaman zaman halsizlik, yorgunluk ve güçsüzlük yaşadı. Eskiden kolayca yaptığı bazı işler artık onu daha fazla yoruyordu. Yine de hekimleri uygun sınırlar içinde hareketi tamamen bırakmamasının ve günlük yaşamdan kopmamasının önemli olduğunu anlattı. Kemoterapinin ardından ameliyat oldu. Meme cerrahisiyle birlikte koltuk altı lenf bezleri de çıkartıldı. Ameliyattan sonra sol kolunu eskisi kadar rahat kaldıramadığını fark etti. Saçını taramak, yüksek bir rafa uzanmak, kıyafetini giymek gibi basit görünen hareketler bile zorlaşmıştı. Göğüs ve koltuk altı bölgesinde gerginlik, omzundaysa kısıtlılık hissediyordu. Sonrasında radyoterapi süreci başladı. Tedavinin sonuna yaklaştığını düşündüğü bir dönemde

0: sol kolunda ağırlık ve şişlik hissetmeye başladı. Yüzüğü parmağını sıkıyor, saati bileğinde iz bırakıyordu. Gün içinde kolu daha fazla yoruluyor, akşama doğru şişlik belirginleşiyordu. Meral bu kez yalnızca kanserden değil, kolunu eskisi gibi kullanamamaktan da korkmaya başladı. Kontrolünde bu durumun meme kanseri tedavisi sonrası görülebilen lenfödem açısından değerlendirilmesi gerektiği söylendi. Meral'e lenfödemin yalnızca bir şişlik olmadığı, kol hareketleri, cilt bakımı, enfeksiyondan korunma, güvenli egzersiz ve günlük yaşam alışkanlıklarıyla yakından ilişkili olduğu anlatıldı. Rehabilitasyon sürecinde amaç sadece kolundaki şişliği izlemek değil, omuz hareketini, kas gücünü, duruşunu ve günlük yaşam becerilerini yeniden desteklemekti. Zamanla Meral kolunu güvenli biçimde hareket ettirmeyi, omzunu zorlamadan açmayı, şişkinliğe yol açabilecek durumları tanımayı ve günlük işlerini daha bilinçli yapmayı öğrendi. Tedavi sürecine dönüp baktığında şunu fark etti. Meme kanserinde iyileşme yalnızca kemoterapi, ameliyat ve radyoterapiden ibaret değildi. İyileşmenin bir parçası da kolunu yeniden kullanabilmek, bedenine güvenmek ve hayata yeniden katılabilmekti. Bir Hekimden Dinledim programındasınız sayın dinleyenlerimiz. Gökhan Hocam hep beraber dinledik Meral Hanım'ın hikayesini. Kendisi 49 yaşında, aslında çok bilindik bir hikaye bu. Hepimizin akrabalarında, eşinde, dostunda, ne yazık ki İlke Hanım değil mi? 40-50 yaş aralığında eşimizde, dostumuzda, bir arkadaşımızda çok sık duyuyoruz bu aralar.
1: Doğru.
0: Bu yüzden biz de bu bölümde konuşmak istedik. Özellikle prehabilitasyon ve rehabilitasyon süreçlerini konuşacağız sizinle.
2: Tabii şimdi meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanserlerden biri. Sadece genç yaşta görülmesi önemli değil. Hem genç yaşta görülmesi hem tedavisinin artık erken tanıyla çok başarılı bir şekilde yapılması ve yaşam sürelerinin uzaması açısından da özellikli bir kanser türü. Meme kanserinde özellikle kanserden değil ama başka nedenlerle hastaların hem yaşam süreleri kısalabiliyor hem de hayat kaliteleri düşebiliyor. Bunlardan biri de çok sık karşılaştığımız işte ameliyat olunan tarafta kolda şişmeyle, ağrıyla ortaya çıkan, belirti veren lenfödem. Tabii şimdi lenfödemi konuşmadan önce Meral Hanım'ın meme kanseri tanısını aldıktan sonraki işte kemoterapi, cerrahi, işte radyoterapi süreçlerini inceleyeceğiz ama önce bir kavramı netleştirmek istiyoruz. Şimdi prehabilitasyon, rehabilitasyon kavramlarını kullandık ama önce şunu netleştirelim. Fizyoterapistler bu sürecin hangi basamaklarında görevli?
1: Fizyoterapistler olarak biz aslında kanser hiç başlamadan önce sağlıklı bir bireyken toplumda bir bilinç oluşturup kanserden korunma noktasında göreve başlıyoruz. Daha sonra tanı döneminde bireyin yaşadığı anksiyeteyi, kaygı durumunu azaltmaya çalışıyoruz. Tedavi süreçleri hakkında bilgi veriyoruz. Sonra kanserin saptandığı döneme bağlı olarak tedavi aşamaları değişmekte. Her bir aşamaya özgü olarak o aşamadan hemen önce hastamızı süreç hakkında bilgilendiriyoruz. Süreç boyunca destekliyoruz. Süreç sonrasında da geriye kalan yan etkiler ve istenmeyen durumları en aza indirip az önce vurguladığınız gibi bireyi tekrar günlük hayatına, verimli yaşamına döndürmeye çalışıyoruz.
2: Yani kanser tanısı aldığı zaman henüz bir tedavi başlamadan bu destekleyici fiziksel ve manevi açıdan destekleyici öneriler prehabilitasyon kavramı olarak tanımlanıyor. Tedaviden sonra ortaya çıkan işte lenf ödem gibi veya başka problemlerde uyguladığınız yöntemlere de rehabilitasyon diyoruz. Tabii bu Meral Hanım'ın vakası örneğinde buradaki rehabilitasyonun amacı aslında lenf ödemin daha fazla ilerlemesini, belirti bulgu vermesini ve asıl tabii koldaki fonksiyon kaybına neden olmasını engellemek.
1: Evet.
2: Bu amaçla bir rehabilitasyon programına alınması gerekecek Meral Hanım'ın. Meral Hanım ameliyattan sonra kolunu kaldırmakta, saçını taramakta, günlük işlerini yapmakta zorlandı hikayemizde. Meme kanseri cerrahisi sonrası omuz hareket kısıtlılığı ve koldaki fonksiyon

0: fonksiyon kaybı neden gelişiyor? Yani lenf ödem buna nasıl neden oluyor?
1: İlk başta cerrahi teknik çok önemli. Günümüzde çok ilerlemiş bir teknik kullanılmakta. Cerrahi sırasında o bölgeye bir özel boya dökülüyor ve gerçekten etkilenen kısımlar sadece diseke ediliyor, yani çıkartılıyor. Dolayısıyla olabilen en fazla doku korumasını sağlayarak cerrahi birim hastayı tedavi ediyor. Bu noktada cerrahi bölgenin korunması amacıyla hareketler yavaş yavaş geri döndürülmekte. Özellikle hangi cerrahi türünün yapıldığını bilerek biz işe başlıyoruz. Genellikle ilk bir hafta 90 dereceye yakın, yani kol yere paralel olacak şekilde önden ve yandan hastanın ağrı toleransında hareketlerle başlıyoruz. Ne kadar omuz eklemi hareketsiz kalırsa o kadar yapışma ve hareketliliğini kaybetme eğiliminde olan bir eklemdir. Bunu da bildiğimiz için daha erken dönemden yavaş yavaş hareketlendiriyoruz. Burada çok önemli bir diğer konu, ağrıya bağlı olarak duruşu değişiyor bireylerin. Bu noktada düzgün durmak, her iki tarafa eşit dağılım sağlamak oldukça önemli.
0: Bir ağrıdan kaçınma refleksi oluyor. Daha da artmaması için hareket kısıtlılığına gidiyor hastalar demek
1: Çok doğru.
0: istiyorsunuz.
1: Onu önlemek önemli bu noktada.
0: Bu da eğer tabii ki yeterli rehabilitasyona başlanmazsa, yani uygun egzersizler hastada başlanmazsa omuz kısıtlılığının arttığını söylüyorsunuz. Ama tabii ki burada püf noktası erken hareketlilik kazandırmak, ama herhalde belli bir sınır dahilinde, yani ağır bir şey kaldırmak değil de işte herhalde elini yüzünü yıkamak, saç taramak gibi ve 90 derece dediniz, yani elini yukarı doğru kaldırmamasını öneriyorsunuz anladığımız
1: Şöyle,
0: kadarıyla.
1: dikiş ve direnlerini germeyecek şekilde, ağrısını artırmayacak şekilde, ancak hani ilk bir hafta en azından yavaş yavaş hareketliliğe başlamak, o yapışıklığı baştan önlemek için oldukça önemli. Günlük yaşamında da kolunu olabildiğince kullanmasını istiyoruz, ancak ağır kaldırmadan ve çok tekrarlı küçük hareketler yapmadan kolunu yormadığı sürece aktif kullanması, aktif kas eklem pompası sağlayarak aslında dolaşımı destekliyor, oradaki yapıların kısalmasını engelliyor ve özellikle de kas kuvvet kaybını da azaltmış oluyor.
0: O zaman şunu bir kez daha vurgulayalım. Erken ve güvenli hareket çok önemli. Hem lenf ödemin gelişmesini, ilerlemesini engellemek açısından ve dolayısıyla da omuz, bu vakada Meral Hanım'ın meme kanseri vakasında, kol fonksiyonlarını korumak açısından
1: Evet.
0: önemli olduğunu söylüyorsunuz. Peki Meral'in radyoterapi sonrasındaki bu ağırlığı, şişliği, evet biz artık adını da söyledik, lenf ödem dedik. Peki lenf ödem nedir? Meme kanseri tedavisinde neden ortaya çıkar? Hangi belirtiler hasta için uyarıcı olmalıdır?
1: Vücudumuzda dolaşım sistemin 3 ana bileşeni var. Birisi atar damarlarımız, birisi toplar damarlarımız, diğerisi de lenf damarlarımız. Şimdi bu cerrahi sırasında lenf sisteminin bir kısmı alınmış oluyor. Yani taşıyıcı sistemin bir kısmı eksilmiş oluyor. Dolayısıyla bizim kolun iş yükünü kontrollü bir şekilde idareli kullanmamız gerekmekte. Bu noktada İlk baştan itibaren lenf sistemini destekleyecek ve yükünü azaltacak şekilde önerilerle başlıyoruz.
0: Nedir, nasıl gelişir,
1: Nedir?
0: nasıl ortaya çıkar, hastalar için hangi belirtiler erkenden uyarıcı olabilir? Evet,
1: Evet.
0: ben de lenf ödem gelişebilir diye farkındalık yaratabilir.
1: Lenf ödem cilt altındaki kısımda sıvının birikmesi ve burada proteinler de birikerek sıvıyı cilt altında hapsediyor adeta. Dolayısıyla bizim bu ilerleyici tabloyu baştan önlememiz ve başladıysa da durduracak ve geriletecek şekilde tedavilerimizi uygulamamız gerekmekte. İlk işaret olarak hastalarımız kolunda gergin bir bant gibi hat boyunca bir doluluk hissettiklerini söyleyebiliyorlar. Ya da burada söylediği gibi takılarının sıkması, kıyafetlerinin kolunun dar gelmesi gibi belirtileri bulunmakta. Aslında biz bu prehabilitasyon kısmında cerrahi öncesinde hastamızı bu sürecin yönetimi konusunda bilgilendirebilirsek hiç oluşmadan da
0: Evet.
1: önleme şansımız olmakta. Ancak bazen tümör çok geniş bir alanı kapladıysa, mecburen çok
0: Çok
1: fazla
0: hızlı
1: lenf
0: olabiliyor.
1: nodülü çıkarılırsa sürecin bir parçası olarak gelişebilmekte. Radyoterapiden sonra 3 hastadan birinde gelişmekte. Çok sık bir hale gelmekte. Günümüzde radyoterapi teknikleri

0: de inanılmaz ilerledi. Eklem kapsülünü koruyacak şekilde bir yol izlenmekte.
1: Yine kalp koruyucu da yapılabiliyor. O ben kendi branşım açısından söylemek istedim.
0: Burada hani eğer bir meme koruyucu cerrahi yapılmışsa, üzerine bir de bilinçli böyle koruyucu bir radyoterapi yapılmışsa, hastalarımızda kolunda hiç şişlik oluşmadan direkt meme lenfödemi şeklinde daha lokalize bir ödemle de karşılaşabilmekteyiz. Dolayısıyla bu sürecin doğal gidişatını hastamız bildiği zaman daha kaygıları azalarak ve zamanında uzmanlara başvurarak süreci yönetebilir.
1: Yine erken fark etmenin ve erken başvurunun önemini vurguluyor. Halk arasında özellikle çok böyle bir düşünce var. Kolumu çok kullanırsam şişer. Bu doğru mu?
0: Burada bir denge var. Şimdi bazen hastalarımızda biz her iki kolu karşılaştıracak şekilde çevre ölçümleri yapıyoruz. Ve bazen görüyoruz ki bir kol diğerinden daha büyük. Bu büyük kol, daha şişmiş kol bazen gerçekten cerrahi geçiren taraf olmakta. Ama bazen de sağlam tarafı, hiç müdahale yapılmamış tarafı daha büyük oluyor. O zaman anlıyoruz ki o kolunu hiç kullanmamış, aşırı korumuş. Bu durumda kas eklem pompası çalışmadığı için lenf sistemi de toplar damarlarda yeterince aktive olamıyor. Kaslar zayıflıyor ve geri dönüşsüz süreçlere doğru gidiyor. O noktada bizim düzenli bir egzersiz programı yapmamız gerekmekte. Ancak hastalarımız işte halı çırpma, cam silme, kocaman 9 kiloluk bir torununu mesela kucağına alma gibi günlük aktivitelere yöneldiklerinde bu iş yükünü çok artırdığı için lenfödemi aniden tetikleyebilir, hatta çok hızlı ilerletebilir. Burada o dengeyi korumak çok önemli.
1: Yani ani ve zorlayıcı hareketlerden kaçınmak gerekiyor. Ama hiç kullanmamak da zararlı. O bir denge halinde olması gerekiyor ve tabii kişiye özgü bir plan. Zaten size başvurduktan sonra genel bir reçete değil de kişiye özgü bir reçete veriyorsunuz.
0: Bu
1: Burada
0: noktada bir
1: buyurun.
0: Şey ekleyebilir miyim? Özellikle günümüzde biliyorsunuz sosyal medya platformlarında çok fazla bilgi var. Hastalarımız da uzmanlara ulaşamayınca hemen o bölgelere yöneliyorlar. Ancak burada bilgilerin doğruluğunu teyit etmek önemli. Bir de orada geçen bilgiler acaba o kişi için de uygun mu?
1: Evet.
0: Aynı cerrahi tekniği geçirmemiş olabilir. Benzer bir radyoterapi uygulanmamış olabilir. Dolayısıyla tamamen bireye özgü olması çok önemli.
1: Evet hocam çok haklısınız bu konuda. Zaten sosyal medyadaki bu doğru ve yanlış bilgilerin bu bulamacına infodemi diyoruz. Ve bizim aslında bu programı yapma nedenimiz, sizleri davet etme nedenimiz de bu. Doğruyu yanlıştan ayırt edebilmek ve bir özellikle bazı konularda halkımıza bir farkındalık yaratma peşindeyiz.
0: Teşekkür ediyorum.
2: Sayın Keser, programımızın başında Meral'in hikayesini dinlemiştik hep beraber. Bu hikayede rehabilitasyon yalnızca tedavi bittikten sonra değil, tanıdan itibaren gündeme geliyordu. Doğru bir yaklaşım mıdır merak ediyoruz. Meme kanseri hastasında rehabilitasyon ne zaman başlamalıdır ve hangi hedeflerle ilerlemelidir?
0: Öncelikle tanı döneminde başlaması mümkünse hastamızı ilk tanımamız açısından önemli. Olayı nasıl karşıladığı, ne kadar bilinçli olduğu ve ne kadar onunla birlikte yönetebileceğimizi anlayabiliyoruz. Cerrahiden önce bir değerlendirme yapabilirsek zaten hali hazırda bir duruş bozukluğu var mı, eklem kısalığı var mı, eklem yapılarında bir kısalık var mı, bunları önceden tespit edebiliriz. Yine cerrahiye hazırlayabiliriz. Cerrahi sonrasında vücut imajı tamamen değişecek. Orada koruması gereken yapılar hakkında bilgi verebiliriz. Nasıl oturacak, nasıl kalkacak, kolunu nasıl kullanacak hepsini öğretebiliriz. Cerrahiden çıkar çıkmaz hekimlerin izin verdiği ilk fırsatta hastamızı mobilize ediyoruz. Yani yürütüyoruz. Yavaş yavaş hareketlendirmeye başlıyoruz. Böylece uzun süre yatakta kalmanın getirdiği ikincil bir takım problemleri azaltmış ve önlemiş oluyoruz. Ne kadar düzgün duruşu baştan yerleştirirsek sonradan kırmakla vakit kaybetmemiş olacağız. Cerrahi sonrası dikiş ve direnler alındıktan sonra ve biz aralıklı olarak eklem hareket açıklığı, kas kuvveti, fonksiyonel durum, günlük hayatında ona zorluk yaratan tüm durumları ve lenfödemi izliyoruz. Ve yine böyle kemoterapi, radyoterapi, hormon tedavisi ya da immünoterapi ya da akıllı ilaç gibi her ne tip bir medikal tedavi tedavi uygulanacaksa öncesinde hastamıza olası yan etkileri, onlarla nasıl başa çıkılacağını, hangi aşamada bize başvurması gerektiğini hep belirtiyoruz. Dolayısıyla o yolculuk boyunca biz aslında hep bir aradayız. Hem hastayı hem yakınlarını rahatlatacak önerilerle onları desteklemeye çalışıyoruz.
2: Çok teşekkür ediyoruz Sayın Keser. Hep rehabilitasyonu duyuyorduk ama ben de aynı şekilde prehabilitasyondan yeni haberimiz oldu. Bu tür yayınlarla halkımıza ulaşıyoruz. Eminim birçok kişi de duymamıştır. Sayenizde bir farkındalık oluşturduk.
0: Teşekkür ederim.
2: Peki, biraz prehabilitasyonla ilgili konuşalım o zaman Sayın Keser. Meme kanseri tedavisi öncesinde yapılan prehabilitasyon hastaya ne kazandırır? Ameliyat öncesi omuz hareket açıklığı, solunum, kondisyon, hasta eğitimi ve lenföden farkındalığı neden önemlidir?
1: Burada tabii aslında şunu ekleyelim. Yani sadece lenf ödem değil prehabilitasyonun amacı. Aynı zamanda bir akciğer, kalp fonksiyonlarını da hem cerrahiye, hem kemoterapiye, hem radyoterapiye ve bunların oluşabilecek komplikasyonlarına hazırlamak. Yani sadece lenf ödem değil rehabilitasyonun amacı. Özellikle solunum ve akciğer ve işte kalp fonksiyonları açısından neler önerebiliyoruz, ne öneriyoruz hastalara?
0: Şimdi cerrahi öncesinde, cerrahi sonrasında ağrıyla beraber öğrenmek daha zor olacağı için öncesinde biz nasıl solunum egzersizleri yaptıracağız, hangi bölgeye nasıl nefes alacak, yine anestezinin etkisiyle solunum nasıl etkilenecek, bunlardan hastamızı haberdar ediyoruz. Öksürme sırasında dikiş ve diren bölgelerini desteklemesi, kontrollü öksürme, yine düzgün dik duruş, akciğer havalanması açısından da oldukça kıymetli. Bizim az önce söylediğimiz yürütme, bir an önce hareketlendirme, yatakta kalma süresini azaltma aslında hep kalp akciğer sistemini destekleyici uygulamalar. Özellikle bu dönemi atlattıktan sonra bizim kanserle yaşama dönemi diye adlandırdığımız aşamada biraz daha kondisyonunu artırmaya dönük egzersizlerle desteklemekteyiz. Ancak kemoterapi döneminde ilaçların kardiyotoksik ve pulmoner sisteme olan etkileri dolayısıyla
1: yani kalp üzerine ve akciğer sistemine olan yan etkiler,
0: demek istiyoruz. O bölgelerde fonksiyon kayıplarını azaltmak için kemoterapi döneminde özellikle düzenli bir egzersiz alışkanlığı edindiriyoruz. Dinlenerek geçmeyeceğini, çünkü ilaçlar çok yorgunluk yapıyor, hastalarımız dinlenmek istiyorlar ama dinlendikçe o madde daha çok birikip aslında hasarı artırmış oluyor. Ne kadar gayret edip hareketli olursa da iyileşme o kadar desteklenmekte. Radyoterapi döneminde ışınlar bazen yine de akciğer sistemini etkileyebilmekte. O noktada solunum egzersizleriyle akciğer havalanmasını devam ettirmeye çalışıyoruz. Bizim en çok istediğimiz hastamızın süreç boyunca fiziksel aktivite düzeyini korumak, aktif olmasını sağlamak ve günlük yaşamına olabildiğince maksimum katılımını gerçekleştirmek.
1: Tabii Meral örneğinde biraz genç bir hasta ama tabii bu aynı zamanda ileri yaş bir meme kanseri de olabilir. Dolayısıyla kas fonksiyonlarını korumak, kas kitlesini korumak çok önemli. Çünkü bu hastalar kullandıkları ilaçlardan, özellikle hormon tedavisi gibi ilaçlardan kemik erimesi de yaşayabilir. Ve eğer kas fonksiyonları yeterli değilse, kuvvetli değilse düşmelere, kırıklara neden olabilir. Belki meme kanserinden hastaların yaşam süresi kısalmıyor ama düşmeler ve düşmelere bağlı işte kırıklar, belki kanamalar nedeniyle hastaları kaybedebiliyoruz. Onun için dediğiniz gibi kas kitlesini korumak, kas fonksiyonlarını korumak en az akciğer, kalp fonksiyonlarını korumak kadar önemli. Yine kardiyoloji açısından düşündüğümüzde vurguladığınız gibi kemoterapi başta olmak üzere radyoterapinin ve hatta cerrahi sonrası bazı sitokin dediğimiz maddelerin kanda hızlıca artmasına bağlı olarak kalp üzerine olumsuz etkiler, kalp yetmezliğine, kalp ritim bozukluğuna veya hipertansiyon, kan basıncı yüksekliğine neden olabilecek yan etkiler görüyoruz. Bunları azaltmak için de prehabilitasyon ve rehabilitasyon çok önemli. Yani iyi çalışmayan bir organa daha kolay zarar verebiliyor bu tedaviler ama iyi çalışan bir organ kendini daha iyi koruyabiliyor. Bu açıdan söyledikleriniz çok değerli. Bir de tabii şöyle bir durumla çok sık karşılaşıyoruz. Kemoterapi kullanan hastalar haklı olarak tabii ki yorgunluk, kuvvetsizlik, ellerde ayaklarda uyuşma, bizim nöropati dediğimiz veya işte dermanı kalmama işte fiziksel kapasitesinin azalması gibi durumlar görebiliyoruz. Peki bu durumlarda hangi hastalar istirahat etmeli, hangi hastalar fiziksel aktiviteyi azaltmalı, arttırmalı? Böyle bir genel kuralımız var mı, yoksa gene kişiye

0: kişiye özel önerilerde mi bulunuyoruz?
1: Burada zaten hastalarımızı hekimlerimiz çok detaylı takip etmekteler. Düzenli kardiyolojik muayeneleri yapılıyor. O noktada tehlikeli bir durum olduğunda bizi zaten haberdar ediyorlar. Ancak genel gidişat açısından sorarsanız bizim hareketli olmamız aslında bu süreci en çok destekleyen. Yani bir ilaç kadar egzersiz de etkili. Dolayısıyla ne kadar hareketli olursa bu komplikasyonların hem gelişmesini önlemek, geliştiyse de geriletip tekrar sağlıklı sürece başlatmak açısından önemli. Biz bu noktada aerobik egzersiz dediğimiz haftada 3 ila 5 gün yaklaşık
0: Yani
1: 30
0: yürüme,
1: dakikalık
0: tempolu yürüyüş, koşma, yüzme, kürek çekme gibi nabzı arttıran egzersizlerden bahsediyorsunuz. Evet.
1: Onları önerebiliyoruz.
0: Ve haftada 2 günde direnç egzersizi, yani kas kitlesini arttırıcı ağırlık kaldırma gibi egzersizler
1: ancak
0: öneriyorsunuz.
1: Orada riskli bölgeleri, lenf çıkartılan
0: korumak
1: bölgeleri
0: gerekir.
1: Fazla yük binmeyecek şekilde yaptırıyoruz. Bir de sizin değindiğiniz kemik erimesi için kemiğe aralıklı yük bindiren,
0: Tabii.
1: merdiven inip çıkma, oturup kalkma, olduğu yerde sayma gibi egzersizleri önerebiliriz. Yine
0: Yani kemik erimesini azaltmak için kemiği biraz zorlamamız gerekiyor ama çok zorlayıp da kırmamak da gerekir kemiği. O
1: aralıklı
0: denge çok önemli ve kademeli bir artışı vurguluyorsunuz. Evet hocam, buyurun.
1: Aralıklı bir yük binmesi istenen. Onun dışında bahsettiğiniz ellerde, ayaklarda uzun eldiven veya uzun çorap ya da kısa eldiven çorap tarzı duyu kayıpları veya kuvvet kayıpları, işte iğneler batıyor gibi hissetme, dolaşım bozuklukları görülebilir. Bu gibi durumlarda da yine özel masaj teknikleri, bazen ortez dediğimiz cihaz uygulamaları, elektroterapi yöntemleri ve masaj teknikleri yanında egzersizlerle destekliyoruz. Yalnız burada elektroterapi uygulanacaksa kanserle ilişkili riskleri dikkate alarak yine ekiple birlikte o uygulamalar seçilmeli.
0: Yine lenf ödeme dönelim. Yani bu vaka örneğinde, Meral Hanım'ın örneğinde koldaki şişliğe. Buradaki fizyoterapi yaklaşımları nedir? Sadece bir kompresyon mu, masaj mı, cilt bakımı mı? Biliyoruz ki bu kolda da özellikle enfeksiyon da bir problem oluşturuyor. Nasıl bir yaklaşım? Kısaca anlatabilir misiniz?
1: En önemlisi hasta eğitimi. Yani cilt bütünlüğünü korumak, cildine zarar verecek herhangi bir sıcak, soğuk, travmatik durumdan koruması ile başlıyoruz. Bunun dışında kompleks boşaltıcı fizyoterapi dediğimiz bir tekniği uyguluyoruz. Manuel lenf drenajı, cilt bakımı, kompresyon tedavileri ve egzersizden oluşan bir konsept. Burada manuel lenf drenajı etkilenen lenf yollarını bypass edecek şekilde sağlıklı lenf yollarına lenfatik sıvıyı aktarmak üzere çalışan bir teknik.
0: Bu düşündüğümüz gibi elle yukarıya doğru masaj yapma şeklinde mi?
1: Burada lenf haritasını izleyerek yavaş hızda.
0: Siz programlıyorsunuz,
1: evet.
0: Siz tarif ediyorsunuz yani, evet.
1: Yavaş hızda ve yavaş bir basınçta yapılmakta. Yani bildiğimiz klasik ovuşturma tekniği gibi değil,
0: değil.
1: Özel bir tekniği var. Bir de etkilenen lenfleri bilerek yapmak önemli. Çünkü yanlış bir bölgeye sıvıyı biriktirmek istemeyiz. Mutlaka
0: yani evde, pardon sözünüzü kestim. Yani evde, evet, böyle bir şey duyduk. Kendi kendimize şöyle yukarıya doğru ovalayalım demeyeceğiz. Sizden ameliyatın şekline göre planladığınız bir yöntemle bunu yapmamız gerekecek. Peki kendileri mi yapacaklar, yoksa siz fizyoterapi seanslarında mı yapacaksınız? Ne kadarlık bir sürede olacak bu?
1: Bu kompleks boşaltıcı fizyoterapi iki fazdan oluşmakta. Birinci faz aktif olarak fizyoterapiste birlikte yürütülüyor. Manuel lenf drenajını ve cilt bakımını fizyoterapist yapıyor. Hemen peşinden kompresyon bandajı uygulanıyor. Burada çok katmanlı, kısa çekişli bir bandajlama ödemden etkilenen bütün dokuları içerecek şekilde yapılmakta. Kompresyon bandajı üzerindeyken hastamıza bir takım egzersizler öğretiyoruz ki bandaj çalışsın, o bölgeyi rahatlatsın. Bu yaklaşık bir ay kadar süren, her gün tekrar eden, 24 saat boyunca kompresyon bandajının hastamızın üzerinde kaldığı bir uygulama. İstediğimiz hacme ekstrem kolu ulaştıktan sonra bu defa faz 2'ye geçiyoruz. Bu masajı hasta evde kendisi yapıyor. Veya bir yakını da yardımcı olabilir. Bazen hastalarımız yaşlı oluyor veya iki taraf kolu da ameliyatlı olabiliyor. O durumda yardım gerekmekte. Cilt bakımını yine aynı şekilde sürdürüyoruz. Kompresyon artık özel kompresyon giysileriyle sağlanıyor. Genellikle hastamızın ölçülerine özel olarak üretilen kompresyon çorapları ya da böyle velcrolu kişinin vücuduna uyumlu hale getirilebilen bası giysileri veriyoruz. Yine bu giysiler eşliğinde hastalarımızın düzenli egzersiz yapmaları ve yaşam tarzı değişikliklerine mutlaka uymaları gerekmekte.
0: Peki hocam, şimdi cilt bakımı dediniz, burada şunu sormak istiyorum. Cilt bakımı ve bu, çünkü enfeksiyon riski yüksek de olduğu için cilt bütünlüğü de çok önemli. Bu masajı yaparken herhangi bir krem, yağ, bir şey kullanmak gerekiyor mu?
1: Kesinlikle kullanılmıyor. Çünkü lenf sistemi cildin hemen altında akmakta. Cilde nazik çekişler yapılarak yapılan bir masaj. Böyle bir ürün kullandığınızda eliniz kayıp gidiyor.
0: Ve o zaman bunu çok vurgulamak gerekiyor. Çünkü piyasada işte iyi gelir diye satılan birçok içeriğini tam olarak bilemediğimiz kremler var, merhemler var. Herhangi bir şeye ihtiyaç yok. Bu elle nazikçe yapılan bir masaj dediniz.
1: Evet. Özellikle kemoterapi almış hastalarımızda herhangi bir kozmetik krem uygulaması çoğu zaman kötü sonuçlar verebiliyor. Mutlaka hekime danışarak. Çünkü burada bir alerjik reaksiyon olabilir. Cilt zaten çok hassas.
0: Evet.
1: Bu tarz alevlenmelerde lenfödemi hep olumsuz yönde etkilemekte.
2: Gökhan Hocam, süremizin sonuna yaklaşıyoruz. Konuğumuzun son mesajını soralım mı? Ne dersiniz?
0: Evet, buyurun.
1: Lenfödem önlenebilir ve eğer geliştiyse de kontrol edilebilir, geriye döndürülebilir bir problemdir. Çoğu zaman hastalarımız kanserden kurtulmakta, ancak lenfödem onlara hep hatırlatıcı bir işaret olarak hayatlarında devam etmekte. Bu süreçte mutlaka uzman bir fizyoterapiste başvurarak ve kendileri bunun önlenebilir, kontrol edilebilir bir durum olduğunu bilerek yaklaşırlarsa bu süreci güzelce yönetebiliriz.
2: Eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam?
0: Hocama çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir program oldu. Bence önemli bir farkındalık yarattığımıza inanıyorum. Umarım sesimizi herkese duyurabiliriz. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için.
1: Ben de davetiniz için teşekkür ediyorum.
2: Sayın dinleyenlerimiz, her kanser türünde olduğu gibi meme kanseri için de erken teşhis çok önemli. Kontrollerinizi lütfen ihmal etmeyin. Çünkü hayatımız biricik, tek, çok değerli. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor İlke Keser'e ben de çok çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığı için. Her hafta olduğu gibi programı sizler için hazırlayan Profesör Doktor Mustafa Gökhan Vural'a da çok teşekkür ediyoruz. Bir başka bölümde tekrar birlikte olabilmeyi diliyoruz. Hoşça kalın. Bir hekimden dinledim.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Turkuaz.
2: İlk olarak 10. yüzyılda Selçuklu sultanları tarafından yaptırılan kervansaraylar, ticaret yolları üzerindeki yolcuları ağırlayan dost mekanlardı. Kervansaraylar, yolcuların mola verdiği, ihtiyaçlarını karşıladığı, bir süreliğine dinlenip barındığı yapılardı. Büyük ticaret yolları üzerinde kurulmuş olan Selçuklu kervansaraylarının aralarındaki uzaklıklar, deve yürüyüşüyle günde 9 saat yani 40 kilometre esas tutularak saptanmıştı. Kervansarayların çevrelerinde yüksek duvarlar bulunur, barış zamanlarında pazar yeri işlevi de gören kervansaraylar, savaş zamanlarında kale gibi kullanılırdı. Bir kervansaray, tanrı misafiri olan yolcuların ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak üzere düzenlenirdi. Neler olmazdı ki kervansarayda? Semerci, urgancı, nalbant, demirci atölyeleri, mutfak, hamam, revir, mescit, kahvehane, yatakhane, binek ve yük hayvanları için ahırlar. Daha çarpıcı olanı, buralarda verilen hizmetlere karşılık yolculardan para alınmaz.

Dili ve dini ne olursa olsun, burada konaklayan her yolcuya 3 güne kadar ücretsiz yemek ve yatak sağlanırdı. Bir kapısından yorgun giren yolcu, diğer kapısından dinlenmiş ve ağzı dualı ayrılsın için masraflar kervansarayı yaptıran devletlunun tayin ettiği vakfiyeler tarafından karşılanırdı. Bir kervansaray, her isteyenin kullandığı, her türden insanın girip çıktığı, insanın insana kardeş olduğunun hatırlandığı ender mekanlardan biriydi.

0: Turkuaz.
1: Şimdi müzik zamanı.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Melodili Dakikalar programı başlıyor.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Melodili Dakikalar programını dinlediniz.
1: Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Sevgili dinleyenlerimiz, Pakistan'dan Dünya Dinleyiciler Birliği'nden gelen mektupla mutluluğumuz kat be kat arttı. Bakın ne kadar güzel yorumlamış TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu, Urduca yayınları ve internet sayfalarıyla dünyanın her yerine ulaşıyor. Programların tarafsızca hazırlanıyor olması bize güven veriyor. Güncel haberleri de büyük bir hızla insanlara ulaştıran TSR, her sosyal gruptan ve her yaştan dinleyiciye hitap ediyor. Hepinizin ilgisini çekiyor. Kaliteli programlar yayınları daha cazip hale getiriyor. Habercilik anlayışı TSR'yi dünyanın en güvenilir yayın kuruluşlarından biri yapıyor. Haberlerin yanında kültür, sanat ve müzik programları da Türkiye'nin tüm dünyada tanınmasını sağlıyor, demiş Dünya Dinleyiciler Birliği'nden Pakistan'dan gelen mektup. Ve Küba'dan Mary Donat Moreno'dan gelen bir mektup var. Türkiye'nin Sesi Radyosu çalışanlarına saygılarımla. Size uzun zamandır yazmadım ama en çok sevdiğim kısa dalga istasyonlarından birisiniz. Çünkü bize sunduğunuz programlar ilginç ve çok çeşitli. Bunlar benim

için çok özel ve bu istasyon gerçekten profesyonel. Bugün 13 Şubat Dünya Radyo Günü ve sizleri tebrik etmek istiyorum. Radyonun yeri asla doldurulamaz. Radyo en ulaşılmaz yerlere ulaşabiliyor. Ne televizyon, ne bilgisayar, ne de internet radyonun yerini alamaz. İyi bir radyo yayını yaptığınız ve bana bunları dinleme fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum, diyor Mary Donat Moreno. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz, ben Ceyhan Buran. İstanbul'un fethinin 573. yılı özel etkinliklerle kutlandı. İstanbul'un meydanlarında gösteriler, tarihi yarımadada ise fetih yürüyüşü vardı. Tarihi değiştiren büyük fethin yıl dönümü büyük bir coşkuya sahne oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un fethini halen içlerine sindiremeyen hazımsızların olduğunu söyledi. Erdoğan, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü için Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda konuştu. Allah'ın izniyle bu zihniyetin temsilcilerine dün fırsat vermedik, bugün ve yarın da fırsat vermeyeceğiz dedi. İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı himayesinde hazırlanan Zihnin Fethi Dijital Deneyim Alanı Sultanahmet Meydanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Özel etkinlik çadırında kurulan alan, fethi yalnızca askeri bir zafer olarak değil, bilimsel ve kültürel bir dönüşüm süreci olarak ele alıyor. Fatih Sultan Mehmet'in temellerini attığı mirasla günümüz vizyonu arasındaki bağ, video mapping gösterileriyle aktarılıyor. Ukrayna'nın Odessa limanından Türkiye'ye yük taşıyan Türk sahipli Vanuatu bayraklı bir gemi dün gece İHA saldırısına uğradı. Dışişleri Bakanlığı olayda iki Türk vatandaşının hafif yaralandığını açıkladı. Açıklamada gemide görev yapan vatandaşlarımızın durumları Odessa Başkonsolosluğumuzca yakından takip edilmektedir denildi. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel yarın iki farklı adreste partililerle bayramlaşacak. Kılıçdaroğlu genel merkezde, Özgür Özel ise Güven Park'ta CHP Ankara İl Başkanlığı'nda olacak. Yaklaşık 3 yıl sonra ilk kez genel merkeze gidecek olan Kılıçdaroğlu'nun yeni yol haritasını açıklaması bekleniyor. Dışişleri Bakanlığı 33 yıl önce Almanya'nın Solingen kentinde ırkçılar tarafından kundaklanan evde hayatını kaybeden Türkler için anma mesajı yayımladı. Mesajda ırkçı saldırıda hayatını kaybeden 5 vatandaşımızı saygı ve rahmetle anıyoruz ifadesi yer aldı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de anma mesajları paylaştı. Hatay, Osmaniye, Ordu, Giresun ve Tunceli'de sağanak etkili oldu. Dereler taştı, cadde ve sokaklar su altında kaldı. Bazı yollar ulaşıma kapanırken toprak kaymaları da meydana geldi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan İstanbul'da partililerle bayramlaştı. Merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın kabri başında düzenlenen programda Fatih Erbakan, "İslamsız saadet olmaz ve cihatsız İslam olmaz" gerçeğini Necmettin Erbakan bizlere öğretti dedi. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında kapalı kapılar ardında yürütülen müzakerelerde kritik bir eşiğe gelindi. ABD basını müzakerecilerin ateşkesi uzatacak ve İran'ın nükleer programına ilişkin görüşmeleri başlatacak 60 günlük bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmaya vardığını öne sürdü. Ancak İran basını iddiaların doğru olmadığını yazdı. İran Meclis Başkanı Kalibaf da müzakerelerin güvensiz bir ortamda yürütüldüğüne dikkati çekti. Her an çatışma ortamına geri dönülebileceği mesajı verdi. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'de sivilleri hedef almaya devam ediyor. Bayram günlerinde düzenlenen saldırılarda can kaybı artarken katil Netanyahu işgal alanını genişletecek yeni planları devreye soktu. Birleşmiş Milletler'de Filistinlilere yönelik şiddet ve kötü muamele

0: nedeniyle İsrail'i kara listeye aldı. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yeni bir boyut kazanıyor. Rusya'dan Ukrayna'ya fırlatılan insansız hava aracı Romanya'daki bir apartmana isabet etti. Romanya, NATO'dan destek istedi. NATO, ittifakın her karış toprağını savunmaya hazırız mesajı verdi.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, kıyı Ege, Antalya ve Van çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarıyla Adana'nın doğusu, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri, Hatay'ın kıyı kesimleri, Niğde, Nevşehir, Yozgat, Tokat ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların kuzey ve doğu kesimlerde 5 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Haberleri sunduk.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
3: Şimdi müzik zamanı.
4: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Her Telden programını dinliyorsunuz.

0: Türkiye'nin Ses Radyosu'nda Her Telden programını dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda canlı yayın akşamın adresinden herkese merhaba sevgili dostlar. Bugün 29 Mayıs 2026 ve günlerden Cuma, bayramın 3. günü akşamında, haftanın son canlı yayınında birlikteyiz. Bayramla şadlandığımız dostlarımız varsa bayramınız kutlu olsun efendim, bir kez daha nice bayramlara birlikte inşallah. Efendim, mübarek bayram günlerini yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Dışarısı ne kadar kalabalık olursa olsun içimizde o en duru, o en derin duygunun yankılandığı o büyülü saatteyiz yine. Çayınız demlendiyse, radyonuzun ışığı odanızı ısıtmaya başladıysa hoş geldiniz efendim. Burası Ankara, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve saatlerimiz 22'yi gösterirken duyguların sesle buluştuğu programda akşamın adresindesiniz. Yayın kumanda masasında Melih Temiz Ezer ve mikrofonda ben Burak Bekcan. Saat 23'e kadar buralardayız dostlar.

Sertab Erener'le başladık sevgili dostlar bu akşamki. İlk müziğimizi dinledik ve sizlerden gelen pek çok güzel mesaj var. Facebook sayfamıza yazabilirsiniz efendim. Yayın hatırlatırken de yazmıştım dostlar. Bu bayram böyle içimizi burkan bir konuyla bu akşamki akşamın adresini sürdüreceğiz. Bu akşam frekansımızı, kapılarımızı öyle bir soruyla, öyle büyük bir hasretle açıyoruz ki dostlar. Bayramlar gelir geçer, sofralar kurulur, sinirlere boşalır. Ama bazı özlemler vardır ki mesafeleri, sınırları ve yılları eskitir. Her bayramda içimizi biraz daha titretir. İşte bu yüzden dünyanın neresinde olursanız olun, bu gece radyolarımızın başında kalbimizdeki o en büyük özlemi konuşalım. O ismi duyalım istiyorum. Eğer şu an tek bir kişiyi yanınıza çağırabilme imkanınız olsaydı bu bayram kimi çağırmak isterdiniz diye sordum efendim. Bu bayram gidip elini öpemediğiniz, kokusuna hasret kaldığınız, uzakta yaşayan o canınızdan aziz aileniz mi, yoksa hatıraları her zaman baki kalan ama yoklukları her bayram sabahında hissedilen, ebediyete uğurladığımız o aziz büyüklerimizi mi çağırmak isterdiniz? Ya da çocukluğunuzu, o hesapsız gençliğinizi paylaştığınız o eski, o vefalı dostlukları mı? Gelin efendim, bayramın bu cumasında, bu güzel gecede dünyanın neresinde olursanız olun kalbinizdeki o ismi, o hikayeyi bizimle paylaşın dostlar. Bekliyorum efendim mesajlarınızı dedim ve şimdi şöyle Facebook sayfamızı güncelledim. Dostlardan pek çok mesaj, istek gelmiş. Hemen okumaya başlayayım hızlıca. İlkay Karabiber yazmış. Selamlar Burak Bey, hayırlı akşamlar efendim. Geldik haftanın son canlı programına. 2 gün canlı yayına ara vereceğiz yine. Sağlık olsun. Biz buralarda olacağız. Teknik masaya ve dostlara mutlu bir akşam diliyorum. Selamlar demiş. Aleyküm selam. Aldık selamınızı efendim. Hem Melih Demirözler hem ben. Kapıldım gidiyorum bahtımın rüzgarına. Dinleyeceğiz efendim onu, hiç merak etmeyin. İlyas Aydın kamu spotlarını paylaşmış her zamanki gibi. Tokat'tan değerli radyo dostumuz. Sıradaki müziği de İhsan Özdoğan, İlkay Karabiber, Mithat Kaykı, Sedat Uzun, İsmet Köklü, Mustafa Kınah, Durak Çağatay, Veysel Şahin, Ahmet Can'a armağan ediyor. Şöyle bir bakalım başka bir mesaj. Selamlar sevgiler, güzel bir eser lütfen diyor Kopenhag'dan Hatice Öney. Tabii ki sizin için de güzel bir eser dinleteceğim. Benim listemde bir Ahmet Özhan şarkısı vardı. Olmazsa onu size armağan ederim. Mersin Silifke'den Veysel Şahin, Mehtap ve Fikret Kar, İsmet Köklü, İlyas Aydın, Erol ve Gürcan Üspal, Türkan Tanrıverler için Mahmut Tuncer'den bir türkü demiş. Alacağız sıraya, hiç merak etmeyin efendim. İlyas Aydın, evet, dostlarına armağan etmişti. Sıradaki müziği İhsan Özdağ, İlkay Karabiber, Mithat Kaykı, Sedat Uzun, İsmet Köklü, Mustafa Kına, Durak Çağatay, Veysel Şahin ve Ahmet Can demiştik. İsmet Köklü, Konya Selçuklu, Sille'den selam ve sevgiler gönderiyor. Sıradaki türküyü TRT Türkü dinleyen bütün dostlarıma armağan ediyorum demiş. Sedef Hanım, akşamın konusuna duygularını paylaşmış. Onu birazdan okuyacağım efendim. Leyla Çabuk, Ordu'dan selamlar göndermiş. Türkü isteği var. Sema Alan Köse, Gaziantep'ten iyi akşamlar. İyi yayınlar Burak Bey. Eşim Mustafa Köse, kız kardeşim Seher Hüsbal, biricik damadımız Gürcan Hüsbal, kızım Tuğba Ateş ve eşi İzzet Ateş, yeğenim Ezgi Hüsbal, annem Mine Alan için Selda Bağcan'dan Sürgün şarkısını çalarsam memnun olurum diyor. Selda Bağcan'dan başka bir türkü buldum efendim. Sürgün'ü bulamadım ne yazık ki. Ama dinleteceğim size, armağan edeceğim. Sevgili Fatih Dirsi de yine konumuza güzel bir paylaşımda bulunmuş. Hüzünlü bir paylaşımda bulunmuş. Gaziantep'ten iyi akşamlar diyor Gürcan Üsbal. İyi yayınlar diliyorum Burak Bey. Malum kadroyu bu akşam baldızım Sema ayağa alışsın diye ona bıraktım. Ben de Silifke'de bulunan Veysel Şahin ve bizim tüm kadro ile dinleyen tüm dostlara Edip Akbayram'dan Hava Nasıl Oralarda çalarsanız memnun olurum. Teşekkürler demiş. Ahmet Can Ankara'dan

çocukla hep birlikte bir şarkı çalarsanız mutlu oluruz demişler. Selam ve sevgiler gönderiyorlar Zehra ve Yakup Kayhan çifti. Bordo mavi kalplerle, çiçeklerle. Eksik olmayın efendim. Eksik olmayın. Canlı canlı Möhlin ne kadar güzel görünüyor efendim. Harika görünüyor. Ayın fotoğrafı. Evet dostlar. Şöyle bir bakalım. İlk defa sayfamıza yazan kim vardı? Sema Alan Köse. Gaziantep'ten seslenmişti bize. Selda Bağcan'dan bir türkü istemişti ama Selda Bağcan'ı şu anda göremiyorum. O zaman en başa dönelim isteklere. Henüz hazır değil demek ki Selda Bağcan sisteme henüz yüklenmemiş. Birazdan yüklenecek. Kapıldım gidiyorum bahtımın rüzgarına. Ey ufuklar diyorum yolculuk var yarına istemişti. İlkay Karabiber. Konya Akören Avdan Köyü'nden. Evet Konya Akşehirli sanatçı Melihat Gülses'ten dinletelim o zaman bu güzel şarkıyı.

Konya Kören Avdan Köyü'nden İlkay Karabiber için de efendim bu güzel Melihat Gülses şarkısını dinledik. Evet dostlardan bir istek vardı az önce anons etmiştim Gaziantep'ten Sema Alan Köse'nin isteğini şimdi tam olarak değilse de Selda Bağcan'dan bir türkü dinleteyim buyurunuz.

Gaziantep'ten Sema Alan Köse'nin isteğiydi efendim. Selda Bağcan'dan dinledik bu güzel Orta Anadolu türküsünü. Ve efendim yine isteklerle yolumuza devam edelim. Hatice Öney Kopenhag'dan sesleniyordu. Selamlar sevgiler, güzel bir eser lütfen demişti. Bu ulu gözlerle şanlı yıldızlı bayraklarımızla. Buyurun efendim, Ahmet Özhan sizin için mikrofonda.

Kopenhag'dan Hatice Öne için dinlettim efendim. Bu güzel şarkıyı Ahmet Özhan yorumuyla dinledik. Dostlardan gelen güzel mesajlar var demiştim. Hüzünlü mesajlar var demiştim. Sedef Hanım, efendim akşamın adresinde bu akşam kalbimizdeki o büyük özlemleri konuşurken sorduğumuz o soruya öyle bir cevap verdi ki değerli dostumuz şöyle diyor: Burak Bey, tek kişi deyince durdum ve düşündüm elbette BTT uğurladığım yokluğu canımı gerçekten çok acıtan birden fazla sevdiğim var bu hayatta ama eğer tek bir hak verilecekse bana bu bayram illaki babamı çağırmak isterdim diyor. Ve arkasından hayatın tam da merkezine hepimizin kulağına küpe olacak bir gerçeği fısıldıyor. Eski dostlukların hasreti elbette çok büyük ama yaşadığımız her anın bir gün gelecek eskilerde kalacağını bildiğimden artık anın tadını çıkarmaya, o anılarda güzel izler bırakmaya çalışıyorum. Demem o ki Burak Bey, gün gelecek hepimiz birer fotoğraf olacaksak eğer daim olsun o fotoğraflara bakarken ağladığımız o güzel gülüşlerimiz. Ah, Sedef Hanım, ne kadar güzel, pürüzsüz bir yürek dokunuşu bu. Gün gelecek hepimiz sararmış bir albüm yaprağında siyah beyaz ya da renkli birer fotoğraf karesi olacağız. Önemli olan ardımızda bıraktığımız o gülüşlerin sıcaklığı. Başta o canınızdan aziz babanız olmak üzere. Ebediyete uğradığınız tüm sevdiklerinizin mekanları cennet olsun efendim. O güzel babanızın anısına, o fotoğraflardaki o daim olan asil gülüşlerinize Ankara'dan kucak dolusu selamlar efendim. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sedef Hanım, Oğuz Aksaç'tan istemişti ama ne yazık ki Oğuz Aksaç'tan dinletemiyorum. Bir başka sanatçıdan Tayfur Köse'den buldum. Umarım güzel yorumlamıştır Tayfur Köse'de. Dinleyelim efendim isteğinizi.

Efendim birden kesildi. Selamlar olsun bir kez daha Sedef Hanım'a, kusura bakmayın. Ne yazık ki bandımızda böyle bir problem varmış. İçime doğmuştu sanki, hiç de içime sinmemişti. Ozak Saç'tan değil de bir başka sanatçıdan dinletmek ama elimizdeki imkanlar bugün terslik üstüne terslik geldi. Selamlar olsun bir kez daha efendim. Sağ olun, sağ olun dostlar. Mersin Silifke'den ve Veysel Şahin her zamanki dostlarına armağan ediyor Mahmut Tuncer'den bir türkü. Dinleyelim.

Münevver Özdemir mikrofondaydı. Sevgili Leyla Çabuk için dinlettik bu güzel türküyü. Efendim, sevgili Fatih Tirsi'nin yine hüzünlü bir mesajı var benim sorduğum soruya. Şöyle demiş Fatih Bey, İzmir'deki o bayram sofralarını o şen bülbülümüz, kalbimizin gülü diyerek anlattığı Funda Koray'ın asil hikayesini paylaşmış bizlerle. O mikrofonun sesini elbette ki, o mikrofonda Funda ablanın sesini elbette ki ben de çok severdim. Saygıyla rahmetli anıyorum, diyeceğimi bilemiyorum, boğazım düğümleniyor. Dostlar, Fatih Bey'in anlattığı hikaye çok hüzünlü, okumakta da zorlanıyorum. Şöyle bir bakayım, tekrar okumaya çalışayım elimden geldiğince. Merhaba Burak Bey, tek hakkımı şen bülbülümüz, kalbimizin gülü Funda Koray'dan yana kullanırdım. 2011 Ramazan Bayramı gelirken telefon açtı ve "Başkan, ekibi toparla, bu bayram bende toplanalım. Her bayram çalıştığım için aileyle bayram nedir bilmiyorum." demişti. O Ramazan Bayramı'nın ikinci günü İzmir'de rahmetli Funda'da toplandık ve nefis bir gün geçirdik. 2015 Kurban Bayramı'nda yine Funda'da toplandık. İzmir'de kara lahana olmadığı için Giresun'dan İzmir'e kara lahana göndertip kara lahana diblesi yapmıştım. Dostlarla hayatım boyunca unutamayacağım iki bayram geçirdim. Keşke imkanım olsa Funda'mızı geri getirebilsem, onunla ve dostlarla bir bayram daha yaşayabilsek. Özlemle, sevgiyle, saygıyla yad ettiğim Funda Hanım'la Geceler Düşman şarkısını Aşkın Nur Yengi mi yoksa Gülay mı daha güzel okuyor diye hiç anlaşamadık. Ben Aşkın Nur Yengi taraftarıydım. Seçimi size bırakmak istiyorum sevgilerimle demişler. Gülay'dan bulamadım zaten. Artık Aşkın Nur Yengi'den dinleyeceğiz elbette. Dediğim gibi boğazım düğümleniyor. Bir şeyler söylemek istiyorum ama söyleyemiyorum. Çok zamansız kaybettik değerli Funda Koray'ı, Funda ablamızı. O toplantıların birinde ben de bulunmuştum, hatırlıyorum. Selamlar olsun İstanbul'a, sevgili Fatih Tirsi'ye, ailesine. Buyurun efendim, o şarkıyı dinleyelim önce.

Mekanı cennet olsun Funda ablamızın. O güzel sesi bu gece Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda, akşam adresinde, stüdyolarda bir kez daha yankılanıyor ruhu. Biz senden razıydık Funda abla. O mikrofon arkasındaki emeğin de, o asil duruşun, insanlığın da her zaman bize rehber olacak. Fatih Bey'e bu büyük vefası için TRT çatısı adına bir meslektaşı olarak canı gönülden teşekkür ediyorum. Gördünüz mü dostlar? Ses nerelerden geçiyor, kimlerin kalbine dokunuyor ve bizi hangi ortak acıda, hangi vefada buluşturuyor? Hani diyorum ya, duyguların sesle buluştuğu program, akşamın adresi diye. Bu akşam biraz hüzünlü duygularda buluştuk. Evet dostlar, şimdi o güzel sesine, o zamansız gidişine yakılan bir rahat gibi Funda ablamızın ruhuna dualarımızı gönderelim. Kulaklarınız bizde, dualarınız Funda ablanızla olsun efendim diyoruz ve diğer bir isteğe doğru dönüyorum. Dostlardan gelen bir Neşet Ertaş isteği vardı ama kim istemişti diye şöyle bugün, çünkü karışık gidiyor şarkılar, istekler. Sevgili Gürcan Hüsbal'ın isteği daha sonra. Neşet Ertaş'ı Ankara'dan Ahmet Can istemişti. Karanfil suyu neyler TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu çalışanlarına ve dinleyicilere gelsin demiş. Buyurun efendim, Neşet Ertaş'ı da anıyoruz elbette.

Ahmet Can İçinde efendim, Neşet Ertaş'ı saygıyla alarak dinledik. Gaziantep'ten Gürcan Hüsbal İçinde. Edip Akbayram şimdi mikrofonda.

Dostlardan teşekkürler gelmiş. Ahmetcan teşekkür ederim diyor. Fatih Tirsi aynı şekilde. Babasının resmiyle teşekkür ederim Burak Bey demiş Sedef Hanım. İlkay Karabiber yine aynı şekilde Suudi Arabistan'dan gelen hediyelerden bir fotoğrafla teşekkür etmiş. Hatice Öne yine isteğinin ardından teşekkür etmiş. Sevinç Altınordu iyi bayramlar tüm radyo dostlarının bayramını kutlarım. Ferdi Tayfur'dan bana sor rica etsem demişti. Ferdi Tayfur'dan bana sor bulamadık ama son parçamızı size armağan edelim. Zehra Kayan Fırıncı aynı şekilde bir şarkı çalmamı istemişlerdi Kayhan ailesi olarak. Sizlere armağan olsun efendim. Son parçamız Müzeyyen Senar'dan dinleyeceğiz. Dilim döndüğünce, nefesim yettiğince bu bayram haftasında sizlerle olabildim sevgili dostlar. Ne mutlu bana. Bu gece radyolarımızın ışığı altında, bu çatıda iz bırakan ve kaybettiğimiz kişileri anmaya çalıştık. Elimizden geldiğince hepsinin mekanları cennette olsun. Evet, bu akşam bayramın üçüncü akşamı, yarın akşam bayramın son günü ama ne yazık ki yayın yok. Teknik masada sesime yoldaşlık eden sevgili dostum Melih Demirezer ve bendeniz Burak Bekcan'a kulak verdiğiniz için teşekkür ediyoruz efendim. Pazartesi gecesi saat tam 22'de akşamın adresinde yeniden buluşuncaya dek hafta sonunuz huzurla geçsin efendim.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyiciler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 23 Ana Haber Bülteni ile birlikteyiz. Ben Ceyhan Duran. Önce dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un fethini halen içlerine sindiremeyen hazımsızların olduğunu söyledi. Allah'ın izniyle bu zihniyetin temsilcilerine dün fırsat vermedik, bugün ve yarın da fırsat vermeyeceğiz, dedi. Dışişleri Bakanlığı 33 yıl önce Almanya'nın Solingen kentinde ırkçılar tarafından kundaklanan evde hayatını kaybeden Türkler için anma mesajı yayımladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, annelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'yla güvende olduklarını ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tansiyon yüksek. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yeni bir boyut kazanıyor. Değerli dinleyiciler, özeti paylaştık. Şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Ayasofya'yı Kebir Camii Şerifi'nde kıldı. Cuma namazının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı, İstanbul'un fethi törenlerine katılımın muhteşem olduğunu belirtti.
2: Haliç Kongre Merkezi'nde bir kutlama yapacağız. Şu anda tıklım tıklım dolu ve bugün 29 Mayıs Cuma tevafuk olarak Ayasofya'da kılma imkanımız oldu ve Ayasofya'da da katılım gayet güzeldi, muhteşemdi. Hamdolsun Fatih'ten Ayasofya'ya bugün bir yürüyüş yapıldı ve İstanbullu burada Cuma'yı kıldı. Bu da ayrı bir güzellik. Şimdi de biz inşallah Haliç Kongre Merkezi'ne gidiyoruz ve bugün gündüz oradayız. Akşam İstanbul bir başka güzel olacak ve yıldızlar inşallah bir gösteri yapacak İstanbul'da. Hep birlikte bunu kutlayacağız.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethini halen içlerine sindiremeyen hazımsızların olduğunu söyledi. Allah'ın izniyle bu zihniyetin temsilcilerine dün fırsat vermedik, bugün ve yarın da fırsat vermeyeceğiz, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü için Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda konuştu.

0: İstanbul'un fethini halen içlerine sindiremeyen azımsızlar var. 573 yıllık efkenin pençesinden bir türlü kurtulamayanlar var. Bunların gerek içeride, gerekse dışarıda ama buldukları her fırsatta bu azımsızlıklarını, bu rahatsızlıklarını ifşa ettiklerini görüyoruz. Ne diyor onlar? Her kim zulüm 1453'te başladı diyorsa maskesini indirin, altından 1453'te mücadele ettiğimiz karanlık yüzler çıkacaktır. Her kim İstanbul'un statüsü değişsin diyorsa bunlar Topkapı'da okunan Kur'an'ı, Ayasofya'da okunan ezanı içlerine sindiremeyenlerdir. Her kim İstanbul'da inşa ettiğimiz yüksek medeniyeti görmezden gelerek göçebe barbarlar Anadolu'daki medeniyeti tahrip etti diyorsa pelerinini kaldırın, göğsüne kazınmış Bizans dövmesiyle karşılaşırsınız. Her kim bu şehrin, Yahya Kemal'in Türk İstanbul dediği kurucu kimliğiyle bir sorun yaşıyorsa arka planına baktığınızda aslında fetihle ve Fatih'le hesaplaşma içinde olduğunu görürsünüz. Bunların kim olduğunu hepimiz gayet iyi biliyoruz. Allah'ın izniyle bu zihniyetin temsilcilerine dün fırsat vermedik. Bugün de, yarın da fırsat vermeyeceğiz.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünü yayımladığı mesajla kutladı. Yeni bir çağa başlatan bu fetih, bu topraklarda yaşatılan adaletin ve kardeşliğin tüm dünyaya ilan olmuştur dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, fethin, azmin, inancın, ilmin, cesaretin ve Allah'a tevekkülün tarihe altın harflerle yazılmış bir destan olduğunu söyledi. Adalet Bakanı Hakkın Gürlek, İstanbul'un fethinin tarihin akışı değiştirdiğinin altını çizdi. İstanbul'un fethinin Türklerin çağlara vurduğu bir mühür olduğunu belirten Meclis Başkan Vekili Celal Adan da İstanbul milletimizin kabul olan duası, gerçekleşen rüyası ve biricik sevdasıdır mesajını paylaştı. Milli Savunma Bakanlığı da İstanbul'un fethinin gemilerin karadan yürütülerek tarihe damga vurulan büyük bir zafer olduğuna vurgu yaptı. Sadece bir şehri değil bir çağı değiştirdi ifadesini kullandı. Fethin 573. yıl dönümünü kutlayan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de mesajında o gün tarihin akışı değişti, o günden sonra tarih yeniden yazılmaya başlandı, Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve kahraman ordusunu rahmetle anıyoruz dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul'un fethinin sadece bir şehrin kapılarının açılması değil, büyük bir hayalin tarihe mühür vurduğu eşsiz bir zafer olduğunu belirtti. Ukrayna'nın Odessa limanından Türkiye'ye yük taşıyan Türk sahipli Vanuatu bayraklı bir gemi dün gece İHA saldırısına uğradı. Dışişleri Bakanlığı olayda iki Türk vatandaşının hafif yaralandığını açıkladı. Açıklamada gemide görev yapan vatandaşlarımızın durumları Odessa Başkonsolosluğumuzca yakından takip edilmektedir denildi. Dışişleri Bakanlığı 33 yıl önce Almanya'nın Solingen kentinde ırkçılar tarafından kundaklanan evde hayatını kaybeden Türkler için anma mesajı yayımladı. Mesajda ırkçı saldırıda hayatını kaybeden 5 vatandaşımızı saygı ve rahmetle anıyoruz ifadesi yer aldı. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında saldırıda aile fertlerini kaybetmesine rağmen itidal çağrısı yapan Mevlüde Genc'in örnek duruşuna da vurgu yaptı. 2022 yılında kaybettiğimiz Bilge Ana Mevlüde Genc'i de bu vesileyle bir kez daha hürmet ve minnetle yad ediyoruz dendi. Türkiye'nin yükselişe geçen ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı ile olan mücadelesini her platformda kararlılıkla sürdüreceğinin altı çizildi. Almanya'nın Solingen kentinde 29 Mayıs 1933'te ırkçılar tarafından evleri kundaklanan genç ailesinden 5 kişi hayatını kaybetmişti. İletişim Başkanlığı Türkiye Futbol Federasyonu'nun maçlarda İstiklal Marşı uygulamasını kaldırdığı iddialarını yalanladı. Yapılan açıklamada maçlardan önce İstiklal Marşımızın okunması

Uluslararası uygulaması aynen devam etmektedir denildi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından alınan kararın İstiklal Marşımızın okunmasıyla hiçbir ilgisinin olmadığını belirtti. Söz konusu düzenlemenin yalnızca maç öncesi seremoni kapsamında ve ısınma esnasında sahaya pankartla çıkılması uygulamasına son vermeye yönelik olduğu belirtildi. Bu kararın UEFA ve FIFA'nın küresel stadyum ve maç operasyon uygulamalarına uyum sağlanması amacıyla hayata geçirildiği vurgulandı. Düzenlemede ayrıca kulüplerden ve futbolculardan gelen taleplerin de dikkate alındığı kaydedildi. İstiklal Marşı'nın okunması uygulamasının da aynen devam ettiği ifade edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, bayram tatili dönüşüne geçenlere uyarıda bulundu. Trafik kurallarına uyulması çağrısı yaptı. Trabzon'da bayramlaşma sonrası konuşan Bakan Uraloğlu, ekiplerin yollarda hazır bulunduğuna da dikkati çekti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, annelerin Sosyal Güvenlik Kurumu ile güvende olduklarını ifade etti. Yılın ilk 4 ayında 5 milyar 200 milyon lira analık ödeneği sağlandığını açıkladı. Bakan Işıkhan duyuruyu En Sosyal hesabından yaptı. Sosyal Güvenlik Kurumumuzun sağladığı analık ödeneği ve emzirme ödeneği ile ailelerimizin yanındayız dedi. Ocak-Nisan döneminde 5 milyar 200 milyon lira tutarında analık ödeneği sağladıklarını belirtti. Işıkhan aynı zamanda 191 milyon 500 bin liralıkta emzirme ödeneği sağladıklarını açıkladı. Ailelere destek olmaya devam edeceklerini vurguladı. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'de sivilleri hedef almaya devam ediyor. Gazze kentiyle Han Yunus'ta Filistinlilerin bayramlaşmak için toplandığı noktalara saldırılar düzenlendi. 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda Filistinli yaralandı. Bayram süresince düzenlenen saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısı 19'a yükseldi. Yarmuk Caddesi'ne düzenlenen hava saldırısında da 5 kişi yaralandı. Bayram günlerinde düzenlenen saldırılarda can kaybı artarken katil Netanyahu işgal alanını genişletecek yeni planları devreye soktu. Netanyahu, İsrail unsurlarına Gazze şeridinde işgal altında tuttukları bölgelerin %70'e çıkarılması talimatını verdiğini söyledi. İsrail, abluka altındaki Batı Şeria'da da ilhak politikalarını derinleştiriyor. İşgal yönetimi, Eriha yakınlarındaki yasa dışı Masua yerleşiminde yeni genişleme planını onayladı.

0: Soykırımcı İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 28 kişi öldü, 42 kişi yaralandı. Ateşkese rağmen bombardımanlar sonucu onlarca ev ve iş yeri yıkıldı. İşgalci askerler Sur kentinde bir sağlık merkezini de hedef aldı. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında kapalı kapılar ardında yürütülen müzakerelerde kritik bir eşiğe gelindi. Amerika Birleşik Devletleri basını, müzakerecilerin ateşkesi uzatacak ve İran'ın nükleer programına ilişkin görüşmeleri başlatacak 60 günlük bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmaya vardığını öne sürdü. Ancak İran basını iddiaların doğru olmadığını yazdı. İran Meclis Başkanı Kalibaf da müzakerelerin güvensiz bir ortamda yürütüldüğüne dikkati çekti. Her an çatışma ortamına geri dönülebileceği mesajı verdi. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yeni bir boyut kazanıyor. Rusya'dan Ukrayna'ya fırlatılan insansız hava aracı Romanya'daki bir apartmana isabet etti. Romanya, NATO'dan destek istedi. NATO, ittifakın her karış toprağını savunmaya hazırız mesajı verdi. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un fethini halen içlerine sindiremeyen hazımsızların olduğunu söyledi. Allah'ın izniyle bu zihniyetin temsilcilerine dün fırsat vermedik, bugün ve yarın da fırsat vermeyeceğiz dedi. Dışişleri Bakanlığı, 33 yıl önce Almanya'nın Solingen kentinde ırkçılar tarafından kundaklanan evde hayatını kaybeden Türkler için anma mesajı yayımladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, annelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'yla güvende olduklarını ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tansiyon yüksek. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yeni bir boyut kazanıyor. Spor. A Milli Futbol takımında Dünya Kupası hazırlıkları devam ediyor. Hakan Çalhanoğlu takımdan ayrı çalışırken sakatlıkları bulunan Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız, Ferdi Kadıoğlu ve Mustafa Eskiellaç ise antrenmanda yer almadı. Çalışma öncesinde Kurban Bayramı dolayısıyla teknik heyet ve milli futbolcular basın mensuplarıyla bayramlaştı. A Milli Futbol takımının antrenmanını izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu açıklamalarda bulundu. Osman Aşkın Bak, Dünya Kupası'na katılmak bizim için gurur verici derken İbrahim Hacı Osmanoğlu ise 18 Temmuz'da New York'tan İstanbul'a geleceğiz ifadesini kullandı. Futbolda Avrupa'nın en büyüğü yarın Budapeşte'de de belli olacak. Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain'le Arsenal karşı karşıya gelecek. Saat 19'da başlayacak zorlu mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarı final eşleşmesi belli oldu. Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes playoff finaline yükselebilmek için karşı karşıya gelecek. Çeyrek final serilerinin ikinci maçında Anadolu Efes Türk Telekom'u 77-70, Fenerbahçe Beko ise Safiport Erokspor'u 93-76 mağlup etti.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Sivas, Siirt çevreleriyle Mersin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları ise şöyle: Ankara ve Uşak 6, İstanbul ve Mardin 15, İzmir ve Kilis 16, Edirne ve Diyarbakır 13, Muğla ve Samsun 11, Antalya 21, Adana ve Şanlıurfa 18, Konya 7, Sivas ve Ardahan 3, Trabzon 13, Erzurum 4, Van 8 ve Gaziantep 14 derece.
1: Yol durumu.
0: Polatlı-Ankara yolunun 44 ile 46. kilometreleri arasında Turkuaz Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle çalışma süresince Polatlı-Ankara istikametindeki yolun Turkuaz Mahallesi yönündeki ayrım kolu trafiğe kapalı olacak. Elmalı-Finike yolunun 26 ile 47. kilometreleri arasında bölünmüş yol yapım çalışmalarının bulunması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretlemelerine dikkat etmeleri gerekiyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 23 ana haber bültenini sunduk.

Yeniyen Fırtına 11. Bölüm. Basılı kaynaklardan yararlanarak radyo için yazan Selma Fındıklı, yöneten Semih Sergen, efekt Mehmet Turgut. Oynayan sanatçılar: anlatan Işık Yenersu, Alphonse de Lamartine, Kerim Afşar, Mary Ann, Ümit Sergen, Padişah Abdülmecit, Oytun Şanal, Sadrazam Mehmet Emin Paşa, Kaya Akarsu, Sadrazam Mustafa Reşit Paşa, Orhan Aral, Hariciye Nazırı Fuat Efendi, Selçuk Yöntem.

0: Doğu yolculuğundan Fransa'ya dönen şair Alphonse de Lamartine milletvekili seçilir. Ama bu seçim hayatını altüst eder. Çünkü bir yandan borçlarla, diğer yandan da meclisteki rakipleriyle savaşmaktadır. 25 yıl önce Nina'dan dünyaya gelen oğlu Leon, babasının Alphonse olduğunu öğrenmiştir. Ama baba oğul arasında bir soğukluk olmaz. Hele Leon'un yeğenlerinden Alex ile evlenmesi şairi daha da mutlu eder. Ne var ki o günlerde Lamartine ailesine bir felaket yaklaşmaktadır. Henüz yeni evli olan Leon bir kaza sonucu ölür. Bu acıyla yıkılan Alphonse'u rakipleri de hırpalamaya devam ederler. Bir an gelir ki düştüğü bunalımdan kurtulmanın çaresini Osmanlı Sadrazamı Mustafa Reşit Paşa'ya yazacağı mektupta bulur. Bir zamanlar Paris'te büyükelçi olan paşa eski dostudur. Türk topraklarında yerleşmeye izin almak için Padişah Abdülmecit'e dileğini bildirmesini rica edecektir. Ama sonra mektubu yazmaktan vazgeçer. Ülkeme hizmet etmek istiyorsam kaçmamalıyım. Mücadele etmeliyim der kendi kendine. Böylece aradan 8 yıl daha geçer. Bu 8 yıl boyunca hem kendisinin hem de Fransa'nın yaşadığı olaylar korkunç boyutlara ulaşır. Kısa bir süre Dışişleri Bakanlığı yapar ama suçlamalarda alabildiğine devam eder. Bu çaresizlik içinde 1849 yılının ilkbaharında Mustafa Reşit Paşa'ya 8 yıl geciktirdiği mektubu yazar.
1: Demek Fransız şairi Monsieur Lamartine topraklarımızda yerleşmek ister. Öyle mi Reşit Paşa?
2: Evet hünkârım. Bendenize göndermiş olduğu mektupta İstanbul ya da civarında bir yerde mesken edinmek istediğini yazmakta ve zat-ı şahanelerinin iznini rica etmektedir.
1: Şairin gerçek bir Türk dostu olduğu malumumuzdur. Pederim Sultan II. Mahmud'un hükümdarlığı sırasında İstanbul'a gelmiş ve gerek tabiat güzelliklerimize, gerekse Türk halkının meziyetlerine hayran kalmıştır.
2: Hakkı haliniz var hünkârım.
1: Monsieur Lamartine gibi bir dostun ricasını geri çevirmek istemeyiz. Lakin siz de iyi bilirsiniz ki, kendisi ünlü bir şair olmakla beraber siyasi kavgaların içine girmiş bir devlet adamıdır. Topraklarımıza yerleşmesine izin vermeden önce bu kavgaların muhaliflerince kendisine duyulan nefretin sebebini bilmek isteriz.
2: Padişahım, bendeniz Paris Büyükelçiliği görevinde bulunduğum yıllarda Monsieur Lamartine'i yakından tanıma fırsatını buldum. Gördüğüm kadarıyla kendisi memleketi uğruna canını bile feda edebilecek vatanperver bir kişidir. Hatta halk arasında çıkan çatışmalarda hayatını tehlikeye atarak arabuluculuk yapmış ve Fransa'yı iç harbin eşiğinden döndürmüştür. Lakin zatenizin de malumudur ki her kavgada araya giren kişi haksız yere daha çok hırpalandığı gibi iki düşman tarafından nefretini kazanır.

0: sanır.
1: Pek güzel bir misal verdiniz Reşit Paşa. Monsieur Lamartine'in uğradığı akıbeti şimdi anladım. Gerçi her ne sebeple olursa olsun ülkesinde şimşekleri üstüne çekmiş bir siyaset adamını topraklarımızda barındırmak Devleti Aliye ile Fransa'nın arasını açabilir. Lakin böyle ciddi meselelerde sizin gibi güvendiğimiz devlet adamlarının fikrini almadan karar vermek adetimiz değildir.
0: İltifat buyurursunuz sultanım. Bendeniz mabeyine gönderdiğim tezkerede de fikrimi açıklamıştım. Monsieur Lamartine'in ricasını kabul etmemek Devleti Aliye'nin şanına yakışmaz diye düşünürüm. Fakat Fransa devleti ile aramızda çıkabilecek herhangi bir hadiseye sebebiyet vermemek için derim ki kendisine İstanbul yerine İzmir civarında bir mesken verilmesine ferman buyursanız onu siyasi meselelerden uzak tutmak istediğimizi ispat etmiş oluruz.
1: Fikrinizi beğendim Reşit Paşa. İstanbul yerine İzmir'i tercih ederim. Zaten şair dostumuzun da siyasi meselelere karışmak gibi bir niyeti olacağını zannetmiyorum.
0: Şüphesiz huzur içinde yaşayabileceği bir köşe aramaktadır hünkârım.
1: Bu meseleyi daha sonra tekrar konuşuruz Reşit Paşa. İstanbul'a tayin edilen iki yeni büyükelçi şerefine Babı Seraskeri'de düzenlenecek törenin saati yaklaşmakta. Devlet erkanını bekletmeyelim.

0: Evet Mustafa Reşit Paşa. Bahsettiğiniz gibi İzmir'le Aydın vilayetleri arasındaki Burgazova'da pek zengin bağ arazileri vardır. Lakin o toprakların hepsi sahiplidir.
1: Zat-ı şahanileri dinlemek lütfunda bulunurlarsa yaptırdığım bir soruşturmadan bahsetmek isterim.
0: Buyurun, sizi dinleriz.
1: Burgazova'daki arazilerden pek çoğu Baltacı sülalesinden Manolaki Efendi adında bir tüccarın malıdır. Ancak topraklarından 38 bin dönümlük bir kısmını satmaya rıza göstermektedir.
0: Fakat Manolaki Efendi Türk tepasından değildir. Monsieur Lamartine de bir Fransız. İki yabancı arasında toprak alışverişini kanunlarımız mümkün kılmamıştır. Bu hususu da dikkate alınız.
1: Kanunlarımızın emrettiği şekilde hareket edileceğinden şüpheniz olmasın padişahım.
0: Anlatınız. Bu meseleyi halletmek için nasıl bir çare düşünürsünüz?
1: Bağ arazisini Manolaki Efendi'den bendeniz satın alıp devlete kiraya verecek olursam, bu topraklar belli bir zaman oturması için zat-ı şahanelerinin irade-i seniyyesiyle Monsieur Lamartine tahsis edilebilir.
0: Bu mümkündür Reşit Paşa. Şu halde Monsieur Lamartine verilecek cevabı geciktirmeyin.
1: Lakin kendisi mektubunda ricası kabul edilirse gerekli muamelenin yapılması için Charles Roland adındaki vekilini İstanbul'a göndereceğini yazmaktadır. Sultanım, biz de tercüme odası kalemlerinden Ahmet Vefik Efendi'yi vazifelendirirsek gerekli görüşmeyi yaparlar. Hatta Monsieur Roland'la Burgazova'ya gidip araziyi görmeleri bile mümkündür.
0: Ahmet Vefik Efendi dediğiniz zat lisanına ve kültürüne güvenebileceğimiz biridir herhalde.
1: Bundan şüpheniz olmasın hünkârım. Kendisi tercüme odasının genç fakat kabiliyetli memurlarından biridir. Fransızcayı da tiyatro eserlerini tercüme edebilecek kadar kusursuz bilmektedir.
0: Desenize, bu kabiliyetli genci yakın bir tarihte Ahmet Vefik Paşa diye adlandırmamız gerekecek Reşit Paşa.

0: Hoş geldiniz Monsieur Lamartine. Paris'teki beraberliğimizin üstünden yıllar geçti ama iki eski dost yine karşı karşıyayız.
1: Bu karşılaşma beni de çok sevindirdi Reşit Paşa.
0: Lütfen ayakta kalmayın. Oturun.
1: Teşekkür ederim. Hatırlar mısınız Paris'te bulunduğunuz 1840 yıllarında size gelecekte ulaşacağınız görevleri müjdelemiştim. Yanılmamışım ki elçilikten sadrazamlığa kadar yükseldiniz. Hem de buna fazlasıyla layık olarak.
0: Teşekkür ederim. İltifat ediyorsunuz.
1: Hayır Paşa Hazretleri. Sözlerimde ne sahte bir iltifat ne de dalkavukluk payı var. Paris'teyken bana ülkenizin yapısını, gerekli gördüğünüz yenilik hareketlerini öyle büyük bir heyecanla anlatırdınız ki ülkesini bu kadar iyi tanıyan biri er ya da geç onu yönetir diye

0: düşünmüştüm.
1: Düşündüğüm yeniliklerden pek çoğunu 10 yıl önce Tanzimat'ın ilanıyla gerçekleştirdik Monsieur Martin. Tek arzum bundan sonra da devletimiz için faydalı olacak hizmetlerde bulunmak.
0: Dileğinize bütün samimiyetimle katılıyorum Reşit Paşa.
1: Biraz da sizden söz edelim. İstanbul'da uzun süreli kalacağınızı tahmin ederim.
0: Bunu ben de çok isterdim ama ne yazık ki bir haftadan fazla kalmamak niyetindeyim. Yolumuzun üstünde olduğu halde İzmir ve Çanakkale limanlarına uğramadan İstanbul'a gelişimin tek sebebi, ricamı kabul ettiğiniz için size ve Sultan Abdülmecit Hazretlerine şükranlarımı sunmaktır.
1: Demek İzmir'deki topraklarınıza gitmek için bu kadar acele ediyorsunuz.
0: Evet, sultanın huzuruna kabul edilir edilmez yola çıkmak istiyorum.
1: Fakat kulağıma gelen haberlere göre günlerinizi gemide geçirmekte ısrar ediyormuşsunuz. Oysa İstanbul'da

0: Nasıl arzu ederseniz.
1: Fakat gitmeden önce sizden son bir ricam daha var. Teşekkürlerimi bildirmem için Sultan Abdülmecid'in huzuruna kabulümü sağlarsanız minnetim sonsuz olacaktır.
0: Ricanızı sultana iletmek için elimden geleni yapacağım. Ancak siz de bir devlet adamısınız. Bu tür kabullerin hemen gerçekleşmeyeceğini tahmin edebilirsiniz.

0: Padişahın beni kabul ettiği ıhlamur köşkü küçük ama zarif bir yapı. 5-6 ıhlamur ağacı gölgeledikleri damın üzerine dallarını ve yapraklarını seriyorlar. İncecik bir fıskiyeden suyun şarıldadığı küçük bir havuz köşkün önünde yer almış. Ben gittiğimde padişah henüz gelmemişti. Fakat o geldikten sonra başka bir yere bakabilmek ya da bir şey düşünmek mümkün mü? Masmavi gözleri mağrur tavrıyla insanı ilk bakışta yıldırım çarpmışa çeviriyor. Kendisine buraya gelişimizin sebeplerini açıkladım. Ülkemde istenmeyen adam olarak ilan edilmeme rağmen vatanımı çok sevdiğimi, gerekirse tekrar sorumluluk almaktan kaçmayacak kadar şerefli olduğumu anlattım ve bu cümledeki şeref sözcüğünü Türkçe söyledim. Ama asla dalkavukluk olsun diye değil. İnanıyorum ki Türkler ve şeref aynı ülkedendirler. Siyasi konulardaki fikir ortaklığımızdan memnun kalan Sultan Abdülmecit, Fransızcayı benim kadar mükemmel konuşuyor ama usul gereği sözlerini Mustafa Reşit Paşa'ya tercüme ettirdi. Uzun sohbetimizin sonunda da beni askeri bir töreni birlikte izlemeye davet etti. Bugün çok yorgun ama mutluyum. Artık gemiye dönüp dinleneceğim. Yarın sabah İzmir'e doğru yola çıkıyoruz.
1: Bu gürültüler nedir Alfons? Çiftlikte neler oluyor?
2: Geldiğimiz günden beri oturacağımız evin çok harap olduğunu söylüyordun ya. Ben de istediğini yerine getirmek için birkaç usta buldurdum. Evi yepyeni yapacaklar.
1: Çok iyi etmişsin.
2: Burgozova'ya geldiğimiz günü hatırlıyor musun Mary? Yanımızda İzmir valisi Halil Paşa'nın gönderdiği zaptiyelerle çiftliğe girişimiz ne muhteşemdi.
1: Ya çiftlik halkıyla civar köylülerin bizi karşılamak için yollara dökülmeleri? Unutulmayacak bir karşılama töreni oldu doğrusu.
2: Hadi gel, seninle çiftliği dolaşalım.
1: Peki, nasıl istersen. Bu geniş bağ arazisini bize vermeleri ne iyi oldu değil mi? Tecrübelerim burada da işe yarayacak.
0: Gördüğüm kadarıyla bu verimli topraklardan yeterince ürün alınmıyor. Oysa biraz sermayem olsa ben bu çiftliği öyle geliştiririm ki eski sahibi bile tanıyamaz.
1: Sen ne yapmak niyetindesin Alfons?
0: Düşünüyorum da önümüzdeki günlerde seninle Fransa'ya kısa bir yolculuk yapsak fena olmayacak Mary. Hem sermaye ararım hem de dönüşümüzde birkaç bağcı ailesi getirir buraya yerleştiririm.
1: Bana sorarsan başına yeni dertler açacaksın gibi geliyor.
0: Hadi canım, bu kadar cesaretsiz olma. Ne varmış bunda dert açılacak?
1: Bilmiyorum Alfons, ticaretten hiç anlamadığımı inkar etmiyorum ama düşüncelerin yine de hoşuma gitmiyor. Sen yeni hayaller peşinde koşuyorsun.
0: Ama hayallerim gerçekleştiğinde benden af dileyeceksin. Şu hisse senetlerine bak Mary. Bu senetler satılınca kazanacağımız avuç dolusu parayla Burgozova'daki çiftliğe neler yapılmaz ki?
1: Yerinde olsam fazla sevinmezdim Alfons. Bu senetler başına iş açacak.
0: İş mi açacak?
1: Tabii ya, ne sanıyorsun? Sermaye bulmak için Fransa'ya döndün ama şatolardan hiçbirine alıcı çıkmayınca onları satmaktan vazgeçip bu hisse senetlerini bastırdın. Oysa Burgazova'daki çiftlik kendi malımız değil. İçinde 25 yıl süreyle oturmamıza izin verildi.
0: Bunları ben...

0: Ben de biliyorum.
1: Madem biliyorsun, Sultan Abdülmecid'e danışmak gereğini duymadan çiftliği şirket haline getirmenin, hisse senetleri bastırmanın hesabı senden sorulmayacak mı sanıyorsun?
0: Bak, bu konuda haklısın. Padişah'tan habersiz bir iş yapmakla hata ettiğimi kabul ediyorum.
1: Ne yazık ki hatanı anlamakta çok geç kaldın. Sultan Abdülmecid'in öfkesini yatıştırmak için artık Mustafa Reşit Paşa gibi bir dostun da yok. Sadrazamla Mehmet Emin Paşa getirilmiş.
0: Biliyorum. Hepsini biliyorum ama bir defa ok yaydan çıktı. Hedefe mi isabet edecek yoksa boşluğa mı düşecek onu bilmiyorum.

0: Hünkârım, Monsieur Lamartine'in Hariciye Nazırımız Fuat Efendi'ye Fransa'dan yazdığı bu mektup bendenizi hayrete düşürmüştür.
1: Hakkınız var Mehmet Emin Paşa. Aylar önce size yazdığı ilk mektupta çiftlikte oturma süresinin 60 yıla çıkartılmasını istemekteydi. Lakin şimdi de Fuat Efendi'den yeni isteklerde bulunmaktadır.
0: Sultanım, malumunuzdur ki zat-ı şahanenize sormadan çiftliği şirket haline getirmesiyle devleti aliyeye bir zarar gelebileceği endişesiyle ilk isteğinin kabul edilmesine taraftar olmamıştım.
1: Bilirim Mehmet Emin Paşa. Bu sebepledir ki Fuat Efendi'ye bir mektup yazarak yeni isteklerini bildirmiştir.
0: Fuat Efendi, size yazılan mektuptaki istekleri bir daha anlatınız. Böylece meseleyi daha kolay muhakeme edebilirim.
2: Elbette Mehmet Emin Paşa. Monsieur Lamartine'in isteklerinden biri ve naçizane fikrimce kabul edilebilir olanı kendisine yeni bir mesken bağışlanmasıdır. Ancak Baba Ali'ye hiç danışmadan hisse senetleri çıkartması ve gelir temin etmek için çiftliğe iki yabancıyı da ortak etmesi bu meseleyi çıkmaza sokmuştur. Ortakları şimdi paralarını geri istemekte ve Monsieur Lamartine de ödemenin Osmanlı hazinesinden yapılması gerektiğine inanmaktadır.
1: Devlet-i Ali Osman'ın hazinesinden tanımadığımız iki yabancıya tek kuruş ödenmeyeceğini bilesiniz. Mehmet Emin Paşa aylar önce çiftliğin Monsieur Lamartine'den geri alınarak mültezimler tarafından işletilmesini ve gelirinin hazineye alınmasını teklif etmiştiniz. Zannederim fikrinizin haklılığı şimdi daha iyi anlaşılmaktadır.
0: Fikrime değer vermekle kulunuzu bahtiyar eylediniz hünkârım.
1: Lakin bu meseleyi karmakarışık bir hale getirmekle Monsieur Lamartine'in bizlere zarar vermesi gibi bir düşüncesi olduğunu zannetmiyorum. Ancak ticaret hayatındaki tecrübesizliğini dikkate almadığından bu zor duruma düşmüştür.
2: Hakkı aileniz var sultanım. Kendisinin samimi bir Türk dostu olduğundan hiçbirimizin şüphesi yoktur.
1: Şu halde zor durumda olan şair dostumuza yardım elini uzatmazlık edemeyiz Fuat Efendi. Çiftlik hazineye devredileceğine göre Monsieur Lamartine yıllık 80 bin kuruşluk bir para yardımı yapılmasını isterim.
2: Ferman hünkârımızındır.

0: discuss ways to strengthen the fight against terrorism in Europe.
1: Türk pop müziği devam ediyor.

Burası Kısa Dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus T2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tret.net.tr ve radyo.tret.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimiz de 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimiz de 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Avrupalı bir kahraman ve vatanseverlik figürü. Fransız devriminin idealleri konusunda eğitim almış, Orta Avrupa ve Balkanlardaki ulusal hareketlerinin önemli bir ismi. Polonyalı bir general, Osmanlı İmparatorluğu'nun bir paşası. Bugün sizlere Çarlık Rusyası'nın amansız düşmanı ve üç ulusun kahramanı, keskin zekalı bir stratejist Joseph Zacharias Bem'den bahsedeceğiz.

Kökleri Silizya'ya dayanan ve 17. yüzyılda Galiçaya göç eden bir aileye mensup olan Joseph Zacharias Bem'in büyük babası Adalbert Bem, Lviv şehri belediye başkanıydı. Joseph Bem, 14 Mayıs 1794 yılında Polonya'nın Habsburg hanedanlığı sınırları içerisinde olan Tarnow'da bir avukatın ve asilzadenin oğlu olarak dünyaya geldi. Doğumu, 1. Polonya Cumhuriyeti'nin can çekiştiği ve yok olduğu döneme denk gelen Bem, Varşova Dukalığı'nın Napolyon tarafından ele geçirilmesinden sonra ailesiyle birlikte Krakow'a taşındı ve burada askeri okul eğitimi alarak matematik alanında uzmanlaştı. 1807'de henüz 15 yaşında bir öğrenciyken Napolyon'la beraber savaşan Polonya ordusuna katıldı. 1812'de Fransızlar yönetimindeki Polonya Topçu Alayı'nın komutanı olarak Napolyon'un Rusya seferine katıldı ve birliğine Onur Lejyonu nişanı kazandırdı. 1815'te

Polonya'ya dönen Bem, Varşova Topçu Okulu'nda eğitmenlik yapmaya başladı. ...1815 Viyana Kongresi'nden sonra Varşova Düklüğü Rus İmparatorluğu'na bağlı olan Polonya Krallığı'na dönüşmüştü. Bu dönemde bir askeri kolejde öğretmen olan Joseph Bem, orada yeni tasarlanmış roket benzeri bir füze üzerine araştırmalar yapıyordu. Diğerlerinden farklı olarak bu füzeler daha hafifti. Bu da onlara hareket kabiliyeti kazandırıyor, hem piyadeleri vurmak hem de binaları ateşe vermek için kullanılabiliyordu. Bem'in çalışmaları, Fransızca kaleme aldığı yangın roketleri üzerine notlar raporunun hazırlanmasına ve 1823'te Polonya ordusunda ilk roket topçu birliklerinin kurulmasına ön ayak oluyordu. Aynı yıllarda Polonya'nın tam bağımsızlığı için mücadele veren siyasi bir oluşumun içinde yer alan Joseph Bem'in örgüt üyeliği ifşa olunca ordudaki rütbesi düşürülüyor ve 1822'de bir yıl hapse mahkum ediliyordu. Cezası ertelense de Bem ordudan istifa ediyor ve Galiçya'ya taşınıyordu. Orada geçirdiği yıllarda Lviv'deki Ossolineum kütüphane binasının yeniden inşasını karşılıksız olarak denetlemiş ve bu süreçte buhar makinelerinin çalışma prensiplerine ilgi duymaya başlamıştı. Bu çalışmalarının sonucunda 1829'da Buharlı Makineler Üzerine adlı bir ders kitabı da yazdı. ...1830'da Rus İmparatorluğu'na karşı Kasım ayaklanması patlak verdiğinde Bem, Polonya Krallığı'na geri döndü. Arkadaşlarına yazdığı bir mektupta, "Görevimin ve duygularımın çağırdığı yere acele ediyorum," diyordu. Varşova'ya gelerek binbaşı rütbesiyle 4. Hafif Süvari Taburunun komutasını aldı ve İgani Zaferi'nde belirleyici bir rol oynadı. 1831'deki Osrenkvi Savaşı'na Topçu Batarya Komutanı olarak katıldığı muharebelerde cesareti ve stratejik zekasıyla ün yaptı. Sırasıyla albay ve tuğgeneralliğe terfi etti ve sonuna kadar teslimiyete karşı çıktı. Fakat Polonya ordusu, Varşova'yı kuşatan Rus prensi Paskiyeviç'e direnç gösteremedi ve Varşova düştü. General Bem de bu yenilginin ardından Paris'e iltica etti. Paris'te bir süre matematik öğretmenliğiyle geçimini sağlayan Bem'in, Polonya'dan da vazgeçmeye niyeti yoktu. Paris'te bulunan Hotel Lambert grubuna katıldı, Tarih ve Edebiyat Cemiyeti'nin kurucularından biri ve Gizli Ulusal Birlik Derneği'nin de üyesi oldu. Belçika, Mısır ve Portekiz'de Polonya lejyonları kurma çabaları, kendisine yönelik başarısız bir suikast girişimiyle sonuçlandı. 1831 Polonya ulusal ayaklanmasına ilişkin değerlendirmeler yaptığı ve ülkenin özgürlük mücadelesinin geleceğine yönelik hazırladığı programı konu alan bir de çalışma yayınlayan Joseph Zacharias Bem, 1835'te sürgündeki Polonyalıları yararlı zanaatlar konusunda eğitmek ve Fransa'da iş bulmalarına yardımcı olmak amacıyla Polonya Politeknik Cemiyeti'nin kuruluşunda yer aldı. 1848 yılına kadar da matematik ve mühendislik üzerine farklı çalışmalar gerçekleştirdi.

1848 yılında Habsburg İmparatorluğundaki Avusturya devrimi başlayınca Joseph Bem askerlik mesleğine geri döndü. Viyana Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanlığına getirilen Bem, Viyana'nın İmparatorluk Birliklerine karşı savunma komutasını üstlendi. İşçiler ve zanaatkarlardan oluşan bir mobil muhafız birliği kurdu. Savaş bitene kadar birçok çatışmada bizzat yer aldıysa da maalesef Viyana'nın işgaline engel olamadı. 25 Ekim'de teslim olduğu gün Macaristan'a kaçtı. Pressburg'a giderek 3 Kasım'da Macar Bağımsızlık Mücadelesi lideri Kossuth Lajos'la görüştü. Kossuth onu Erdel ordusunun başına atadı. 1848 Aralık ve 1849 Mart tarihleri arasında Bem, küçük ordusuyla Avusturya İmparatorluk Kuvvetleri ve onun müttefiki Rus birlikleri karşısında kahramanca savaştı. 9 Şubat 1849'da Erdel'in kurtuluşundan sonra tüm generalliğe terfi ettirildi. Nisan ve Temmuz 1849 tarihleri arasında kesintisiz savaşan birliğinin büyük kısmı 31 Temmuz'da yok edildi. Ciddi yaralar almasına karşın savaşmaya devam eden Bem, 9 Ağustos Temeşvar Meydan Savaşı'nda ağır yenilgiye uğradı. Ordusunu yeniden toplamayı başaramayınca 23 Ağustos'ta Osmanlı topraklarına sığındı ve Joseph Bem 17 Eylül 1849'da Müslüman olarak Murat Paşa adını aldı. Murat Paşa, Sultan'ın yanında Polonya lejyonları kurma hayalini gerçekleştirmeyi umuyordu. Ancak Avusturya ve Rusya'nın diplomatik baskıları nedeniyle Suriye'deki Halep'e onurlu bir sürgüne gönderildi. Murat Paşa, Osmanlı ordusunun bir tüm generali sıfatıyla yeni vatanına ve çok değer verdiği Sultan Abdülmecid'e yararlı olmak istiyordu. Halep civarındaki potasyum nitrat yataklarını işletmek için Osmanlı hükümetinin de rızasıyla bir fabrika kurdu, Dicle ile Fırat nehirlerinin ıslahı için planlar yaptı. 1850 Ekim ayı sonunda Halep ayaklanmasının bastırılmasında büyük bir başarı gösterdi ve Arap halkının Hristiyanlara karşı başlattıkları kanlı isyanı bastırdı, Hristiyan nüfusunu katledilmekten kurtardı. Son askeri zaferi Halep şehrini kuşatan bu Bedevileri mağlup etmesiydi. Yorgunluk ve yaralanmalardan yıpranan Joseph Bem, yani Murat Paşa, yakalandığı ağır ateşli sıtma hastalığı sebebiyle 10 Aralık 1850 günü hayata gözlerini yumarken ağzından şu kelimeler döküldü. "Polonya, Polonya, seni artık kurtaramayacağım." Joseph Bem yani Murat Paşa İslami usullere göre defnedildi. Bedeni beyaz kefene sarıldı ve Cebeli İsam Büyük İnsanlar Dağı üzerindeki eski askeri mezarlıkta yüzü Mekke'ye bakacak şekilde toprağa verildi. Osmanlı hükümeti mezarının başına görkemli bir mezar taşı diktirdi ve bütün borçlarını ödedi. Murat Paşa öldüğünde 56 yaşındaydı. Haziran 1929'da artık Suriye toprağı olan Halep'teki mezarından Murat Paşa'nın kemikleri çıkartılarak törenle Türkiye, Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan ve Çekoslovakya üzerinden Polonya'ya götürüldü. Doğum yeri olan Tarnów kentinde Polonyalı general, Macaristan bağımsızlık mücadelesi kahramanı ve Osmanlı paşası gölün ortasındaki küçük bir adada 4 sütun üzerinde yapılan lahite yeniden defnedildi. 6 Korint sütunuyla desteklenen mozolyesinde tıpkı hayalleri ve Polonya'nın bağımsızlığına olan arzusu gibi yerden yüksekte, göğe yakın bir konumda yatmaktadır. Macaristan'ın özgürlüğü için savaşan Polonyalı general Bem'in heykelinin bulunduğu Budapeşte'deki Macar Dışişleri Bakanlığı önündeki küçük meydana da Bem adı verilmiştir. 1956 Macar ayaklanmasındaki ilk kıvılcımda Budapeşte Teknik Üniversitesi öğrencilerinin Macar özgürlük savaşçısı Murat Paşa'nın bu heykeli önünde toplanıp ant içmesiyle başlamıştır. Galicia Tarnów'da başlayan, Avrupa'nın savaş meydanlarında

0: Mavi Sesler. Hazırlayan ve sunan Hakan Aslan. Program sorumlusu Mehmet Kasar.
1: Ben Hakan Aslan. Mavi Sesler'e hoş geldiniz. Okyanusların derinliklerinde farklı yaşam formları taşıyan varlıklar yaşar. Derin sularda yaşam, dünya üzerindeki en garip ve zorlu koşullara sahip alanlardan biri. Yüksek basınç, düşük sıcaklık, karanlık ve oksijen azlığı gibi zorluklar nedeniyle burada keşfedilen canlılar alışılmadık özellikler gösterir. Işığın neredeyse hiç ulaşamadığı, aşırı basınç ve soğuk ortamlarda yaşayan bu ilginç canlılardan bazılarına göz atalım. Berilay balığı ile başlıyoruz. Türkçe karşılığı namlu göz olan bu balıklar hayalet balık olarak da bilinir. Neredeyse zifiri karanlık sularda bile görebilirler. Bu balıklar avlarının silüetini tespit etmek

0: için yukarı doğru yönlendirilen tüp şeklindeki gözlerinden dolayı bu ismi almışlar. Başlarının üst kısmı tamamen şeffaf ve içinde üste doğru bakan iki parlak yeşil göz bulunur. Bilim insanları bu durumun yiyeceklerini çaldıkları bir tür deniz anasının gözlerini sokmasını önlemeye yardımcı olduğunu söylüyor. Yani bir nevi şeffaf kalkana sahip olduğu söylenebilir. Atlantik, Pasifik ve Hint okyanuslarının tropikal ılıman sularında yaklaşık 400 ila 2500 metre arasındaki derinliklerde yaşarlar. Hidrotermal baca yengeci. 3000 metreye ulaşan muazzam derinliklerde yaşayan bu yengeçler, okyanus zeminlerinde oluşan ve yer altından gazların çıkış yaptığı hidrotermal bacaların çevresinde yaşarlar. Bu bacalarda sıcaklık 350 ila 400 santigrat derece arasındadır ve ortama hidrojen, metan, azot ve kükürt dioksit gibi gazlar çıkar. Baca çevresinde yaşayan yengeçlerin kolları kürkle kaplanır. Aslında bu kürk onların tarlalarıdır. İnce kıllardan oluşan bu tarla bakterilerin büyümesi için mükemmel bir ortam sunar. Yengeçler kıllarında büyüyen bu bakterileri toplayıp bir anlamda hasat edip güzel bir ziyafet çeker. Yani kendi besinini kollarında yetiştirir. Hiçbir şey yemeden ne kadar yaşarsınız? En fazla 2 ay. Örümcekler beslenmeden 4 ay yaşayabiliyor. Kaplumbağalar 6 ay, bazı kurbağa türleri ve akreplerse beslenmeden 1 yıl boyunca hayatta kalabiliyor. Peki bunu 5 yıla kadar uzatabilen bir canlı var desek? Evet, derin denizde yaşayan tespih böceklerinden bahsediyoruz. Bu minik böceklere genelde karada, doğada, park ve bahçelerde rastlarız. Esnek vücut yapısına sahiptirler ve tehlike olduğunu hissettiğinde top şeklinde içine kapanarak savunma uygularlar. Mütevazı boyutlardaki tespih böceklerinin derin denizlerde yaşayan akrabaları 1300 metre derinlikte yaşar. Bu böcekler kendi çaplarında dev sayılabilecek boyutlara ulaşırlar. 50 santimetreye kadar büyüyebilirler. Karada yaşayanların 18 milimetre uzunluğunda olduğunu düşününce derin denizlerde yaşayanlara dev denilmesi garip gelmiyordu. Bu türler genelde okyanusun dibinde ölen hayvanların etlerinden arta kalanlarla beslenirler. Londra Doğa Tarihi Müzesi'ne göre metabolizmaları da oldukça yavaş. Japonya'da tutulan bir dev tesbih böceğinin hiçbir şey yemeden 5 yıl yaşadığı bildirilmiş. Derin deniz ekosistemindeki canlı formlar şaşırtmaya devam ediyor. Bu arada belirtmeden geçmeyelim. Bilinen en dayanıklı, her türlü koşula adapte olabilen, uzayda bile yaşamayı başarabilen, bilim insanlarına göre dünyada yaşam koşulları yok olduğunda bile hayatta kalmayı başarabilecek tek canlı olan tardigradalar tam 30 yıl boyunca beslenmeden hayatta kalabiliyor. Mavi Sesler'den bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.
1: Mavi Sesler. Hazırlayan ve sunan Hakan Aslan. Program sorumlusu Mehmet Kasar.

de hiç baktın mı? Merak edip arkana eden bulur güzelim, kalırsan var yanına. Eden bulur güzelim, kalırsan.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. İstanbul'un fethinin 573. yılı özel etkinliklerle kutlandı. İstanbul'un meydanlarında gösteriler, tarihi yarımadadaysa fetih yürüyüşü vardı. Tarihi değiştiren büyük fethin yıl dönümü büyük bir coşkuya sahne oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethini halen içlerine sindiremeyen hazımsızların olduğunu söyledi. Erdoğan, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü için Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda konuştu. Allah'ın izniyle bu zihniyetin temsilcilerine dün fırsat vermedik, bugün ve yarın da fırsat vermeyeceğiz dedi. Ukrayna'nın Odessa limanından Türkiye'ye yük taşıyan Türk sahipli Vanuatu bayraklı bir gemi dün gece İHA saldırısına uğradı. Dışişleri Bakanlığı olayda iki Türk vatandaşının hafif yaralandığını açıkladı. Açıklamada gemide görev yapan vatandaşlarımızın durumları Odessa Başkonsolosluğumuzca yakından takip edilmektedir denildi. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel bugün iki farklı adreste partililerle bayramlaşacak. Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de, Özgür Özel ise Güven Park'ta CHP Ankara İl Başkanlığı'nda olacak. Yaklaşık 3 yıl sonra ilk kez Genel Merkez'e gidecek olan Kılıçdaroğlu'nun yeni yol haritasını açıklaması bekleniyor. Dışişleri Bakanlığı 33 yıl önce Almanya'nın Solingen kentinde ırkçılar tarafından konaklanan evde hayatını kaybeden Türkler için anma mesajı yayımladı. Mesajda ırkçı saldırıda hayatını kaybeden 5 vatandaşımızı saygı ve rahmetle anıyoruz ifadesi kullanıldı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Partisi Sözcüsü Ömer Çelik de anma mesajları paylaştı. İran'la ABD arasında kapalı kapılar arasında yürütülen müzakerelerde kritik bir eşiğe gelindi. ABD basını müzakerecilerin ateşkesi uzatacak ve İran'ın nükleer programına ilişkin görüşmeleri başlatacak 60 günlük bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmaya vardığını öne sürdü. Ancak İran basını iddiaların doğru olmadığını yazdı. İran Meclis Başkanı Kalibaf da müzakerelerin güvensiz bir ortamda yürütüldüğüne dikkati çekti. Her an çatışma ortamına geri dönülebileceği mesajını verdi. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'de sivilleri hedef almaya devam ediyor. Bayram günlerinde düzenlenen saldırılarda can kaybı artarken katil Netanyahu işgal alanını genişletecek yeni planları devreye soktu. Birleşmiş Milletler de Filistinlilere yönelik şiddet ve kötü muamele nedeniyle İsrail'i kara listeye aldı. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yeni bir boyut kazanıyor. Rusya'dan Ukrayna'ya fırlatılan insansız hava aracı Romanya'daki bir apartmana isabet etti. Romanya NATO'dan destek istedi. NATO, ittifakın her karış toprağını savunmaya hazırız mesajı verdi. Hamili futbol takımında Dünya Kupası hazırlıkları devam ediyor. Hakan Çalhanoğlu takımdan ayrı çalışırken sakatlıkları bulunan Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız, Ferdi Kadıoğlu ve Mustafa Eski Hellat ise antrenmanda yer almadı. Futbolda Avrupa'nın en büyüğü bugün Budapeşte de belli olacak. Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Saat 19'da başlayacak zorlu mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, kıyı Ege, Antalya ve Van çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarıyla Adana'nın doğusu, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri, Hatay'ın kıyı kesimleri, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Tokat ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların kuzey ve doğu kesimlerde 5 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: kanun ne diyor?
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Kanun Ne Diyor başlıyor sevgili dinleyenlerimiz, programımıza hoş geldiniz. Programı hazırlayanlar Serengül Yiğit ve Meryem Türkan Yaman, yapımcımız Hatice Yılmaz Alaca, spikerimiz ben Tülin Bilen ve ana kumanda masasında teknisyen arkadaşımız Nuri Göktaş olacak. Sevgili dinleyenler, Kanun Ne Diyor'da bu hafta trafik cezaları konusunu konuşacağız. Konuklarımız, programımızı hazırlayanlar Serengül Yiğit ve Meryem Türkan Yaman, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Sayın Yaman, sizle başlayalım. Yurt dışında yaşayan bir Türk vatandaşı Türkiye'de kendi adına kayıtlı araca yazılan trafik cezasından haberdar olmadığını söylüyorsa bu cezaya karşı nasıl bir hukuki yol izleyebilir? Tebligatın yurt dışına yapılması zorunlu mudur?
3: Evet, bu konu özellikle yaz aylarında Türkiye'ye araçla gelen, Türkiye'de adına kayıtlı aracı bulunan veya aracını Türkiye'de aile bireylerinin kullanımına bırakan vatandaşlarımız için oldukça önemli konulardan. Öncelikle şunu söyleyelim. Türkiye'deki trafik cezaları iki şekilde karşımıza çıkabiliyor. Bunlardan birincisi, sürücü durduruluyor ve ceza doğrudan kişiye tebliğ ediliyor, bildiriliyor. İkincisi ise ceza aracın plakasına yazılıyor. Özellikle radar bölgelerinde hız sınırları aşıldığında, kırmızı ışık ihlallerinde emniyet şeridi ya da emniyet kemeri takılmadığı gibi durumlarda burada otomatikman cezalar plakaya düzenleniyor. Plakaya yazılan trafik idari cezaları ise araç sahibine doğrudan Türkiye'deki Mernis adresine tebliğ çıkarılıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın açıklamalarında da trafik idari para cezası karar tutanına karşı tebliğ tarihinden itibaren vatandaşlarımızın, araç sahibinin 15 gün içerisinde bu konuya eğer gerçekten esaslı bir itiraz sebebi varsa itiraz edebileceği düzenlenmiştir. Buradaki aslında bizim dikkat etmemiz gereken, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için en önemli husus tebliğ hususu. Hı hı. Çünkü vatandaşımız ben bu cezadan haberdar edilmedim diyebiliyorlar. Hukuken ilk bakılacak mesele de cezanın gerçekten usulüne uygun tebliğ edilip edilmediği olacaktır. Çünkü itiraz süreleri gerçekten usulüne uygun bir tebligat yapıldığı takdirde başlayacaktır. Trafik cezasından fiilen haberdar olmamak tek başına tabii ki yeterli değildir. Önemli olan idarenin bu cezayı kanuna uygun bir şekilde tebliğ edip etmediğinin gerçekten usulüne uygun yapılıp yapılmadığını tespit edilebilmesi her zaman çok daha önemlidir. Eğer ceza usulüne uygun tebliğ edilmişse vatandaşımız gerçekten bunu okumamış ya da fark etmemiş, geç fark etmiş olmasının hiçbir şekilde itiraz süresi hususunda etkisi olmayacaktır. İtiraz süreleri işlemeye devam edecektir. Ama gerçekten tebligat usulsüz yapılmışsa, örneğin yanlış adrese gönderilmişse ya da muhataba ulaşmamış, komşuya bırakılmışsa ve bu hususta muhataba bir bilgi verilmemişse, bu gibi durumlarda kanuni tebligat şartları sağlanmamış olacağı için usulsüz tebligat gündeme gelecektir. Şimdi gelelim asıl önemli sorumuza Tülin Hanım. Yurt dışında yaşayan bir Türk vatandaşı bakımından tebligatın mutlaka kişinin yurt dışında yaşadığı adrese mi yapılması zorunlu? Burada aslında bu soruya vereceğimiz cevap somut duruma göre değişiklik gösterecektir. Eğer vatandaşın Türkiye'de adres kayıt sisteminde kayıtlı bir yerleşim yeri varsa, örneğin Türkiye'de ailesiyle yaşamış olduğu konutu tebliğ adresi olarak belirtmişse veya araç tescil kayıtlarında Türkiye'deki adresi görünüyorsa, idare tabii ki çoğu zaman tebligatı Türkiye'deki bu Mernis adresine çıkartacaktır. Plakaya düzenlenen trafik idari para cezası karar tutanı kişiye tabii ki bu Türkiye'de belirtmiş olduğu Mernis adresinin ikamet adresine tebliğ çıkarılacaktır. Dolayısıyla kişinin fiilen Almanya'da bulunuyor olması, Hollanda'da yaşıyor olması veya farklı başka bir ülkede yaşıyor olması tek başına mutlaka tebligatın yurt dışında yapılması zorunluluğunu ortaya getirmez, bu sonucu doğurmaz. Eğer resmi kayıtlarda halen Türkiye'de aktif olarak belirttikleri bir ikametgah adresi varsa, Mernis sistemlerinde Türkiye'de adresleri görünüyorsa tebligatın o adrese yapılmış olması hukuken tabii ki sonuç doğuracaktır ve itiraz süreleri Türkiye'deki adreslerine yapıldığı takdirde başlayacaktır. Ama kişi yurt dışında tamamen yaşadığı için, oraya yerleştiği için vatandaşımız Türkiye'deki adresini kapatmış olabilir, yurt dışı adresini resmi olarak bildirmiş olabilir ve adres kayıt sistemlerinde yurt dışı adresi yer alıyor olabilir. Ancak buna rağmen eğer tebligat Türkiye'deki eski adresine ya da yanlış bir adrese çıkarılmışsa bu durumda tabii ki usulsüz tebligat olduğunu ileri sürülecektir. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın en çok dikkat etmesi gereken noktalardan birisi de adres kayıtlarını güncel tutmaları olacaktır. Buradan uyarmış olalım. Çünkü konsolosluk üzerinden yapılan beyanlar doğru bir şekilde, gerçekten esaslı bir şekilde yapılması gerekiyor. Kişi eğer Türkiye'deki adresi kapatacaksa ve yurt dışında yeni bir adres belirtecekse bunu konsolosluk aracılığıyla Türkiye'ye bildirmesi gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz birçok hukuki süre tebligatla başlıyor ve tebligat eski adrese giderse ve kişi bunu geç öğrenirse

Süreç baştan tekrardan başlayabiliyor. Çok büyük hak kayıpları da yaşanabiliyor. Peki vatandaşımız cezayı sonradan öğrenmişse ne yapabilir? Öncelikle ceza tutanağının bir örneğini almalı, bakmalı. Ardından tebliğ mazbatası veya eğer usulsüz bir tebligat olduğunu söylüyorsa tebliğ mazbatasına bakmalı, tebliğ kayıtlarını incelemeli. Ceza hangi tarihte düzenlenmiş, hangi adrese gönderilmiş, bunu kim teslim almış, tebligat muhtara mı yapılmış, bunların hepsini değerlendiriliyor olması gerekiyor. Eğer usulüne uygun tebligat yapılmamışsa suç ceza hakimliğine hem cezanın içeriğine yönelik hem de tebligata ilişkin itirazlarını yapabilir. Burada yine söyleyelim vatandaşımızın ben yurt dışında yaşıyorum bu cezadan haberdar olamadım demesi tek başına yeterli değil. Bunun belgelenmesi gerekiyor. Örneğin yurt dışındaki ikametgah belgesini, konsolosluk adres kaydını, pasaport giriş çıkışlarını bildirmeli. Cezanın gönderildiği adreste oturmadığını ilişkin yine belgelerde dosya itirazları ile birlikte sunabilir. Yine bununla birlikte eğer cezanın usulsüz tebligat olduğuna ilişkin belgelendirmeyi yaptıktan sonra esasında da bir itiraz olacaksa bu konuda da araç kullanımına ilişkin açıklamalarını, delillerini sunabilir. Bir başka yanlış bilinen husus da maalesef cezayı ödersem artık itiraz edemem gibi bir düşünce olabiliyor vatandaşlarımızda. Ancak bu durum böyle değil. Bazı durumlarda kişiler indirimden yararlanmak için cezayı ödüyorlar ancak sonrasında itiraz haklarını kaybettiklerini düşünüyorlar. Ancak süresi içerisinde ise tekrardan eğer bu cezanın hukuka aykırı olduğu düşünülüyorsa bu konuda tabii ki ödeme yapılmış olmasına rağmen itiraz hakları da baki kalacaktır. Bir diğer yanlış bilgi de şu. Aracı ben kullanmıyorum.

0: Bazı cezalar tabii ki kişilere, ehliyete yazılabiliyor. Ancak genel olarak radardı, ehliyet kemeriydi, kırmızı ışık ihlalleriydi. Bunlar doğrudan plaka sahibi olan kişiye, araç sahibine tebliğ ediliyor. Ona ceza geliyor.
1: Peki Sayın Yiğit, Türkiye'de kullanılan araçla işlenen trafik cezaları araç sahibinin yurt dışına yaşaması halinde nasıl tahsil edilir? Ödenmeyen cezalar Türkiye'ye girişte veya araç satışında sorun oluşturuyor
2: Evet,
1: mu?
2: burada çok net bir şekilde öncelikle şunu belirtmek gerekiyor. Araç sahibinin yurt dışında yaşıyor olması, Türkiye'de adına kayıtlı araçla ilgili trafik para cezalarının doğmasına ya da tahsil edilmesine engel bir husus değil. Trafik idari para cezaları burada cezanın niteliğine göre doğrudan sürücüye veya aracın tescil plakasına göre araç sahibine yazılabiliyor. Zaten Türkan Hanım da detaylı bir şekilde bahsetti. Burada aslında yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın en çok düştüğü hata şu. Ben işte Türkiye'de değildim, bu ceza bana tebliğ edilmedi ya da o halde bir borcum yok ya da ben kullanmıyordum vesaire. Bu maalesef hukuki olarak baktığımızda doğru bir yaklaşım değil. Tebliğ meselesi burada çok ayrı bir mesele. Borcun sistemde görünüyor olması çok ayrı bir mesele. İtirazın süresi ayrı. Burada tahsil aşaması da çok ayrı bir mesele. Bunlar aslında birbirinden bağımsız süreçler, bağımsız mevzuatları var ve tamamen aslında farklı bir şekilde ilerlediklerini söyleyebiliriz bu ayrı süreçlerin. Özellikle araç Türkiye'de tescilli ise trafik cezası burada gelir dairesi başkanlığı sistemlerinde araç veya kişiye ilişkilendirebiliyor. Zaten bu ilişki otomatik şekilde sistem tarafından yapıldığı için bunun aksine iddia ediliyor olması vesaire onlar da dediğim gibi farklı bir süreç oluyor. Burada cezanın nasıl tahsil edileceğine gelecek olursak da Türkiye'de trafik idari para cezası düzenlendiğinde ceza ilgili kişinin veya aracın vergi borç kayıtlarına doğrudan yansıyor az önce de söylediğim gibi. Süresinde bir ödeme yapıldığı takdirde burada indirim uygulanıyor. Buna dilenicilerimize belirtelim. Eğer süresi içerisinde yani bir ay içerisinde bir ödeme yapılırsa %25 oranında bir indirim söz konusu. Bunu da özellikle belirtmiş olalım. Ama bu borç indirim sonrasında indirim sürecini örneğin kaçırdınız, ödeme sürecini kaçırdınız. Ödemediğiniz takdirde borç kendiliğinden tabii ki de kaybolmayacaktır. Burada da dediğimiz gibi zaten tahsilat süreçleri devreye girmiş olacaktır. Bu trafik cezalarında bizim yapmış olduğumuz önemli bir ayrım var. Ceza burada sürücüye mi yazıldı yoksa plakaya mı yazıldı? Eğer polis çevirmesinde araç durdurulmuş ve sürücü tespit edilmişse ceza doğrudan sürücü adına düzenlenebiliyor. Ama elektronik bir denetleme sistemiyle kamera olur, radar olur, park ihlaliyle ya da sürücünün tespit edilemediği durumlar varsa burada da ceza zaten plakaya yazılacaktır. Burada vatandaşımız yurt dışında yaşadığında ilk dikkat etmesi gereken husus aslında şu. Türkiye'de adına bir kayıtlı araç varsa düzenli olarak Dijital Vergi Dairesi'ni, E-Devleti'ni ve Gelir Dairesi Başkanlığı uygulamasından borçlarını kontrol ediyor olması lazım. Eğer bu şekilde sorgulamalarını düzenli bir şekilde yaptığı takdirde hem faiz açısından da hem de ödeme kolaylığı açısından da az önce de bahsettiğim indirim gibi ödeme kolaylıkları da kendisine olacaktır. Burada ikinci dikkat edilmesi gereken husus da aslında aracı fiilen kim kullanıyorsa bunu aile içinde nasıl olsa bizim aracımız mantığıyla değil de hukuki bir sorumluluğu düşünerek takip ediliyor olması gerekiyor. Burada evet bir trafik idari para cezası olmuş olabilir. Ama farklı bir şekilde bir kaza olduğunda o ben kullanmıyordum, benim idaremde değildi. Evet aracın sahibi benim ama benim kullanımımda değildi demek çoğu zaman özellikle ceza soruşturması kapsamında herhangi bir şey yaramayacaktır. O yüzden siz oğlunuza örneğin vermiş olabilirsiniz. Oğlunuz kullanıyor zannediyorsunuzdur ama belki oğlunuz da arkadaşına vermiştir. Bunların kesinlikle hukuki sorumluluk şeklinde gerçekten ciddi bir şekilde ele alınıp değerlendiriliyor olması lazım. Eğer burada da haksız bir ceza olduğu da düşünülüyorsa bu gibi durumlarda da tebliğ tarihlerini kaçırmadan hukuki yollara başvurmak gerekiyor. Yine Türkan Hanım da bahsetti burada trafik idari para cezalarına karşı size tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde sulh ceza hakimliğine başvuru yapmanız gerekiyor. Bu süre hak düşürücü bir süre dinleyicilerimizi özellikle belirtelim. Bu süre geçtikten sonra maalesef itiraz hakkınız da ortadan kalkmış oluyor. Burada yine ödenmeyen trafik cezalarının Türkiye'ye girişte sorun olması olmaması vesaire bu da zaten çok tartışılan bir hususlardan birisi. Bizim mevzuat nezdinde de yapmış olduğumuz burada ikili temel bir ayrım var. Türk plakalı araç mı yoksa yabancı plakalı araç mı? Eğer kişi yurt dışında yaşıyorsa ama kullanmış olduğu araç Türkiye'de tescilli ise, Türk plakalı bir araçsa, kişinin sırf trafik cezası borcu var diye pasaport kontrolünde işte Türkiye girişinin engellenmesi gibi bir durum söz konusu olmayacaktır. Bu bizim genel kuralımız, istisnaları tabii ki mevcut ama genel olarak bu şekilde değerlendiriyoruz. Trafik cezasında ceza hukuku anlamında bir hapis cezası gibi değerlendirilmiyor. Bunu da belirtelim. Sadece bir idari para cezası. Ancak burada borç Türkiye'de vergi alacağı bir kamu

0: alacağı olarak sisteme görünmeye devam edecektir ödenmediği takdirde ve kişi Türkiye'ye geldiğinde araç muayenesi, satış işlemleri, borç sorgulama, yapılandırma ya da ödeme gibi şeylerde bu da zaten borcu da sistemde otomatik olarak çıkacaktır. Burada eğer araç yabancı plakalıysa konu daha da hassas bir hale geliyor. Gelir Vergisi Başkanlığı'nın da yeni yapmış olduğu açıklamalarda yabancı plakalı araçlara düzenlenen buradaki idari para cezaları aslında ayrıca eğer ülke terk etmek istendiği takdirde burada kullanıyorsunuz yabancı plakalı aracınızı. Ülkeyi terk etmek istediğinizde sınır kapılarına geldiğiniz zaman eğer bir tahsil edilmemiş trafik cezası görünmesi halinde ceza ödenmeden aracın ülkeden çıkışına Ticaret Bakanlığı'nca izin verilmeyeceği belirtiliyor bu. Dediğimiz gibi bizim mevzuatımızda olan bir kural. Bu nedenle yurt dışından Türkiye'ye araçla gelen vatandaşlarımız için de bu uyarı oldukça net. Yani yabancı plakalı bir araçla Türkiye'de ceza yediğiniz takdirde, bir ceza yaptırımına karşı maruz kaldığınız takdirde bunu çıkışta kesinlikle ödemeniz gerekiyor. Yoksa dediğimiz gibi Ticaret Bakanlığı tarafından çıkışınıza izin verilmiyor. Yine aynı şekilde araç satışlarında da sorun çıkarıyor maalesef. Bizim noterlerde vesaire devir yapmak istediğinizde araç satışlarında önce eğer bir trafik cezası varsa, motorlu taşıtlar vergisiyle alakalı bir borcu varsa bunların hepsinin ödenmiş olması lazım. Ödenmediği takdirde noterlikler nezdinde ya da siz yurt dışında olsanız bile başkasına vekalet verseniz dahi bu devir işlemlerini hiçbir şekilde gerçekleştiremiyorsunuz. Bunu da özellikle dileyeceğimize belirtmiş olalım.
1: Evet, Sayın Yaman sizinle devam edelim. Çifte vatandaş veya mavi kart sahibi kişiler hakkında Türkiye'de uygulanan trafik cezaları nedeniyle ehliyete el koyma, araç yakalama ya da yurt dışı çıkışında problem yaşanması mümkün oluyor mu?
2: Evet, Türkiye'de araç kullanan aslında herkes Tülin Hanım. İster Türk vatandaşı olsun, ister çifte vatandaş olsun, ister mavi kart sahibi olsun, isterse de yabancı ülke vatandaşı olsun, Türkiye'deki trafik mevzuatına tabi olacaktır. Yani Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika, Avusturya ya da başka bir ülke ehliyetinizin olması Türkiye'deki trafik kurallarına uymamanıza sebebiyet vermez. Ya da o ülkelerde olunan trafik kurallarını Türkiye'deki trafik kurallarıyla karşılaştırarak aslında İsviçre'de bu şekildeydi diyerek Türkiye'yi onu uyarlama gibi bir durum söz konusu değil. Türkiye'de araç kullandığınız anda Türkiye'deki hız sınırlarına, park kurallarına, kırmızı ışık kurallarına, emniyet kemeri yükümlülüğüne ve alkol sınırlarına tabi olduklarını söylemiş olalım. Ama burada tabii ki önemli ayrımlar var. Her trafik cezası ehliyete el koyma, aracı yakalatma veya yurt dışı çıkışında problem yaşama sonucunu tabii ki doğurmuyor. Bu konuyu üç ayrı başlık altında düşünebiliriz aslında. Birincisi para cezası, ikincisi sürücü belgesine ilişkin yaptırımlar, üçüncüsü ile araçla veya yurt dışında çıkışlarla ilgili sonuçlar olarak üçe ayırabiliriz. Öncelikle para cezasından başlayalım. Türkiye'de birçok trafik ihlali sadece idari para cezası olarak uygulanabiliyor. Örneğin bazı hız ihlalleri var, radara yakalanma durumları var, park yasakları var ya da kırmızı ışık ihlalleri gibi durumlar var. Ya da seyir halinde cep telefonu kullanma gibi ihlallerde çoğu zaman idari para cezaları düzenleniyor. Eğer ceza plakaya yazılmışsa araç sahibine tebliğ ediliyor. Eğer sürücü durdurarak işlem yapılmışsa Seren Hanım'ın söylediği gibi sürücüye doğrudan bu ceza uygulanabiliyor. Ancak bu para cezasının ödenmemesi tek başına otomatik olarak ehliyete el konulacağı anlamına gelmiyor. Yani sadece ödenmemiş bir trafik borcu var diye kişinin sürücü belgesi geri alınmıyor ya da araç yakalama durumları vesaire olmuyor. Ancak bazı trafik ihlalleri var ki bunlar idari para cezası ile sınırlı tabii ki kalmıyor. Örneğin alkollü araç kullanma ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisiyle araç kullanma gibi durumlarda ya da sürücü belgesi olmadan trafiğe çıkma, trafik güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye sokma gibi durumlarda tabii ki sürücü belgeleri geçici süreyle ya da bazı durumlarda tamamen geri alınabiliyor. Bunlar gündeme gelebiliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün trafik bilgilendirme sayfalarında alkollü araç kullanımı gibi diğer hallerde para cezasının yanında hangi durumlarda sürücü belgesi alınacağı gibi durumlar açıkça zaten belirtilmiş. Oradan vatandaşlarımız bakabilirler özellikle. Yine burada yanlış bilinen bir hususu da düzeltelim. Ehliyete el koyma trafik cezası borcunun varlığından değil, kanunda ehliyet geri alma yaptırımı öngörülen ihlallerin işlenmesinden kaynaklanıyor. Yani kişi sadece hız cezasını ödemediği için otomatik olarak ehliyetine el konulmuyor. Ama kişi alkollü araç kullanmışsa ya da uyuşturucu ya da uyarıcı bir maddenin etkisi altındayken aracı kullanmışsa bu gibi durumlarda tabii ki ehliyetine el konulacaktır. Ancak bunun sebebi idari para cezası değil. Peki bu kişi en çok sorulan sorulardan biri çifte vatandaşsa veya mavi kart sahibiyse ne olacak? Burada tabii ki sonuç değişmeyecek. Türkiye'de araç kullanırken işlenen ihlal Türkiye'de tespit edilmişse Türkiye makamları kendi trafik mevzuatına göre tabii ki işlem yapacaktır. Nasıl ki

0: bizim vatandaşımız yurt dışında eğer bir trafik cezasıyla karşı karşıya kalırsa, tabii ki bulunduğu ülkedeki trafik mevzuatları nasıl gündeme gelecekse, Türkiye'de yaşanmış olan bir trafik cezası ya da Türkiye'de maruz kalınmış bir ehliyetin geri alınması gibi durumlarda tabii ki Türk mevzuatı gündeme gelecektir. Burada kişinin mavi kart sahibi olması, çifte vatandaş olması ya da farklı bir ülkenin vatandaşı olması, dediğimiz gibi yabancı kişiler için de bu geçerli. Tabii ki idari yaptırım ortadan kaldırmayacaktır. Fakat yabancı ülke ehliyeti bakımından uygulamada bazı teknik farklılıklar olabiliyor. Örneğin Türk makamları Türkiye'de verilen bir eğer sürücü belgesi ise, Türk sürücü belgesi ise, bunu dediğimiz gibi belli şartlar altında geri alabiliyor veya tamamen geçici olarak da değil, tamamen kalıcı olarak ehliyeti iptal edebiliyor. Ancak yabancı ülke sürücü belgesi söz konusu olduğunda kişinin Türkiye'de araç kullanmasının engellenmesi durumları genellikle daha fazla tercih ediliyor. Ya da eğer gerçekten çok sıkıntılı trafik güvenliğini tehlikeye sokan bir durum söz konusuysa, burada belgeye geçici olarak el konulması, bu konuda bir kayıt oluşturulması veya idari bir para cezası gündeme tabii ki gelebilir. Ancak genellikle yabancı ülke ehliyetleri bakımından tamamen ehliyeti alma ya da ehliyeti iptal etme gibi Türk makamlarında, Türk mevzuatında böyle bir düzenleme yok. Dediğimiz gibi geçici olarak belgeye el konulabiliyor, bu konuda bir kayıt oluşturulabiliyor veya kişinin Türkiye'de kaldığı süreç boyunca Türkiye'de araç kullanması belirli şartlarda engellenebiliyor. Bu nedenle tabii ki yine yaptırımlar olduğunu söyleyelim biz buradan. Bu nedenle kişiler benim ehliyetim Alman ehliyeti, Türkiye'de bu konuda bana bir işlem yapılmaz düşüncesiyle hareket edilmesin. Türkiye'de trafik ihlali yapıldığında Türk makamları Türkiye'deki araç kullanma hakkı bakımından bu kişilere de işlem yapabiliyor. Şimdi birazcık da araç yakalama meselesine gelmek istiyorum.
1: Tabii ki.
0: Vatandaşlarımız bazen trafik cezaları olduğu için araçları bu trafik idari para cezalarında ödemedikleri için aracım yakalanabilir korkusuyla hareket edebiliyorlar. Ancak sadece yine söyleyelim, trafik para cezası borcunun bulunması ve bunun ödenmemiş olması her zaman otomatik olarak aracın yakalanacağı anlamına gelmez. Ancak bazı durumlarda belirtilmiş olan bazı mevzuatımızda belirtilmiş olan bazı durumlarda trafikten men, muhafaza altına alma veya yakalama gibi işlemler gündeme gelebiliyor. Örneğin aracın muayenesiz olması, zorunlu trafik sigortasının bir aracın bulunmaması, biliyorsunuz Türkiye'de zorunlu trafik sigortası zorunludur. Her araçta bulunması gerekiyor. Yine aracın trafikte kullanılmasının güvenlik açısından sakıncalı olması, sahte plaka tespit edilmesi, tescil sorunlarının yaşanması ya da hakkınıza bir borç vardır. Bu borçtan dolayı hakkınıza bir icra takibi yapılmıştır. Bu icra takibi neticesinde bir haciz veya yakalama şerhi varsa aracınız üzerinde, bu gibi durumlarda tabii ki araçlar trafikten men edilebiliyor. Ancak doğrudan doğruya bir trafik cezasının varlığı sebebiyle otomatik olarak araçlar yakalanarak muhafaza altına alınmıyor. Özellikle yurt dışından Türkiye'ye getirilen yabancı plakalı araçlarda konuların hassas olduğunu söyleyelim. Aracın Türkiye'de kalabileceği süre, aracın kimlerin kullanabileceği, araç sahibinin yurt dışında yerleşik olup olmadığı gibi konular çok önemli. Bu konuda bilgilendirmeler yapılması gerekiyor. Yine bu durumda araçla ilgili idari para cezası da aracın çıkışında sorun yaşanmaması adına aracın muhafaza altına alınıp alınmaması gibi durumlarda gündeme gelebilir. Yine buraya gelmişken de trafik cezam varsa havaalanında veya sınır kapısında çıkışım engellenebilir mi sorusuna da çok kısa değinip sözü Seren Hanım'a bırakacağım. Genel olarak kural sadece dediğimiz gibi trafik para cezası borcunun bulunması halinde otomatik olarak yurt dışında yaşayan kişilerin yurt dışına çıkışını engellemeyecektir. Yurt dışı çıkış yasağı daha çok cezai bir soruşturma varsa, bir kovuşturma varsa, hakkında bir yargılama yapılabiliyorsa ve bir mahkeme tarafından kendisi kişi hakkında bir adli kontrol kararı varsa, yani yurt dışına çıkması yasaklanmışsa, bu gibi durumlarda, yani hakkında mahkeme tarafından bir ilam neticesinde yurt dışına çıkmalarda problem yaşanabiliyor. Yani kişinin sırf trafik cezası olduğu için, bu konuda bir idari para cezası olduğu için pasaporttan geçmesi otomatik olarak tabii ki durdurulmayacaktır. Böyle bir şey mümkün değil. Ancak eğer kişi Türkiye'den araçla çıkış yapıyorsa, bu gibi durumda tabii ki farklılık arz edecektir. Araçla ilgili kontroller yapılacaktır. Eğer araç üzerinde bir yakalama kaydı varsa, bir haciz işlemi varsa, trafikten men kararı varsa veya gümrük süresi ihlal edilmişse, yine dediğimiz gibi zorunlu sigortaları yapılmamışsa veya muayene eksikliği varsa, bu gibi durumda yine kişi üzerinden değil, araç üzerinden bir problem çıkabilir. Yani şahsın yurt dışına çıkışında engel olmayabilir. Ancak aracın yurt dışından çıkışta problemleri gündeme gelebilir. Bu nedenle vatandaşlarımıza buradan Türkiye'ye gelmeden önce mutlaka E-Devlet üzerinden adlarına kayıtlı araçların trafik cezalarını, motor taşıt vergilerini, HGS, OGS geçişlerini kontrol etmelerini uyarmış olalım. Ancak bu cezalar

0: ödenmediği takdirde yurt dışına çıkışları ile ilgili bir problem olmayacaktır. Ancak araçla ilgili problemler gündeme gelebilir.
1: Evet. Son olarak Sayın Yiğit size şunu sormak istiyorum. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye'de kiralık araç kullanırken radar, HGS, OGS, otoban veya park cezalarıyla sık karşılaşıyorlar. Bu tür cezalar sonradan nasıl öğrenilir ve itiraz süresi kaçırılmışsa hangi haklar
0: Evet.
1: kullanılabiliyor?
0: Bununla alakalı yaz ayları da zaten yaklaştı biliyorsunuz. Memleketimize çok fazla vatandaşlarımız dönüş yapıyorlar tatil amaçlı başta olmak üzere. Bu dönüşlerde havalimanından veya şehir merkezinden araç kiralayabiliyorlar. Araçla şehirler arası yola çıkılıyor, otoyollar kullanılıyor, köprülerden geçiliyor vesaire. Bu gibi durumlarda da bazen sorunlar yaşanabiliyor istemeden. Ayrıca teslim ettikten sonra ülkelerine dönüyorlar. Aradan haftalar geçiyor. Bazı durumlarda aylar geçiyor. Sonra kredi kartlarından trafik cezası, HGS geçişi, otoyolu ihlali ya da işlem bedeli adı altında bir kesinti yapılıyor. Bu noktada tabii ki de vatandaşlarımıza doğal olarak ben bu cezayı nasıl öğrenebilirdim, buna itiraz edebilir miydim, niye doğrudan benim kredi kartımdan kesildi vesaire gibi sorular düşünebiliyorlar. Burada yine kiralık araçlarda trafik cezaları çoğu zaman ilk aşamada aracı kiralayan kişiye değil de aracın sahibi olan kiralama şirketine gidiyor. Çünkü araç genellikle rentekar şirketi adına kayıtlı olduğu için radar cezası, kırmızı ışık ihlali, hatalı park, emniyet şeridi ihlali ya da bir plaka üzerinden düzenlenen başka bir ceza varsa sistem ilk olarak araç malikini görecektir ve araç maliki de çoğu zaman kiralama şirketi olduğu için doğrudan bu cezalar ilgili araç şirketine, kiralama şirketine tebliğ edilmiş sayılıyor. Ama bu durum cezadan kiralama şirketinin tamamıyla sorumlu olduğu anlamına gelmiyor. Araç kiralama sözleşmelerinde genellikle açık hükümler bulunur. Zaten çoğu hepsi şablon olan sözleşmeler bunlar. Bu hükümlere göre de aracın kiracıda bulunduğu süre içerisinde işlenen trafik cezaları, hızlı geçiş sistemi, otomatik geçiş sistemi, geçişleri, otoyol ve köprü ücretleri, ya da park cezaları, çekici masrafları dahil olmak üzere bu bedeller aracı kullanan kişiye yansıtılıyor. Hatta birçok sözleşmede bu bedellerin müşterinin kendi kredi kartından sonradan tahsil edileceği de yazılı ve oradan sözleşme imzaladığınızda bunu da aslında kabul etmiş oluyorsunuz. Ve sonrasında kredi kartınızdan böyle bir çekim yapıldığından tabii ki şaşırıyorsunuz ama sonrasında fark etmiş oluyorsunuz. Bu gibi durumlarda aslında vatandaşlarımızın öncelikle şunu bilmesi gerekiyor. Aracı teslim ettim, depozitom iade edildi, hiçbir sorumluluğum kalmadı gibi bir yaklaşım kesinlikle yanlış. Bazı cezalar sisteme sonradan düşmüş olabilir. Kiralama şirketi bu cezayı ödediğinde ya da kendisine tebliğ edildiğinde sözleşme gereği bu bedeli müşteriye yansıtıyor ve sonrasında zaten sizden onu tahsil kabiliyeti olarak almak istiyor. Burada cezayı şöyle öğrenebilirsiniz. Birincisi, kiralama şirketinden yazılı bir bilgi ve belge isteniyor olması. Bu gibi durumlarda kredi kartınızdan evet sonradan bir kesinti yapılmış olabilir. Ama bu kesinti neye istinaden yapıldı? Bu trafik cezasının ihlal tarihi nedir? İhlal saati nedir? Araç plakası doğru mu? O plakayı gerçekten o tarihte siz mi kullanıyordunuz vesaire? Bunların kesinlikle sorgusunun çok detaylı bir şekilde yapılıyor olması lazım. Bununla alakalı maalesef bizim müvekkilimizin yaşamış olduğu bir örnek var. Kendisi Katar'dan geliyor, yabancı, Türk vatandaşı değil. Buraya geldikten sonra Ankara'da şehir merkezinden bir rentakar şirketinden bir araç kiralıyor. Sonrasında şehir dışına çıkıyor. Şehir dışına çıktığı yerde tek taraflı maddi hasarlı bir kaza gerçekleşiyor ama herhangi bir şey karşı bir araca çarpmıyor. Bu kaza gerçekleşiyor. Sonrasında tekrardan aracı teslim edeceği zaman da kendisine diyorlar ki böyle bir kaza olduğu için depozito isteği iade etmiyoruz. Bu zaten kaza olduğu için ve zaten mevzuatı bilmediği için bunu bu şekilde kabul ediyor müvekkilimiz de. Akabinde kendisine bir 4-5 gün geçtikten sonra trafik cezaları olduğuna dair kiralama şirketinden böyle trafik cezanız var şeklinde bir evraklar gönderiliyor. 1-2-3 derken bu evrakların bir devamı geliyor. Akabinde sonra biz müvekkille iletişime geçtiğimiz zaman bu evraklara baktığımızda evet bir trafik cezası gibi gözüküyor ama aslında trafik cezası değil. Yani burada sadece bir trafik kazası olduğu için kiralama şirketi tarafından haksız bir şekilde tahsil yoluna gidilmiş ve zaten de yabancı olduğu için mevzuatı bilmediği de kullanılmış müvekkile karşı. Bununla alakalı tabii ki biz de hem dolandırıcılıktan hem de resmi belgede sahtecilikten suç duyurusunda bulunduk. Akabinde de zaten dediğimiz gibi depozitonu dahi iade etmeyi teklif ettiklerinde dedik artık bu iş için artık çok geç. Çünkü dediğimiz gibi burada bir kötü niyet mevcut. Bununla alakalı da sadece kiralama şirketlerinden gelen yazılı belgeleri de tamamen çok doğruymuş şeklinde kabul etmemek gerekiyor. Kesinlikle peşine düşmek gerekiyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız bilgiler için. Bize ayrılan sürenin de sonuna geldik. Sevgili dinleyenler, konuklarımız programımızı hazırlayanlar Seren Güliyet ve Meryem Türkan Yaman'dı. Yapımcımız Hatice.

0: Yılmaz Alaca, spikeriniz ben Tülin Bilen ve ana kumanda masasında teknisyen arkadaşımız Nuri Göktaş vardı. Biz bu hafta kanun ne diyordu? Trafik cezaları konusunu konuştuk. Haftaya yeni konularla yine karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.
1: Kanun ne diyor?

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Türk Dil Kurumu sunar.
2: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. İyi, kötü ve çirkin. Hafızalara kazınan bu filmi izleyenler, The Good, The Bad and The Ugly olan İngilizce adını da neredeyse ezberlemiştir. 60 yıl önce çevrilen, müziği Grammy ödülü alan, 1 milyon dolara mal olan ve 39 milyon dolar gişe hasılatı yapan filmdir. Filmin müziği ve grafik çizimleri eşliğinde 3 dakikadan daha uzun bir girişten sonra, engebeli bir arazideki çiftlik benzeri bir yerde uzaklara bakan 3 kişinin yüzüne zoomlanan kamera görüntüleri, baykuş sesi ve köpek ulumasına eşlik eden rüzgardan başka 4 dakika boyunca hiçbir konuşmanın olmadığı, 5. dakikada silahların patlayıp evin penceresini kırarak atına binip kaçan bir kovboyun görüntüsüyle filmin açılış sekansı tamamlanıyor. Sergio Leone'nin çektiği 3 saatlik filmde bol bol çöl görüntülerine ve ödül avcılarına yer veriliyor. TRT'nin sinema kuşağında defalarca yayımlanan İyi, Kötü ve Çirkin, eleştirmenlerce açılış sekansı en beğenilen filmlerden biri olmuş. Açılış sekansı nedir? Ansiklopedilere ve sözlüklere baktığınızda açılış sekansı diye bir madde göremezsiniz. Bu da bize açılış sekansının oldukça yeni bir kullanım olduğunu gösteriyor. Açılışı biliyoruz da sekans nedir diye sorabilirsiniz. 1970 yılından önce basılan Türkçe sözlüklerde sekans diye bir madde yok. Demek ki sekans başka bir dilden Türkçe'ye yeni geçen bir kelime. İlk kez 1957 yılında bir gazetede görülmüş. Latinceden Fransızcaya, oradan da Türkçe'ye geçen sekans kelimesi 1998 yılında Türkçe sözlükte yer bulmuş. Anlamı da sinemada bir bütün meydana getiren planlar dizisi olarak tanımlanmış. Bir film seyretmeye başlarsınız. Başlangıçta büyük bir ordunun sefere gidiş görüntüsünü geniş bir plan halinde görürsünüz. Daha sonra kamera yavaş yavaş askerlere doğru yaklaşır, seyirciye önce yürümekte olan okçu piyadeleri, mızraklı piyadeleri, kılıçlı piyadeleri gösterir. Daha sonra ordunun ön tarafını yakın plana alarak atlı askerler arasındaki mızraklı süvarileri, kılıçlı süvarileri ve okçu atlıları seçer. Yani filmin başında kategorik bir sıralama sunulur seyirciye. İşte başlangıç sekansı budur. Amaç seyirciyi yavaş yavaş filmin içine çekmek ve konuyu görüntülerle açıklamaktır. Açılış sekansı detayları önceden planlanmış bir çalışmadır. Elbette açılış sekansı varsa kapanış sekansı da olacaktır. Açılış sekansında bir yandan filmin türü ve havası yansıtılırken bir yandan da filmde yer alan oyuncuların adları yazılır. Yazı karakterlerinin filmin anlattığı döneme uygun olmasına da özen

0: Sahneden gösterilir. Bazı sekanslarda filmin konusundan önceki olaylarla giriş yapılır. Örneğin Ben Hur filmindeki açılış sekansı Hazreti İsa'nın bir mağaradaki doğuşuyla başlar. Ben Hur'la hiç ilgisi olmayan bu görüntünün amacı dönemin atmosferini tarihsel bir olgu içinde yansıtmaktır. James Bond gibi dizi haline gelmiş bazı filmlerde ise açılış sekansları birbirine benzer. Anlaşılacağı üzere açılış sekansı bir düzene göre birbirini izleyen anlamlı bir sıralamadır. Sekans yerine Türkçe olarak dizi, dizilim veya sıralama denilebilir. Başı, ortası ve sonu olan sıralamadır sekans. Açılış sekansı da bir kitabın giriş paragrafı gibi filmin başı olarak anlaşılabilir. Filmin başında bir karakterin yemek yiyip evden çıkışı gösteriliyorsa, mutfak ve yenilen yemekten sonra birbirini izleyen kapılar, koridor ve sokak görüntüsü olacaktır ki o filmin açılış sekansı budur. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır. Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün ülkemizde modern basketbolun temellerini atan ve hocaların da hocası unvanıyla hatırlanan Aydan Siyavuş'tan söz edeceğiz. Aydan Siyavuş, taktik tahtasına çizdiği oyunlardan Türk basketbolunu Avrupa haritasına yerleştirmesine kadar pek çok başarısı olan vizyoner bir antrenördü. Kariyerine basketbolun Türkiye'de henüz geri planda olduğu bir dönemde bu oyunu bir disiplin ve bilim dalı olarak ele almasıyla başladı. 30'lu yaşlarının başında Eczacıbaşı'yla kazandığı üst üste şampiyonluklar sadece bir başarı değildi. Çünkü o dönemin şartlarında boyalı alanı adeta bir kale gibi savunan ve hızlı hücum estetiğiyle göze çarpan takımlar yarattı. 1981 yılında milli takımımızın başında kazandığı Balkan şampiyonluğu tek kelimeyle imkansız görülen bir hayalin gerçeğe dönüşüydü. Bu şampiyonluk aynı zamanda Türk basketbolcularına biz de yapabiliriz dedirten ilk büyük kıvılcımdı. Aydan Siyavuş'u efsane kılan asıl özelliği ise bitmek bilmeyen öğretme aşkıydı. Anadolu Efes'ten Beşiktaş'a, Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye kadar dokunduğu her kulüpte sadece kupa kazanmadı. Bugün Türk basketboluna yön veren pek çok antrenör ve idarecinin de zihin dünyasını şekillendirdi. O, sahanın kenarında sakin ama otoriter duruşuyla bir güven abidesiydi. Genç yetenekleri keşfetme ve onları uluslararası seviyeye hazırlama konusundaki dehası bugün Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'ne veya EuroLeague zirvesine giden yolun ilk taşlarını döşedi. 1998 yılında çok genç yaşında aramızdan ayrıldığında arkasında basketbola adanmış tertemiz bir miras bıraktı Aydan Siyavuş. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Kas hafızası.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her Perşembe Türkiye saatiyle 9:25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: İyi geceler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. İstanbul'un fethinin 573. yılı özel etkinliklerle kutlandı. İstanbul'un meydanlarında gösteriler, tarihi yarımadada ise fetih yürüyüşü vardı. Tarihi değiştiren Büyük Fethin yıl dönümü büyük bir coşkuya sahne oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethini halen içlerine sindiremeyen hazımsızların olduğunu söyledi. Erdoğan, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü için Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda konuştu. Allah'ın izniyle bu zihniyetin temsilcilerine dün fırsat vermedik, bugün ve yarın da fırsat vermeyeceğiz dedi. Ukrayna'nın Odessa limanından Türkiye'ye yük taşıyan Türk sahipli Vanuatu bayraklı bir gemi dün gece İHA saldırısına uğradı. Dışişleri Bakanlığı olayda iki Türk vatandaşının hafif yaralandığını açıkladı. Açıklamada gemide görev yapan vatandaşlarımızın durumları Odessa Başkonsolosluğumuzca yakından takip edilmektedir denildi. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel bugün iki farklı adreste partililerle bayramlaşacak. Kılıçdaroğlu genel merkezde, Özgür Özel ise Güven Park'ta CHP Ankara İl Başkanlığı'nda olacak. Yaklaşık 3 yıl sonra ilk kez genel merkeze gidecek olan Kılıçdaroğlu'nun yeni yol haritasını açıklaması bekleniyor. Dışişleri Bakanlığı 33 yıl önce Almanya'nın Solingen kentinde ırkçılar tarafından kundaklanan evde hayatını kaybeden Türkler için anma mesajı yayımladı. Mesajda, ırkçı saldırıda hayatını kaybeden 5 vatandaşımızı saygı ve rahmetle anıyoruz ifadesi yer aldı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de anma mesajları paylaştı. ABD ile İran arasında aylardır süren müzakerelerde kritik bir iddia gündeme geldi. Amerikan basını tarafların mutabakata vardığını ve Trump'ın nihai onayının beklendiğini öne sürdü. Trump bu kapsamda Beyaz Saray'daki durum odasında kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Ancak toplantının ardından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Soykırımcı İsrail, ateşkese rağmen Gazze'de sivilleri hedef almaya devam ediyor. Bayram günlerinde düzenlenen saldırılarda can kaybı artarken, katil Netanyahu işgal alanını genişletecek yeni planları devreye soktu. Birleşmiş Milletler de Filistinlilere yönelik şiddet ve kötü muamele nedeniyle